Yok, kıymeti yok. Onun için sıhhatliyken, aklınız başınızdayken, elinizde iken iktidar, yap istediğinizi yapmaya gücünüz yeterken hayırı yapmaya çalışın. Son zamana bırakmayın. Belki ölüm anında vermeye bile imkanınız olmaz. Söyleseniz dinlemezler. Onun için hayırı aklınız başınızdayken yapın. Dereceleri, Allah'ın rızasını elde edin, kazanın. Cimrilikten hiçbir şey hasıl olmuyor. Yani hiçbir veli cimri değildir. Hiçbir Allah'ın sevgili kulu cimri değildir. Ve geçen haftada geçti hadis-i şeriflerde, 10 mislini garanti ediyor Allah Teala. 10 mislini garanti ediyor. Sen bir tane verirsen 10 mislini veriyor. Karşılığını fazlasıyla veriyor. Dirhemu riben eşeddu indallahi min sittetin ve selasine zeryeten ve men nebete lahmuhu min şuhdin fennaru evlâbih. İbn-i Abbas'tan bir başka rivayetle de deminki mana zikredilmiş. Bir dirhemdeki faiz, riba Allah indinde 36 zinadan daha şiddetlidir, daha fenadır. Kim böyle haramdan bir şey yerse ve men nebete lahmuhu min şuhdin. Haramdan et hasıl olmuş. İnsan yiyor, hani et oluyor, yağ oluyor, ne oluyorsa vücuduna geçiyor lokmanın şeyi, faydası ya. Haramdan biten bir et, insan vücudundaki haramdan biten bir ete cehennem daha layıktır. Demek ki insan neden cehennemde yanıyor? Bak nerelerden piş. Haram helal lokmadan başlıyor. Demek ki sen haramı yedin yedin yedin, etin onunla kuruldu, kemiğin onunla oldu, derin onunla teşekkür etti, sen uğraş kaybettin. Onun için bu kemal yoluna giden büyüklerimiz düşünmüşler, incelemişler kitapları. Allah cümlesinden razı olsun, bizleri yollarından ayırmasın. Diyorlar ki bu yolun ilk işi helal lokmadır. İlk iş. Çünkü helal lokmayı yedin mi bereket aldın. Yani helal lokma insanı cennete götürür. Haram lokma da bir defa bile yenilse insanın başına bak nereden olmadık bir yerden bir zarar açıyor gene. Onun için buradan bize çıkan ders nedir? Bir kere lokmamızı helal ettireceğiz. Helal lokma. Çalıştığımız yerden helal para kazanacağız. Helal yerden para kazanacağız. Az da olsa helaline bakacağız. Şüpheliden, haramdan kaçınacağız. Çoluk çocuğumuza helal lokma yedireceğiz. Allah bize helal lokma yemeği nasip etsin. Haramdan korusun, kurtarsın. İlk işimiz işimizi düşünmek. Ben hangi işte çalışıyorum? Bu işim haram mıdır, helal midir? Benim buradan aldığım paraya haram karışıyor mu, karışmıyor mu? İlk önce oradan başlayın işe. Ondan sonra inşallah helal lokmayı da helal işler, hayırlı işler yapılır. Davatül mekruh. Allahümme rahmeteke ercu fela tekilni ila nefsi tarfete aynin ve aslih li şe'ni küllehu la ilahe illa ente. Ebu Bekre radıyallahu anh'da diyor ki bir derde, belaya, üzüntüye uğramış olan kimsenin duası şudur. Peygamber Efendimiz dua öğretiyor. Yani başına bir dert gelirse, bir sıkıntıya uğrarsan, efendim sıkışırsan, başını sıkışırsa, basış başı sıkışan insanın duası şudur diye dua tarif ediyor. Öğrenebilen Arapçasını öğrensin, öğrenemeyen Türkçesini hatırında tutsun. Allahümme rahmeteke ercu. Ya Rabbi, ben senin rahmetini ümit ediyorum. Rahmetini umuyorum. Sen geniş rahmet sahibi bir zat-ı celilsin. Rahmetini ummaktayım. Fela tekilni ila nefsi tarfada aynin. Bir göz yumup açıncaya kadar bile olsa beni nefsime terk etme, bırakma. Nefsimle baş başa bırakma. Kurtar beni nefsimden. Beni nefsime bırakma ya Rabbi. Bana sen sahip ol. Ve aslih li şe'ni küllehü, işimin cümlesini islah eyle. Hallediver benim işimi. La ilahe illa ente. Senden başka mabut yok. Senden başka ilah yok ki ben kimin kapısına varayım?
sen kabul edersen edersin. Öyle demiş bir büyük. Diyor ki, İlahi abdükel asi etâkâ. Ya Rabbi, senin şu zayıf asi kulun senin kapına geldi. Mukırren bizden bir vakatte âkâ. Günahını itiraf etmiş ve sana el açmış, dua ederek geldi. Fe in terham fe ente ehlul midâkâ. Eğer merhamet edersen, rahmet edersen, sen layıksın rahmet etmeye, merhamet etmeye, şanındandır. Ve in tatrut hemen yerham sivâkâ. Ama kapından kovarsan senden başka bize kim merhamet eder? Başka kapı yok. İşte bu zatta böyle bir şeye derne uğramış zatta Peygamber Efendimiz'in tavsiye ettiği şu şekilde dua edecek. Ya Rabbi, senin rahmetini ümit etmekteyim. Beni bir an bile nefsime koma, nefsime bırakma. İşimi cümleten islah ediver, hallediver. Senden başka ilah yok ya Rabbi. Allahümme rahmeteke ercu, helâ tekilni ilâ nefsî tarfata aynin ve aslihli şe'nî küllehû, lâ ilâhe illâ ente. Bak, nefsime bir an bile bırakma dedi Peygamber Efendimiz duada. Demek ki bu nefis ne kadar tehlikeli bir mahluk ki, bir an bile insan onun eline, pençesine düşerse, kim bilir ne zararlara uğratıyor, yerden yere vuruyor insanı. İçki içer, nefisten içiyor. Zina eden, nefisten ediyor. Kızan, nefisten kızıyor. Efendim, asi olan, nefisten asi oluyor. Namaz kılmayan, tembelleniyor nefisten. Her türlü kötülük, nefisten geliyor. Ya Rabbi, bizi de bir an bile nefsimize koma. Bize de tevfikini yar ve refik eyle, hidayet üzere daim eyle. Bizi nefs düşmanına karşı, şeytan düşmanına karşı, hevai nefse karşı, efendim, dünya zevklerine, lezzetlerine karşı hıfz-ı himayende daim eyle, yolunda kaim eyle ya Rabbi. Ce'âmetü dîni ve esâsuhu el-ma'rifetü billâhi vel-yakînü vel aklun nâfi' kîle ve men aklun nâfi' kâle el-kefru amm-âsillâh ve hırsu ala ta'atillahi azze ve celle. Hazreti Ayşe Sıddık'a validemiz Ümmül Müminin radıyallahu anha, bakın ne buyurmuş Peygamber Efendimiz, bize naklediyor. Bunu hiç hatırımızdan çıkartmayalım. Bunu iyice öğrenelim. Di'ametü dini ve esasuhu. Dinin direği ve temeli. Di'ame temel, direk demek yani. Dinin direği ve temeli. Neymiş bakalım dinin? Çünkü bir şey direksiz olursa, temelsiz olursa bir bina durur mu? Durmaz, yıkılır. Temel lazım, sağlam direk lazım. Dinin demek ki dayandığı şey, onsuz olamayacağı şey neymiş? El-ma'rifetu billah. Allah-u Teala Hazretlerini bilmektir. Ma'rifetullah'tır. Yani ben Allah'ın kuluyum diyorsun. Kimin kulu olduğunu bil. Ne gibi evsaf ile mutlasıdır Rabbimiz, ne gibi sıfatları vardır, nasıldır bil. Allah-u Teala Hazretlerini tanıyan, onun güzelliklerine, onun kudretine, onun lütuflarına, onun cömertliğine, onun adaletine hayran olmaması mümkün değil. Yani Allah-u Teala Hazretlerinin sıfatlarını şöyle bir düşünüver, şu kainatta kaç çeşit çiçek var, kaç çeşit yaprak var. Bak, bir yaprak niye o kadar çeşitli yapmış? Sonsuz sanat sahibi Allah-u Teala. Hiç zor gelmiyor ki, çeşit çeşit yaratmış. Sonsuz sayıda canlı yaratmış. Gözde görülmeyecek kadar da küçük canlılar var. Karanlık yerde de yaşıyor, yerin altında da yaşıyor, efendim suyun içinde de yaşıyor, havada da yaşıyor. Ne sanat, ne kudret. Sonra lütufları, ihsanları, iyilikleri, her türlü kemal ile mutlası fasılı Allah-u Teala Hazretlerini tanımak lazım. Çoğumuz Allah-u Teala Hazretlerinin Esma-i Hüsna'sını bilmeyi, efendim itikat kitaplarımızda Allah-u Teala Hazretlerine nasıl inanmamız lazım geldiği bize tarif edilmiştir. Yanlış inançlar anlatılmıştır. Allah-u Teala Hazretleri tektir, eşi şeriki naziri yoktur deriz. Ama onu hayatımıza intikal ettirmemişiz. Allah tektir, Allah'tan başka mabut yoktur diyorsun, Allah'tan başkasına tapılmaz diyorsun, nefsine tapıyorsun. Nefsinin buyruğunu tutuyorsun. Paraya tapıyorsun, mevkiye tapıyorsun, makama tapıyorsun. Bir çeşit gizli bir şirk oluyor gene.
Yani evet, bir putun karşısına geçip de eğilmiyorsun ama Allah'tan gayri bir şey önünde eğilip ona uyuyorsun. İşte Allah'ı tanımak, dinin esası bu. Onun için Allah'ı tanımak nasıl olacak? Tabii kitapları okuyacağız, itikad kitaplarını okuyacağız. Bir de Allah-u Teala Hazretleri sana marifetullah'ı ihsan edecek. O vermezse sen nereden alırsın, mümkün mü? Mümkün değil. Allah-u Teala verecek sana marifetullah'ı. Vermesi için de sen onun önünde diz çökeceksin, boyun bükeceksin. Hiç kimsenin görmeyeceği yerde ve zamanda gözyaşı dökeceksin. Ya Rabbi, ben çok cahil kaldım, çok gafil kaldım. Sana gerektiği şekilde kulluk edemedim, seni zikredemedim, sana şükredemedim, seni bilemedim, tanıyamadım. Affet Ya Rabbi, beni bu zulmetten kurtar, bu karanlıktan çıkar. Beni nuruna kavuştur, bana hidayet eyle, benim elimden tut, beni nefsime bırakma, bana yardımcı ol, bana marifetini, muhabbetini ihsan et diye yalvaracaksın, yakaracaksın, ağlayacaksın, gözün ıslanacak, sakalın ıslanacak, dizlerin ıslanacak, ağlaya ağlaya ağlaya, o da sana ihsan edecek marifetullahı. Ondan sonra gözünde, gönlünde nur belirecek, o verecek yani. Onun vermesi için de Allah izniyle bakalım tesbihi de biraz çalış. Tembel tembel durur, ondan sonra ihsan etsin. Çalışmayanlar dünyada bile ekmek vermiyorlar. Sonra vel yakin, samimi, şeksiz, şüphesiz inanç. Dinin esası Allah, marifetullah tabi ve yakındır. Yani samimi, şeksiz, şüphesiz, tereddütsüz imandır. İnsan tabi böyle Allah'ı düşününce, tenhalarda Allah'ı düşününce Allah da lütfeder. Lütfedince de lütuflarını gördükçe bir muamele oluyor, alışveriş oluyor. Sen kulluk ediyorsun, o sana ihsan ediyor. Tanırsın, bilirsin artık. İhsanını gördüğü şahsı insan inkar eder. Lütfedir. Sen de artık yakin hasıl olur. Yani Allah yok diyenlere gülersin. Ya her gün nimetini, ihsanını görüp duruyorum. Lütfunu, tecellisini görüp duruyorum. Sen ne diyorsun ya dersin, güler geçersin. İşte o yakini vermesi için de işte boyun büküp yalvarmak lazım. Dünya için kaç saat çalışıyorsun? Sabah 8'de gidiyorum, akşam 8'de geliyorum, 12 saat. Ondan sonra dünyaya rahat çalışayım diye gece dinleniyorum. Çünkü gece dinlenemezsem dünyaya rahat çalışamıyorum. 8 saatte gece uyuyorsun, 18 saat. Ne kaldı geriye? Biraz da ahirete çalış bakalım. Bir saat çalışmıyor yani insan ahiret için, Allah'ın rızasını kazanmak için bir saatini harcamak zor geliyor. Camiye gider, sünneti kılmaz, duayı beklemez, hop gene işe gider. Veyahut camiye gelmez, farzından hemen kestirme namaz kılar. O da bir şey, gene hani hiç kılmayanın yanında o da bir derece ama yahu severek, gözümün bebeği namaz demiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Şu namazdan ve Allah-u Teala Hazretlerinin huzuruna çıkmaktan tatlı şey var mı? Onun önünde eğilmekten tatlı şey var mı? Allah namazın, ibadetin, ona kulluğun lezzetini ihsan etsin cümlesi. Dinin direği birisi marifetullah, birisi yakîn, yani şeksiz iman. O hepsi birbirine bağlı. Üçüncü bir şey söylüyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. El aklun nafiye, faydalı akıl diyor. Dinin temeli bir de akılmış. Ama herkesin aklı var. Deli bile ben deliyim demez. Deli desen kızar. Kendisini akıllı sanır deli bile. Hiç kimse akılsızlığı kendine yakıştırmaz. Aklı nafi diyor. Yani faydalı akıl. Diyorlar ki kıyla sema emet aklın nafi. Yani bu faydalı akıl nedir ya Resulallah? Nasıldır? Evet, akıllı, faydalı akıl ne olduğunu bilirler de yani akıllı olan, faydalı akla sahip olan, aklı selime sahip olan insan nasıl hareket eder demek istiyorlar. Yani evet anladık. Akıl ama akıllı insan ne yapar demek istiyorlar. Peygamber Efendimiz de onların anlayacağı şekilde o zaman tarif ediyor. Diyor ki kâle etkâkessü ammâ âzillâh, Allah'a isyan yollarından eli eteği çekmektir. Akıl bu. Sen Allah'a isyan etmekle devam ediyor musun? Yani korkmuyor musun cehennemden? Aklı olsa insan kendisini öyle tehlikeye atar mı? Şu sokaktan geçersen bir yıkılmaya maruz ev var. Sallantıda, hayır yıkıldı, hayır yıkılacak deseler, akıllı insan o sokaktan mı geçer, alt sokaktan mı gider? Aşağıdaki sokaktan geçer, ya belki üstüme yıkılır der. Ahiret hayatı ebediyen tehlikeye girecek, aldırmayan insana akıllı denir mi?
günahlardan el çekecek. Bir, وَالْحِرْسُ عَلَى طَاعَةِ اللّٰهِ Azze ve Celle, Allah'a itaat etmeye, Allah'a kulluk ve ubudiyet göstermeye, ibadet etmeye hırs duyacak. Evet duyacak içinde. Akıl bu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir başka hadis-i şerifinde buyurmuş ki hadis-i şerifinde اَلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَاَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَهْدِ Zeki insan, nefsini dizginleyen, zapturapt altına alan ve ahiret için hazırlanandır. وَالْاَحْمَقُ مَنْ اَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا Nefsinin arzusu peşine kendisini takıp sürüklettiren ve temenna alallah, Allah gafur rahimdir, beni affeder, onun rahmeti çoktur diye Allah'a temenni besleyen kimsedir. Ahmak bu. Neden? Hazırlık yapmıyor. Allah'ın rahmeti öyle hazırlıksız insana gelir mi? Onu düşünmüyor. Peygamber Efendimiz, zeki insan kendi nefsini dizginleyip de ahirete hazırlanandır diyor. Burada da aynı kapıya çıkıyor. Akıl neymiş? Faydalı akıl, aklı selim. Allah'a isyan yollarından el eteği çekmek, Allah'a ibadete yönelmek. Ne olacak? Yani gündüz dünyaya ise gece ahirete çalış. Televizyon seyretme, gazete okuma. Efendim uykundan bir saat eksik uyu, Allah'a ibadet et. Yaptığın işi doğru düzgün yapmaya çalış. Bir namaz kılıyorsun, efendim aklın yine işte. Ahmet Efendi'ye 500 lira vermiştim, acaba üstüne aldım mı, almadım mı, filancaya ramaz gönderecekti, ama namazdan gittikten sonra adama söyleyeyim de onu da paketlesin bilmem ne. E sen namaz mı kılıyorsun, ticarethanede misin? Hala ticarethanenin şeyi devam ediyor. Hiç olmazsa camiye geldiğin zaman ibadetini iyi yap. Bu hadis-i şerif bize nasihat olarak yeterdi zaten. Demek ki dinin esası, burada keselim yani, dinin esası, temeli, direği, Allah'ı bilmek, marifetullah ve şeksiz, şüphesiz imana sahip olmak ve aklı nafiye sahip olmaktır, faydalı akla. O akıl da ne demekmiş? Günahlardan el çekmek, Allah'a taate rağbet etmek, Allah'a ibudiyete rağbet etmektir. Mevla bizi marifetullah'a vasıl, yakın sahibi, akıl sahibi kimse eylesin, günahlardan hıfz-ı himaye eylesin. Günahlara elimizi eteğimizi bulaştırmasın, gönlümüzü karartmasın. Allah'a ibadetin zevkini, şevkini duyan kimseler arasında bizleri de kabul eylesin. Seve seve kendisine kulluk yapmayı nasip-i müyesser eylesin.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz. Yeni planlar, yeni beklentiler, yeni dualar, yeni atılımlar, yeni insanlar, yeni semtler, yeni ülkeler, yeni hayatlar, yeni sorumluluklar, yeni görevler. Yenilenerek, tazelenerek, aşk ve şevkle, samimi niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba. Mekke'den Medine'ye kutlu yolculuk. Hicretin başlangıcı. Hicret, kötüden iyiye dönüş. Hicret, yanlışı bırakıp doğruya yöneliş. Hicret, umudu kaybetmeyip en güvenilir olana sığınmak. Hicret, kardeşliği hatırlamak. Hicret, kurtuluş.
1: Bir Muharrem 1448 hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geldi.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Şimdi geceyi takvimde gün önce gece başlar. Bir günlük zaman diliminde önce gece başlar, sonra gündüzü yaşanır. Nasıl? Güneş battığında hicri gün başlar, ertesi gün güneş batana kadar devam eder. O yüzden de bizim bu dini günler veya kandil geceleri dediğimiz zamanlarda hep gece üzerinden gidilmektedir. Mesela Kadir Gecesi, Ramazan ayının 26-27'ye bağlayan gecede arayın. Evet. Veya Ramazan'ın son 10 gecesinde arayın şeklinde söylenmiştir. Biz de bu peygamberimizin hadis-i şerifi doğrultusunda ilan ederken Ramazan'ın 26. gecesini Kadir Gecesi olarak ilan etmekteyiz. Mesela Regaib Kandili Recep ayının ilk cuma gecesidir. Berat Kandili Şaban ayının 14. gecesidir. Bu şekilde belirlenir. Ay dilimi olarak ise, yani bir aylık gün dilimi olarak baktığınızda ise, mesela nedir miladi takvimde? İşte Ocak ayı 31 gün çeker. Şubat ayı 28 çeker, 4 yılda bir 29 çeker. Mart ayı ise 30 çekmekte. Fakat hicri takvimde aylar ya 29'dur ya 30'dur. Üst üste 29, üst üste 30 olabilir. Fakat hiçbir zaman bir kamera 28 günde çekmez, 31 günde çekmez. Bunun sebebi tamamıyla ayın ilk hilalden son hilale geliş zamanıyla alakalıdır. Çünkü ay 28 günlük bir dolanımda da kalmaz, 31 gün kadar da uzun bir dolanım göstermez.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Akra, sağduyunun sesi. Subhan.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sana iyi davranmaları senin çocukların üzerindeki hakkındır. Aynı şekilde çocuklar arasında adil davranman da onların senin üzerindeki hakkıdır.

0: 1 Muharrem 1448 geldi.
1: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.
2: Farkında ol, Akra dinle.

Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 3'ü dinlediniz. Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecrin ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

0: mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz Allah'ın İslam boyasıyla boyanmışızdır. Boyası Allah'ınkinden daha güzel olan kim olabilir ki? Biz ancak O'na kulluk edenleriz.

Muhterem kardeşlerim, tabi geçen geçti, diyor ki İslam büyüklerinden birisi, geçen geçmiştir, yapılacak bir şey yok. Doğru, hakikaten geçti, ne yapayım artık, ne yapabilirim? Yapmadığım zaman da geçti, mazi oldu. İstikbal, gelecek zaman, onu da bilemiyoruz. Yani yaşayacak mıyız, istikbale ulaşabilecek miyiz, onu bilemiyoruz. Geçmiş geçti, elimizde bir şey yok. İstikbal henüz gelmedi, getirmek için bir şey yok. O zamana çıkmak için de garantimiz yok. O halde nedir bizim için önemli olan? İçinde bulunduğumuz andır. Onun için demişler ki مَا مَدَا فَاتَ وَالْمُؤَمَّلُ غَيْبٌ فَلَكَ السَّاعَةُ الَّتِي اَنْتَ فِيهَا. Geçen elden kaçmıştır, gelecek kayıptır, belli olmaz ne olacağı. Senin ancak işte içinde bulunduğun an vardır. Onu güzel değerlendirmeye bak demişler. Muhterem kardeşlerim, zamanın kıymetini bilmek ve zamanı iyi değerlendirmek çok önemli. Onun için aman zamanınızı bir hazine gibi bilin, bir sermaye gibi bilin. Bak geçen senenizi nasıl geçirdiyseniz geçirdiniz, bu yeni seneyi güzel geçirmeye gayret edin.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

ilahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce, Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın, büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah her şeyin yaratanıdır. O her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi,

Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدَوْ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

0: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
1: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ
0: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
2: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدَوْ
0: وَشِفَاءُ De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
3: الْاَحَادِيثُ الشَّر۪يفَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler! Siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
4: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyil ummiyi ve ala ahli Muhammed.
0: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
5: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala ahli İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
0: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
6: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyi ve ezvacihi ummahatil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema salleyte ala ahli İbrahim inneke hamidun mecid.
0: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
7: Estağfirullahal-azim allazî lâ ilâhe illâhu el-hayyel-kayyûme ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه
0: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
8: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك
0: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup, gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
9: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
9: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahrir rical.
0: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
9: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'them. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
0: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
9: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
0: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
9: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakka thawbul abyadu mined denes. Allahümme gsil hatayaya bil ma'i ve thelci vel barad.
0: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
9: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt. ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak onundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler onadır. Onun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet ahirette sahibine fayda.

0: vermez.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehul ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisin lehud din ve lev kerihel kafirun.
2: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. O'ndan başka ilah yoktur. Ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir. Bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
1: Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
2: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
1: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
2: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih.
2: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih.
2: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi zinete arşih. Subhanallahi zinete arşih. Subhanallahi zinete arşih.
2: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi midade kelimatih. Subhanallahi midade kelimatih. Subhanallahi midade kelimatih.
2: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada ma halaka fissemâ ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zâlik ve subhanallahi adada ma huve hâlik ve Allahu ekberu mislu zâlik velhamdülillahi mislu zâlik ve la ilahe illallahü mislu zâlik ve la havle ve la kuvvete illa billahi mislu zâlik.
2: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi şey'un fil ardı ve la fis semâi ve huve semî'ul alîm. Bismillahillazî lâ yadurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fis semâi ve huves semî'ul alîm. Bismillahillazî lâ yadurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fis semâi ve huves semî'ul alîm.
2: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü o her şeyi işitir, her şeyi bilir.
1: Radîtu billâhi rabbâ ve bil-İslâmi dînâ ve bi Muhammedin nebiyyâ رضيت بالله رب

0: القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
1: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
0: Allahumma bika asbahna ve bika emseyna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nuşur.
1: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
0: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alemin. Allahümme inni es'aluka khayra hazel yevm, fethahu ve nasrahu ve nurahu ve bereketahu ve hudah. Ve a'udhu bike min şerri ma fihi ve şerri ma ba'dah.
1: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
0: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekena ve şemse vel kamera husbâna iqdi annid-deyn ve agnini minel fakr وَأَمْتِعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي وَقُوَّتِي ف۪ي سَب۪يلِكَ
1: Karanlığı giderip sabaha aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım. Borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
0: اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد

0: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
1: Allahümme Rabbena atina fiddunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar.
0: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
1: Ya mukallibel kulub, sabbit kalbi ala dinik.
0: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl. Dininden ayırma.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
0: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
1: Allahümme fatira semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh, eşhedü en la ilahe illa ent, a'udhu bike min şerri nefsi ve şerri şeytani ve şirkeh.
0: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki, senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
1: Allahümme inni es'aluka l'afiyete fi'd-dünya ve'l-âhireh. Allahümme inni es'aluka l'afve ve'l-afiyete fi dini ve dünyaya ve ehli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin ravati. Allahümme ahfazni min beyni yedeyye ve min khalfi ve an yemini ve an şimali ve min fauqi ve a'udhu bi'azametike en ugtale min tahti.
0: Allahım, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allahım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
1: Allahümme afini fi bedeni. Allahümme afini fi sem'i. Allahümme afini fi basari. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme rahmeteke arju, fela tekilni ila nefsi tarfete ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni es'aluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
0: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
1: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik ve a'udhu bike minke lâ uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsik.
0: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırman

0: günahlarından selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
1: Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enneke entel Rabbu vahdak. La şerike lek. Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enne Muhammeden abduke ve rasuluk. Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enne l'ibade kullahum ihve. Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. İc'alni muhlisan leke ve ehli fi kulli sa'atin fid dunya vel ahire. Ya zel celali vel ikram. İsma' ve istecib. Allahu ekberul ekber. Allahümme nuras semavati vel ard. Allahu ekberul ekber. Hasbi Allahu ve ni'mel vekil. Allahu ekberul ekber.
0: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
1: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizqan tayyiba ve amelen mutakabbala.
0: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
1: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
0: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
1: Allahümme ce'alni u'zimu şükrek ve ukfiru zikrek ve ettebi'u nasihatek ve ahfazu vasiyyetek.
0: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp, her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: hasad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden. Gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden. Büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden. Haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

0: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.
1: 1 Muharrem 1448 hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geldi.
2: Akrab.

Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

0: bir kitap ki, 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda,
1: uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

O, insanlar ümit kestikten sonra kullarına yağmuru indiren, rahmet ve bereketini her yere yayandır. Övülmeye layık gerçek dost ve yardımcı da O'dur. Görmez misin ki Allah bulutları dilediği tarafa sevk eder, sonra onların arasını birleştirir, sonra onları üst üste yağar, yoğunlaştırır. Bir de bakarsın ki yağmur onların arasından çıkmış, gökten, oradaki dağlar gibi bulutlardan dolu indirir de onunla dilediğine musibet, afet,

verir. Dilediğinden de onu çevirir. Şimşeğin parıltısı neredeyse gözleri kör eder. Onun kudretinin delillerinden biri de rüzgarları yağmurun müjdeleyicisi olarak göndermesidir ki size rahmetiyle nimetinden tattırsın, gemiler emriyle akıp gitsin, siz de onun lütfundan rızık arayasınız ve verdiklerine şükredesiniz. Rüzgarları gönderen Allah'tır. Onlar yağmur yüklü bulutu kaldırıp yürütür. Derken Allah gökte onu dilediği gibi yayar, parça parça eder. Sonuçta onun arasından yağmur taneleri çıktığını görürsün. Artık onu dilediği kullarına ulaştırınca derhal onları bir sevinç alır. O Rab ki yeryüzünü sizin yaşamanız ve istirahatiniz için bir döşek, göğü de kubbe gibi bir tavan, bina yaptı. Gökten su indirip onunla size rızık olmak üzere yerden çeşitli ürünler çıkardı. Siz de artık bunu bildiğiniz halde Allah'a hiçbir şeyi denk tutmayın. Görmez misin ki Allah bulutları dilediği tarafa sevk eder. Sonra onların arasını birleştirir. Sonra onları üst üste yağar, yoğunlaştırır. Bir de bakarsın ki yağmur onların arasından çıkmış. Gökten oradaki dağlar gibi bulutlardan dolu indirir de onunla dilediğine musibet, afet verir. Dilediğinden de onu çevirir. Şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri kör eder.

aziz ve sevgili Ankara dinleyicileri, Hicri yeni yılınız hayırlı ve mübarek olsun, feyizlerle dolsun. Allah-u Teala Hazretleri bu Hicri yılını bütün alemi İslam ve bütün Müslümanlar için hayırlı ve mübarek ve müteyemmen eylesin. Şerleri def eylesin, hayırları fetheylesin, lütfuna mazhar eylesin, müşkilatları halleylesin, müşkillerin hallini asan eylesin. Derdi olan kardeşlerimizi dertlerinden kurtarsın. Borçlu olan kardeşlerimizin borçlarını eda etmelerini nasip eylesin. Cümle kardeşlerimizi mutlu ve bahtiyar eylesin. Aziz ve sevgili kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, kim Muharrem ayı içinde bir gün oruç tutarsa, tuttuğu her gün için 30 gün oruç tutmuş gibi sevap verilir. Demek ki bir kere oruca teşvik var. Biz de kardeşlerimizi bu oruç hususunda uyarıyoruz. Muharrem ayı girmiştir. Çokça oruç tutun. Bir gününe 30 gün veriliyor. Yani tabii bildiğimiz umumi kaide yapılan bir iyiliğin en aşağı 10 misli olmasıdır. Burada 10 mislinden fazla, 30 misli oluyor. Demek ki bir gün oruç tutsa 30 gün tutmuş gibi sevap kazanacak. Güzel bir şey.

0: Yeni planlar, yeni beklentiler, yeni dualar, yeni atılımlar, yeni insanlar, yeni semtler, yeni ülkeler, yeni hayatlar, yeni sorumluluklar, yeni görevler. Yenilenerek, tazelenerek, aşk ve şevkle, samimi niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba. Mekke'den Medine'ye kutlu yolculuk. Hicretin başlangıcı. Hicret, kötüden iyiye dönüş. Hicret, yanlışı bırakıp doğruya yöneliş. Hicret, umudu kaybetmeyip en güvenilir olana sığınmak. Hicret, kardeşliği hatırlamak. Hicret, kurtuluş.
1: Bir Muharrem 1448 hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geldi.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Şimdi var olan nedir? Zaten bir sürüklenmenin içerisindeyiz. Zaman akıp gidiyor. Biz ona ne kadar müdahale edersek onu yaşamış oluyoruz. Bunun müdahale dedi planlama ve bu konuda kendi hayatımızın şuurunda olma. Toplum yönlendirmesi şu anda etkin olan. Aslında din her konuda olduğu gibi din boşluk bırakmaz. 5 vakit namazla zaman yönetimi bize zaten öğretiliyor. Eğer biz o 5 vakit namazı hayatımızın merkezine oturtabilsek, yani ezanla birlikte günü 5'e bölebilsek, aslında zaman planlamasını namazla birlikte öğrenmiş oluyoruz. Aralarını düzenleyebilme becerisi. Mesela planlamada günlük planlamalar, haftalık, aylık, yıllık planlamalar, 3 yıllık, 10 yıllık planlamalar şeklinde planlamalarımız olabiliyor. Hani bizde ne deniliyor? 2 ezan arasında kişi namazını kıldığında günahları affolur. Yani her seferinde bir fırsat. Günahların affolması, doğruyu yaşama önündeki engellerin kaldırılması müjdesidir aynı zamanda. Çünkü günah bizim doğruyu görmemizi, doğruyu görememekte doğruyu yaşama motivasyonumuzun kırılmasına sebep oluyor. Eğer biz namazları vaktinde kılarsak o namazlar arasındaki zamanı da daha verimli ve daha dinamik yaşama becerisi kazanmış oluyoruz. Evet. Yani 7 yaşlarında çocuğa biz eğer namaz şuuru kazandırabilirsek ve namaz arasındaki süreci yönetmesi konusunda ona planlama yapabilme becerisi kazandırırsak aslında zaman şuuru ve zaman farkındalığını o biliş seviyesine geldiğinde, ergenlik dönemine geldiğinde, kendi hayatının sorumluluğunu üstlendiğinde zaten bu beceri kazandırılmış evet. olacak.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Başına gelen bir musibetten dolayı hiç kimse ölümü istemesin. Mutlaka bir şey istemek durumundaysa, Allah'ım benim için yaşamak hayırlıysa beni yaşat, ölüm hayırlıysa canımı al desin.

Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: 1 Muharrem 1448 geldi.
1: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip salih iş yapanların, namazı dosdoğru kılıp zekatı verenlerin Rableri katında mükafatları vardır. Onlar için hiçbir korku yoktur. Onlar üzgün de olmayacaklardır.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İşte nice adamlar vardır ki onları ne ticaret ne de alışveriş Allah'ı anmaktan, namazı dosdoğru gereğine uygun kılmaktan, zekatı vermekten alıkoyar. Onlar kalplerin ve gözlerin halden hale geçeceği bir günden korkarlar. Çünkü Allah kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandıracak ve ayrıca lütfundan onlara daha fazlasını da verecektir. Allah dilediğine hesapsız rızık verir.
2: Akradaşım, yoldaşım.

0: Akra reklam. 10 Muharrem'de hediyeniz aşure olsun. Atalık tohum ürünlerden, en güzel yetiştikleri yörelerden, özenle derlenen malzemelerle hazırlayıp, göz nuru isteyen bir emekle sofranıza ulaştırıyoruz. İlk Sav tarafından hazırlanan aşure-i has ve aşure-i latif paketlerini ailenize, sevdiklerinize hediye edebilir ya da askıda aşure ile paylaşmanın bereketine ve sevincine ortak olabilirsiniz. Bu kadim geleneği sofranıza ve gönüllerinize taşımak için aşura.server.global. Akra reklam.
1: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
2: Elhamdülillahi sümme elhamdülillah. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ نَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَحَبِيبُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ فَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى هَذَا النَّبِيِّ الْكَرِيمِ وَالرَّسُولِ السَّيِّدِ السَّنِ الْعَظِيمِ ذِي الْقَلْبِ الرَّحِيمِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.
3: إنسان إنسان olması lazım. İnsanın insan olması lazım. Para olmuş, bilgi olmuş, güç olmuş, kuvvet olmuş. Bunlar boş şeyler. Bunlar bugün var, yarın yok. Hepsi işte görüyoruz. Gözümüzün önünde. Bugün bugün var, yarın yok. Zenginlerin davetine gidip fakirlerin davetine git demek de kibir alametidir. Zengin çağırmıyor. Ha, koşa koşa gidiyoruz. Ama bir fakir. Ulan bir fakir de ne vaadadı? Biz bir çorba mı içecek ne yapıyor? Kulak atmıyor bile. Oturacak yeri bile yok der. Halbuki Cenab-ı Peygamber herkesin davetini reddetmez giderlerdi. Fakir, zengin demezler. İster zengin, ister fakir, hatta miskinlerin ve kölelerin bile davetine giderlerdi. Ve insan ayırmazlardı. Hazreti Hasan, Resulullah'ın torunu, Hazreti Efendimiz'in oğlu. Hazreti Hasan bir gün miskinlerin topladıkları ekmekleri yerlerken, miskinler ekmek toplamışlar şuradan buradan, oturmuşlar bir yerde yiyorlar. Yerlerken oradan atıyla geçiyormuş Hazreti Hasan. Bu miskinlere selam demiş. Esselamu aleyküm. Bunlar da buyurun ya Resulullah'ın torunu demişler. O da atından tevazan inmiş ve onların arasına girip tenezzülen onların ekmeğinden bir miktar yemiş. Onları da siz de bize buyurun. Siz de bize buyurun. Demiş, ayrılmış. Bir müddet sonra bu miskinler Hazreti Hasan'ın evine gelmişler. Miskin yani bir şeysi olmayan adam. Miskin fakirden daha aşağı. Fakirin bir ekmeği olur, bir tası olur, bir çanağı olur filan. Miskin diye hiçbir şeysi olmayan. Sırtında, karnında, kıkardı o kadar. Arabistan'da, geçiniyor orada. Bu miskinler Hazreti Hasan'ın evine gelmişler. Bunlara iltifat ve ikramda bulunup hane isabetinde bulunanları önlerine koymuş. Ve kendisi de onlarla beraber yemek yemiş. Bakınız büyüklük nasıl oluyormuş. Kulların hepsi Allah'ın kuludur. Kimi zengin, kimi fakir kılmış. Hepsinin sayısız hikmetleri vardır. Fakirleri hor görmek çok terbiyesizlik ve edepsizliktir. Vesselam. Ama bugünün insanına bunu anlatmak deveyi hendik atlatmaktan daha zordur. İbn-i Mübarek, İmam-ı Azam'ın talebesi. Muhaddisindendir kendisi. Büyük zat. Hadis ezberler. Çok hadisleri var mükemmel. Ulan ihvanı hurma ikram eder. Çok şey lazım işte hurma. Üstelikten deyince insanın kanı doyuyor. Hurma ikram eder. Her kim fazla yerse her bir çekirdeğe bir dirhem vereceğim demiş. Fazla yemek için teşvik şunları. Fazla yerinin çekirdeğine bir fazla yerinin çekirdeğine bir dirhem vereceğim demiş. Bu dirhem bugün bir altındadır nedir ki bilirsen. Yani bugün 1 lirası veya 5 lirası gibi demiş. Ve çekirdekleri sayar. Fazla yiyenlere sayısı kadar para verilmiş. Bizim Ramazanlarda da bazı zenginler diş kirası diye yemek yiyenlere birer para hediyesi verirlermiş eskiden. Bazı itibarlı kimselerin davetlerine de icabet etmemişler. Sebebi cennet yemeklerini hatırlamaktan ve emeksiz ve masrafsız yemekleri yemek istemediklerindenmiş. Hazır yemek tabii. Güzel sonra cennet yemekleri gibi çok güzel yemekler oluyor ya. Bu yemekleri ben cennette yiyeceğim diyerekten. Tabiidir ki yemekleri yapmak masrafsız yemekleri emeksiz ve masrafsızdır. Emeksiz ve masrafsız yemekleri yemek istemediğinden. Tabiidir ki yemekleri yapmak hele bugün pek çok masraflara bağlıdır. Sonra da çok emeklere bağlıdır. Eğer bir de evde hizmet edecek gelin veya kız veya hizmetçi yoksa vay o hanımın haline. Bunları düşünmeli, ona göre hareket etmeli. Onun için ihvan-ı dinin kifayet miktarı ile kanaat edip asıl olan ünsüz muhabbetin devamıdır. Toplandık. Yemek için toplanmadık. Yemek için toplanmadık. Canım hani ya ne et var, ne yağlı var, ne dalgızı var, ne baklavası var. Böyle şey mi olur ya? Yok. Biz asıl buradaki muhabbet içinde olduk. Kalımız açsa bir parça ekmek, bir parça peynir kâfi. Sen gittiğin evde kendi rızkını yediğini bilmeyen kimselerin davetine gitmemek lazımdır. Kendi rızkını yediğini benimkini yiyorsun diyeceğim. Yok ben kendiminkini yiyorum. Nasıl olur ya bak benim suframdasın ya. Zira onun sufrasına senin rızkın ona emanet olarak verilmiştir. Senin rızkın onun sufrasına emanet olarak verilmiştir. Bir zat, bu zat emaneti sahibine veriyor. Bu da emaneti sana sahibine veriyor. Bunun için bir üstünlük taslamasına imkan yoktur. Verdiği de öyledir. Verirken bak ben sana bunu veriyorum ha. Bana gelince böyle bir temenni yapacaksın. Böyle yani küçük bir alametler. Üstünlük taslamasına imkan yoktur. Ben çok para verdim şuna. Verdin ama onun parasını veriyorsun. Kendi paranı vermiyor musun? Eğer gafil insan bu benim param da olmuştur dersen siz de yediniz şimdi bana teşekkür edin demesi çok cidden ayıptır demiş. Gerek evinde, yemeğinde, gerekse davetlere giderken niyeti unutmamalıdır. Ramazan'da oruca nasıl niyet ediyorsak, namaza nasıl niyet ediyorsak, abdeste nasıl niyet ediyorsak, yemeğe de gerek evimizde yediğimizde, gerek başkalarının evinde yediğimizde niyeti unutmamalı. Ne diyeceğiz? O da yemekte. Ya Rab, bu yemeklerle benim vücuduma kuvvet ve kudret ver de sana güzelce ibadet edeyim. Niyetin ne olacak? Ya Rab, bu yemeklerle benim vücuduma kuvvet, kudret ver de sana güzelce ibadet edeyim. Davetlere giderken de Müslüman kardeşini sevindirmek için gitmeli. Hoşlanacaksan gidince onun sevinmesi için gitmeli. Niyetsiz davetlere gitmek dünyaya aittir. Niyet Müslümanlıkta en birinci şarttır. El-amal bilmiyor. Çünkü herkes niyetine göre mecbur olacaktır. Niyetin karnını doyurmaksa o kadar olursunuz. Niyetin kardeşini sevindirmekse Allah'ın rızasını kullanmaksa ona göre sağ olursunuz. Niyet çok mühim. Şimdi misafirlik var ya misafirlikte 3 gün 3 gece 15 gün misafir sayılırdı. Şimdi uzak yerde mesela Ankara'ya gidecek. Niyetsiz olarak dünyayı dolaştan misafir olamazsın. Sabahtan akşama kadar yat kalk. Namaza niyet etmediyse namaz olur. Namaz nasıl olmuyorsa niyet olmadıysa da misafir olmadı. Bu niyetsizden gider, 2 rekat kılarız, boşluk alırız. Onun için niyet taattır ve taat Resulullah'tır. Her kim davete icabet etmezse Allah ve Resulüne de asi olur. Davet, hele düğün davetleri, evlenme davetleri, sünnet davetleri, bunlar vaciptir diyorlar. Niyet sünnet-i Resulullah'tır. Nasıl ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben bir kol parçasına da çağrılsam icabet ederim demiş. Bazı kitaplarda yazılmış. Bir hastayı ziyaret için bir mil mesafede olsa git. Hasta var bir yerde. Hasta. Bir yerde hasta var. O hastayı ziyaret için Bir mil mesafe. Bir mil ne kadar oluyor? 2 kilometre. Bir yere bir hastayı ziyaretin git. Uzak diyeceksin mesela. Şimdiki bir araba falan yok da yürüyerek gidecek oradan. Bunun için sen oraya kadar da git. 2 mil git. Cenaze varsa o cenazeyi götürmek için 2 mil git. 3 mil git. Bir davet oldu. Gel bize dediler. Daha ama şeyde Boğaziçi'nin bilmem neresinde yürüye yürüye 3 millik yol. Cık, olmaz. Gideceksin. Ama 4 mil mesafede kardeşini ziyaret et. Kardeşin ne kadar uzak da olsa 8 kilometrelik yer yok. Görülmeden uygun. Binaenaleyh bakınız kardeş ziyareti hasta ve cenazelere gitmekten daha azdır. Kardeşine ikram niyeti olmalı. Çünkü kardeşlere ikram Allah'a ikram hükmeden hükmündedir. İstemeden gelen hediyeleri de reddetmemeli. Allah-u Teala'nın ihsanını reddedilir. Cenab-ı Peygamber Hazreti Ömer'e bir lata verdi. İstemem dedi, benim ihtiyacım yok dedi. Sen de al başkasına verir. Ben sana veriyorum. Al. Konuşur. Birçok misaller de var demiş. Her kim bir mümin kardeşini sevindirirse Allah'ı sevindirmiş gibidir. Halbuki bugün bizim halimize acımak mı ağlamak mı lazım? Mümin kardeşler birbirlerinin aleyhinde ne kadar acı ve çirkin yani düşman yapmadığını, yabancı bir düşman bile yapamadığını utanır korkar da. Fakat biz birbirimizin aleyhinde, bir Müslüman kardeşinin aleyhinde onu hiç Müslüman bile saymıyor demek. Veriyordu bana. Sonra Müslümanlığı da başkasına vermiyor. Ben de başka Müslüman diyor. Kardeşinin ziyaret niyeti olmalıdır. Kardeşinin ziyareti söyledi ya, bu niyet olmalıdır. Zira ziyaret sevabını, ziyaret sevabı çok büyük. Bu da ahiret amelidir. Ziyaret ahiret amelidir. Dünyadadır ama ahiret amelidir. Dünyadan da değildir. Bu sevgi ve muhabbetin alametidir. Sevgi, muhabbet bunu insanlar mecbur ettirir, yaptırır yani. Bu ziyaretler olmuyorsa kuru laflardır bunlar. İcabet tevazudandır. Davet icabet, tevazu. Büyük dinersen gitmesin tabii. Ama tevazu edersen gidersin. Davetlere gelmemek de kibir alametidir. Bunların hepsi kardeşlerin birbirlerini sevinç, sürur, yardım, teavün alamettir ki hepsi de makbul şeylerdir. Her gün bir İvan kardeşini ziyaret etmek suretiyle senesini böyle geçirirmiş kardeşi. Bugün burada, bugün burada. Bunu da efdal-i amal sayarmış. En efdal amal evine gelip oturan kardeşlere ikram etmiş. Bir misafir geldi. Ona ikram. Allah affetsin kusurlarımızı. Eskiden tabii bir misafir geldi mi evine buyurun demiş. Şimdi o eve buyurun kalkmış. İşte lokantaya buyurun demiş. Sonra o da kalkmış. İşte civarıyla çay savmaya çalışmış. Şimdi o da kalkmış. Allah ucuğara derdinden de bütün ümmeti Muhammed'i yani biz değil de bütün ümmeti Muhammed'i korusun. Yemekten sonra da duayı unutmamalı demiş. Dualar çok da herkes bilemez ama elhamdülillah demesini herkes bilir. Elhamdülillah Rabbil Alemin desen o da kâfi.
2: Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat-ı sımadaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak istikkat kesmeden kullarını

Dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım, El-Esa'ya selam olsun.
1: Allah'ım, Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım, Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil. Masal, hikaye, roman değil. Film, tiyatro değil. Felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun, yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çız etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip, o ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri. Kazanırsın, sen istersen.

Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zilletten sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.

bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümit.

0: Din, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri Yeni Yıla merhaba.
1: Bir Muharrem 1448 hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geldi.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! İşte size bir temsil getirildi. Şimdi onu iyi dinleyin. Sizin Allah'ı bırakıp da yalvarıp taptıklarınız, hepsi bir araya toplansalar dahi asla bir sineği bile yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapsa, onu ondan kurtarmaya bile güçleri yetmez.

aziz ve sevgili dinleyiciler. Hicri yılınız hayırlı olsun. Hicri takvim, tabi Müslümanların dini bakımdan çok dikkatle takip etmeleri gereken bir takvim. Çünkü Ramazan bu aylardan biri olmuş oluyor. Hicri takvimin aylarından birisi. Hac bu hicri takvime göre belli oluyor. Kandiller bunlara göre belli oluyor. Efendim, sonra Peygamber Efendimizin Mevlid-i Şerifi yine bununla ilgili. Aşure günü, işte önümüzde Muharrem'in onu, efendim yine bu takvimle ilgili. Onun için bizler için çok önemli. Müslümanlar için, Müslümanın dini hayatındaki ibadetleriyle yakından ilgili. Bu yılının ve bundan sonra gelen yılların alemi İslam için, bütün insanlık için hayırlı olmasını temenni ederim. Tabi Müslümanlar için hayırlı olması, Müslümanların zulümden, kahırdan, baskıdan, elemden, haksızlıklardan kurtulması, maddi manevi musibet ve felaketlerden, semavi arazi afetlerden mahfuz olması manasına. Bütün insanlığın iyiliğini istemek ve hepsinin Allah'ın sevdiği kullar olması, sevdiği yolda yürümesi, imana gelmesi, Müslüman olması, böylece ahiret saadetini kazanması manasına. Tabii bizim için bu çok önemli ve biz bunun için çalışmalıyız. Zaten kardeşlerimiz var güçleriyle hem kendi yakın çevrelerine hem halka halka dışa doğru açılarak bütün dünyaya Allah'ın varlığını, birliğini, İslam'ın ana güzelliklerini, temel özelliklerini anlatacak bir canlılık içine, faaliyet içine girecekler ve çok çalışacaklar, güzel anlatacaklar. Çünkü Müslüman'ı yanlış göstermek, Müslümanlığı yanlış tanıtmak için uğraşan kötü niyetliler var. İslam'ın güzelliğini ve şöyle bir düşünün, İslam'ın güzelliklerini bilmek ve bildirmek gerekiyor.

Hangi kişinin tevbesi kabul olunmuş bu Muharrem ayında? Ebu'l-Leys Semerkandiye'nin eserinde belirttiğine göre Hazreti Adem Aleyhisselam'ın tevbesini Allahü Teala Hazretleri bu Muharrem ayında kabul etmiş. Buna işaret ediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. O bakımdan başka kulların da günahlarını affu mağfiret eder. Bu ayda tut.

diye tavsiye buyurmuş. Bu hususta mükafatlar da beyan eylemiş. Yine İbn Abbas radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor ki, kim Muharrem ayında bir oruç tutarsa her gün için 30 gün tutmuş gibi sevap verilir buyurmuş. Aşure gününde oruç tutmak nasıldır sorusuna, geçmiş senenin günahlarını affettirir, bağışlatır, kefaret olur buyurdu. Bazı rivayetlerde, umuyorum ki öndeki, ondan sonraki seneye de kefaret olur ilave ibaresi de bulunmaktadır. Aşure günüyle ilgili Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu hadisi şerifi de bize bugün yapılacaklarla ilgili ışık tutmaktadır. Kim bu Muharrem'in 10. günü, Aşure günü ailesine, çoluk çocuğuna, geçimiyle mükellef olduğu kimselere, karısına lütufta bulunur, ikramda bulunur, yiyecek, içecek, giyecek, sevindirici eşya vermek suretiyle bir genişlik, ikram, ferahlık sağlarsa, ikramda bulunursa, Allah da ona bugünden sonra senenin diğer günlerinde aynı tarzda ferahlık sağlar. Bu konuda önemli eserlerde özellikle büyük alim Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Gunyetül Talibinde, Ebu'l-Leysi Semerkandî'nin kitabında Et-Tergib ve Terhib isimli eserde ve daha başka vaaz ve hadis kitaplarında, hutbe kitaplarında çeşitli tavsiyeler, daha başka rivayetlerde mevcuttur. Bugüne Aşure günü denilmesi hakkında da çeşitli izahat var. Muharrem'in 10. günü olduğu için 10 rakamını ifade eden, aşereden, aşure denmiş olabilir. Daha başka sebepler de zikrediliyor. Bugünlerde ayrıca eski peygamberlerin hep bugünlerde çeşitli rahatlıklara, ferahlıklara, lütuflara, ikramlara erdiği rivayet ediliyor ki bunları şöyle sıralamak mümkündür. Hazreti Adem'in işlediği günahtan sonra tevbesinin kabul edilmesi, Hazreti İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi, Hazreti Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması, Hazreti İbrahim'in ateşte yanmaması, Hazreti Yakub'un oğlu Yusuf'a kavuşması, Hazreti Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi, Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğullarını Firavun'dan kurtarması, Hazreti Yunus'un balığın karnından çıkması, Hazreti İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesi. Bu güzelliklerin yanında bu mübarek günde yürekleri parçalayan acı, tarihi bir olay da vuku bulmuş. Hazreti Ali Efendimizin mübarek oğlu Hazreti Hüseyin Efendimiz Kerbela'da 10 Muharrem'de yanındaki ailesiyle, çoluk çocuğuyla, sevdikleriyle beraber şehit edildi. Bunu da elbette hiç unutmamamız lazım. Hazreti Hüseyin Efendimizin ruhu için çeşitli dualar, sureler okuyup, hatimler indirip ona hediye edebiliriz. Muharrem ayında bu gecelerde, gündüzlerde yapılacak başka neler olabilir diye bakıldığında, kadim eserlerde ve alim zatların, Allah Celle Celaluhu'nun veli kullarının sohbetlerinde deniliyor ki, bu gecelerde tesbih namazı kılmak da çok sevaptır. Bu gecelerde teheccüd namazı kılmaya da gayret edelim. Bu teheccüd namazında rivayet edilen şekiller arasında Fatiha'dan sonra 50 İhlas-ı Şerif okunması tavsiye edilmiştir. Bu ayda çok çok tövbe ve istiğfar etmeye, oruçlar tutmaya gayret edilmeli. Son olarak bugün de yapıla gelen ananevi bir yemek var ki o da Nuh Aleyhisselam ve kendisine inanan müminlerin tufandan kurtuluşuna dayanıyor. Nuh Aleyhisselam'ın Allah Celle Celaluhu'nun emriyle yapmış olduğu gemi ve kendisine inanıp gemiye binenler tufan nedeniyle aylarca suyun üstünde kalmışlardı. Muharrem ayının 10. günü sular çekilmeye başlayınca gemi Cudi Dağı'nın üstüne oturmuştu. Rivayete göre

içindeki yiyecekler de azalır. En son ne varsa pirinç, fasulye, nohut, incir, üzüm, zerdali, şeftali, erik ve benzeri malzemeden bir yemek yaparlar. Ve Allah için tuttukları o orucu da bu pişirdikleri yemekle açarlar. İşte bu vesileyle biz Müslümanlar böyle bir aşure yemeği yapıyoruz, dağıtıyoruz. Başkalarına ikramda bulunuyoruz. Yüce Rabbimiz cümlemizi bu günlerin kıymetini bilenlerden, gereği gibi değerlendirip sevaplara nail olabilenlerden eylesin. Amin.

0: Yeni planlar, yeni beklentiler, yeni dualar, yeni atılımlar, yeni insanlar, yeni semtler, yeni ülkeler, yeni hayatlar, yeni sorumluluklar, yeni görevler. Yenilenerek, tazelenerek, aşk ve şevkle, samimi niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba. Mekke'den Medine'ye kutlu yolculuk. Hicretin başlangıcı. Hicret, kötüden iyiye dönüş. Hicret, yanlışı bırakıp doğruya yöneliş. Hicret, umudu kaybetmeyip en güvenilir olana sığınmak. Hicret, kardeşliği hatırlamak. Hicret, kurtuluş.
1: Bir Muharrem 1448 hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geldi.

0: Program. Reklam.
1: Server yayınlarından Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma sohbetleri Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayıyla başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com. 10 Muharrem'de hediyeniz aşure olsun. Atalık tohum ürünlerden, en güzel yetiştikleri yörelerden, özenle derlenen malzemelerle hazırlayıp, göz nuru isteyen bir emekle sofranıza ulaştırıyoruz. İlk Sav tarafından hazırlanan Aşure-i Has ve Aşure-i Latif paketlerini ailenize, sevdiklerinize hediye edebilir ya da askıda aşure ile paylaşmanın bereketine ve sevincine ortak olabilirsiniz. Bu kadim geleneği sofranıza ve gönüllerinize taşımak için aşura.server.global.
0: Akra. Reklam.
2: Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Elif, Lam, Mim, Ra. Bu okunanlar kitabın ayetleridir. Sana Rabbinden indirilen kitap haktır, gerçektir. Andolsun ki biz size içinde zikriniz, şan, şeref, ahkam ve öğüdünüz bulunan bir kitap indirdik. Hala akıllanmayacak mısınız? Bu Kur'an öyle bir kitaptır ki onu sana insanları Rablerinin izniyle her türlü kişisel ve toplumsal karanlıklardan aydınlığa, eşsiz galip ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için indirdik. Muhakkak ki o zikri, Kur'an'ı biz indirdik. Şüphesiz onun koruyucusu da ancak biziz. Kesinlikle bu Kur'an elbette alemlerin Rabbinin indirmesidir. Hükümleri apaçık olan kitaba andolsun ki gerçekten biz onu mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz insanları Kur'an'la uyarıcıyız. Bu Kur'an Rahman ve Rahim olan Allah katından indirilmiştir. Bilecek bir toplum için hem müjde verici ve uyarıcı hem de Arapça bir Kur'an olarak ayetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Hamd ve tesbih Allah'a özgüdür. Onun güç ve kuvvetinden başka bir güç ve kuvvet yoktur. Allah'ın dilediği olur, dilemediği olmaz. Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve ilminin her şeyi kuşattığını biliyorum.

Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da Dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh ve kerremallahu vecihten rivayet edilmiş. Ennehu kâle, o buyurdu ki Hazreti Ali Efendimiz, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuşlar: men ahya leylete aşura e ahyahullahu teala maşa e. Yani kim aşure gecesini ibadetle ihya ederse Allah da onun işte hoşuna gidecek şekilde ona ihya edecek ihsanlarda bulunur diye Hazreti Ali Efendimiz rivayet etmiş. Demek ki Hazreti Ali Efendimizin tavsiyesini tutarak Cafer Sadık Efendimizin yolundan yürüyerek tabii bu Aşure gününün orucunu tutmaya da gayret edelim. Ve 9 Muharrem'de oruç tutun, 10 Muharrem'de oruç tutun veyahut 10 Muharrem'de 11 Muharrem'de oruç tutun demiş oluyoruz. Gafil olmayın, gecenizi ibadetle değerlendirin diyoruz. Tabii Hazreti Hüseyin Efendimiz'e, o şehidi Kerbala büyüğümüz Hazreti Hüseyin Efendimiz'e de dualar edin. Onun şefaatini isteyin. Ruhuna hatimler indirin. Allah nasip ederse siz nerede olursanız olun Hazreti Hüseyin Efendimiz'le ilgili konuşmalar yapılsın camilerde, toplantılar yapılsın, hatimler indirilsin, zikirler yapılsın, ruhaniyetinden istimdad edilsin.

0: 1 Muharrem 1448 geldi.
1: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Hicri yılbaşı dediğimiz bir yeni başlangıç. Ben bu yeni başlangıçları bir metaforla anlatmak istiyorum. Öncelikle hani ölüm deriz ya, ölmek son nefesi vermektir. Bence ölmek son nefesi vermek değildir. Nefes alamamaktır. Dolayısıyla aslında her nefes yeniden doğmaktır. Ve bir insan ortalama günde 17 bin kez nefes alır ve verir. Ve aslında 17 bin kez yeniden doğar ve ölürüz. O yüzden hani başlangıçlar dediğimiz zaman da aslında her başlangıç da yeni bir umut, yeni bir hayattır. O yüzden burada ne oluyor aslında? Bir geçmişi belki planlayıp, daha doğrusu geçmişle bir hesaplaşıp ve gelecekle ilgili olarak da önümüze, hani Allah nasip eder, ömrümüz olursa, hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalışmamız gerekiyor ya. Burada aslında bir dönüm noktası. Geçmiş, an ve gelecek arasında bir köprü kurabilmek. İşte Hicri yılbaşını kutluyorsak eğer, dolayısıyla burada neyi biz önemsiyoruz? Daha ziyade hayatımızı belki biraz daha Müslüman olmamız hasebiyle dini bir yaklaşımla ya da dini bir hayat tarzı, dinin bize göstermiş olduğu rehberlik çerçevesinde bunu ayarlamamız gerekiyor. Uh-huh. Ama tabii bunu her iki türlü de değerlendirmek lazım. Çünkü dünya ahiretin tarlasıdır. Beden ve ruh gibidir aslında biraz daha. Ruh ne kadar aslında huzurluysa beden o kadar sağlıklı. Beden ne kadar çok sağlıklıysa ruh da o kadar iyi hisseder. Bazen bedenimize bir şeyler yaparız, ruhumuz iyi hisseder. Bazen de ruhsal bir şey yaparız, bedenin huzurlu hissederiz. Bunlar tamamıyla birbirine geçmiş durumdadırlar. Dolayısıyla kişisel hayat planımızı yaparken de birini diğerine öncelememek belki daha iyidir. O bir denge. Belki denge demiş olduğumuz, ruhsal denge demiş olduğumuz bu noktada ayarı yapmak lazım. Belki tedbirle takdir gibi nasıl ikisini de ayarladığımız zaman hani daha bir net bir hayat tarzımız olursa aynı şekilde dünyevi ya da işte bizim yaşarken bir şekilde insan zamana ve mekana mahkumdur. En azından burada zamanı geçirirken en güzel şekilde nasıl geçirebiliriz, en sağlıklı şekilde bize verilen emanete, hani can insana benim bir emanettir, beden bir emanettir, bu emanete ihanet etmeden Allah'ın istemiş olduğu şekilde nasıl yaşayabiliriz, belki bunlarla aslında biraz başlamak lazım. Şimdi hani her şeyin başı Bismillah diyoruz aslında, hani veya işte namazda ya da işte ibadetlerde her şeyin başı niyet, hani niyet, belki biraz çok niyet, dua, yöneliş. Ve şimdi biz yol ayrımındayken orada bir tercih yapmamız gerekiyor. Ya ben hangi yollardan geçtim, neler yaptım? Belki biraz daha geçmişten hani şey derler ya, biraz tecrübe edinmek gibi.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra dinliyorsunuz.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin kolayca kaynaşılan kişidir. İnsanlarla kaynaşamayan ve kendisiyle kaynaşılamayan kimsede hayır yoktur.

Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.

0: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.
1: Bir Muharrem 1448 hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geldi.
2: Sağduyunun sesi Akra.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yeryüzünde gezip dolaşın. Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın. Sonra Allah tıpkı bunun gibi kıyamette son yaratmayı da yapacaktır. Çünkü Allah her şeye kadirdir.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rahman'ın has kulları o kimselerdir ki yeryüzünde mütevazı bir şekilde yürürler ve cahiller kendilerine laf atarsa tartışmayıp selametle hoşça kal deyip giderler. Onlar ki gecelerini Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geçirirler. Onlar ki ey Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzak tut. Çünkü onun azabı devamlı bir azaptır. Doğrusu o cehennem ne kötü bir karargâh, ne kötü bir makamdır derler. Rahman'ın o has kulları ki harcadıkları zaman israf etmezler, cimrilik de yapmazlar. Harcamaları konusunda bu ikisi arasında bir denge tuttururlar. Yine onlar ki Allah'la beraber başka bir tanrıya yalvarıp tapmaz, tapınmazlar.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren, tayyiben, mübareken fih. Ala kulli halin.

0: ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd.
1: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Aşure günü oruç tutardı ve bunu kendisi tuttuğu gibi ümmetine de emrederdi, siz de tutun diye tavsiye ederdi. Peygamber Efendimiz Aşure orucunu tutardı. Aşure ne demek? Aşura diye her hecesi uzun. Aşura, bir de sonunda hemzesi var. Muharrem'in 10. gününe derler. 10 Arapça aşere, Aşura da Muharrem'in 10. günü özel. O günün ismi Aşura. O gün eski peygamberlerin büyük efendim iltifatlara, ikramlara mazhar olduğu, kurtulduğu, sevaplara erdiği, sıkıntılardan feraha çıktığı gün olarak peygamberlerin hepsinin hayatında mühim yeri olan bir gün Muharrem ayının 10. günü. Biliyorsunuz bizim bir takvimimiz var şu anda kullandığımız, miladi takvim diyoruz. İki farkı var eski büyüklerimizin kullandığı takvimden. Bir, bu kullandığımız takvim miladı başlangıç olarak alıyor. Ecdadımızın kullandığı takvim Peygamber Efendimizin hicretini başlangıç alıyordu. İkisi arasında bir kere böyle bir başlangıç farkı var. İki, bizim bugün kullandığımız takvim güneşin yörüngesine bir noktaya tekrar gelişine kadar ki zamanı 365 küsur günü esas alıyor bir yıl olarak. Dedelerimizin kullandığı, Müslüman alimlerin kullandığı, ortaya koyduğu takvimde ay esas alınıyor. Yani kameri deniliyor ona, kamer esas alınıyor. Bunda güneş esas alınmış zaman birimi olarak. Dinimizin bütün emirleri, dini emirleri, bayramlar, Ramazanlar, akşamlar, vakitler hep kamer takvimi esasına göredir. Yani dini takvimimiz olmuş oluyor o bakımdan. Her şeyimiz kamere göre hesaplanmış oluyor. Bu kameri sistemde kamer güneşin battığı yerde hilal olarak ilk göründüğü zaman o gün ayın biridir. Daha doğrusu ertesi gün artık ayın biri oluyor. Çünkü güneş batacak, akşam başlamış olacak. Akşamleyin gökyüzünde incecik hilali gördün mü tamam. O gün artık o akşam yeni ayın ilk gecesi olmuş oluyor. Ertesi gün de ilk gündüzü olmuş oluyor. Yani böylece eski zamanda bir fark daha oluyor şimdiki zamana göre. Eski zamanda yeni bir ay akşam namazında başlıyor. Yeni bir gün akşam namazında başlıyor. Bizim şimdi ne zaman başlar? Gecenin yarısında. 24 olacak, 0. 0 0 0 0 da başlayacak. Şey, yani gecenin yarısında niye başlatıyorlar? İşte herkes tatilde olsun, uyumuş olsun. Yani muamelat kolay olsun filan demişler, oraya atmışlar. Ama eskiden güneş battı mı bir gün bitiyordu. Yeni bir gün başlıyordu. Güneş battığı zaman da ufukta hilal görünüyorsa yeni ay başladı anlaşılıyordu. Hilal göründü. Yeni ayın hilali göründü deniliyordu. Onun için Ramazan'da filan ve bayramda Şevval'in tabi girmesinin de gene hilalden anlayacağız. Hilali gözlemek çok önemli bir iştir Müslümanların. Bayağı mühim işlerinden biridir. Gidecekler ufkun göründüğü bir yerde oturacaklar. Efendim akşam vakti güneşin battığı yeri dikkatli bir şekilde izleyecekler. Tamam hilal göründü, yeni ay girdi diye müjdeleyecekler birbirlerine. Onun için her büyük şehirde, köyde, kasabada böyle bir tepe, manzarası güzel, etrafa hakim, güneşin battığı yere çok iyi gören bir yer vardır. Oraya bakacak derler. Bakacak adı verilir. Neye bakacak yani insanlar bakacağa gidip de? Neye bakacak? Gidecek hilale bakacak. Yani yeni ay doğuyor mu? Doğmuş mu? Doğmamış mı diye onu inceleme şeyi olmuş oluyor, yeri olmuş oluyor. Şimdi sistem iki ayrı sistem. Tamamen farklı iki sistem. Bizim dedelerimizin kullandığı bu dini ibadetlerin bağlı olduğu sisteme hicri takvim deniliyor. Çünkü hicret başlangıç olduğundan o isim verilmiş. Hicri takvim deniliyor. 622 miladi yılında Peygamber Efendimiz Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye hicret etti. Bir dönüm noktası, İslam'ın efendim tarihinde önemli bir dönüm noktası diye sıfır noktayı orası almışlar. Oradan hicretten şu kadar sene sonra, hicretten bu kadar sene önce diye her şeyi ona kıyaslamışlar. Müslümanların takvimi böyle gelmiş. Ondan sonra da herkesin isterse evinde diyanet takvimi olsun, isterse olmasın, ister dağ başında olsun, ister saati olsun, ister olmasın, ister tahsili olsun, ister olmasın. Gözü olduktan sonra, ufka bakabildikten sonra yeni hilal gördü mü yeni ay başlamıştır. Efendim 12 ay tamam oldu mu da kameri bir sene tamam olmuştur diye eski sistem böyle kullanılmış, böyle geçmiş. Eski sistemin özelliği mevsimler döner. Yani Ramazan ayı bazen yaza gelir, bazen bahara gelir, bazen kışa gelir, bazen sonbahara gelir. Yani insan senenin her ayında ömrü varsa oruç tutmuş olur yani. Bu kameri de sistem böyle. Miladi takvim dediyse her şey sabittir. Kış ile Ocak ayında, yaz ile Haziran, Temmuz ayında, sonbahar şurada şey böyle kazık gibi yani katı tutulmuş olmuş oluyor. Neyse işte bu insanların zamanları tarif etmek için buldukları şeyler. Şimdi Muharrem ayı vardır. Muharrem ayı Hicri yılbaşı sayılmıştır. Hicretin efendim yılbaşısı 1 Muharrem'le başlar. Muharrem'in ayının 10. günü Nuh Aleyhisselam tufandan kurtuldu, Musa Aleyhisselam Firavun'dan kurtuldu, şu peygamber şu feyze nail oldu, bu peygamber bu lütfa erdi diye efendim dini bakımdan uğurlu, mübarek, hayırlı bir gün oruç tutulmuş. Peygamber Efendimiz de kendisi de o Muharrem ayının 10'unda oruç tutardı. Siz de tutun diye ümmetine de tavsiye ederdi. Yalnız tabi biz Allah'ın hak yolunun yolcuları olduğumuzdan Allah'ın gönderdiği bütün peygamberleri tanıyoruz. Bizde ayrı gayrı yok. Bizim dinimizin en büyük özelliği, en yüksek güzelliği orada. Biz her peygamberi tanıyoruz. Adem başımızın tacı. Safiyullah atamız Adem Aleyhisselam. Başımızın tacı. Dedemiz, en büyük dedemiz. Nuh peygamberimiz. İbrahim peygamberimiz. Musa peygamberimiz. Aleyhisselatu vesselam. Hepsine selatü selam olsun. Hepsi bizim saydığımız insan. Neden? Biz Allah'ın kullarıyız. Allah'ın gönderdiği her peygambere saygılıyız. Biz sağlam yoldayız. Onun için ne mutlu ki Müslümanız. Elhamdülillah ki Müslümanız. Hiç kimseyle bir şeyimiz yok. Kalbimizde bir şey yok. Her peygamber başımızın tacı. Hepsine rahatlıkla aleyhissalatü vesselam diyoruz. Bak gör İslam'ın ne kadar sağlam bir din, ne kadar güzel bir yol olduğunu gör. Bak bizim büyüklerimiz nasıl eski peygamberlerin bayramını bayram etmişler. O günlerde feyiz almışlar, o günlerde lütfa ermişler, o günlerde kurtulmuşlar diye. Nasıl o günde de sevinip oruç tutuyorlar? Elhamdülillah. İslam dünyada Müslümanları birleştirecek yegane sistemdir. Başka şeyle birleşmez. Çünkü her peygamberi tanıyoruz. Her kitabı tanıyoruz. Hepsine sevgimiz, saygımız var. Bir, Peygamber Efendimiz bütün insanlara peygamber gönderildi mi? Gönderildi. Ayet de sabit. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَاَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَزِيرًا اِلَا كَافَتِ النَّاسِ بَشِيرًا وَنَزِيرًا. Ayetlerle sabit ki sadece Türkiye değil, sadece Kürt'e değil, sadece Araba değil, sadece Aceme değil, sadece Hind'e değil, sadece Çin'e değil, tüm insanlara, tüm insanlara değil, cinlere de peygamber gönderilmiş. İnsanlara ve cinlere peygamber göndermiş. Tamam. Tamam mı? Tamam efendim. Ne diyeceksen devam et. Devam ediyorum. Madem bütün insanlara peygamber gönderilmiş, Allah bir kavme bir peygamber gönderir de onlar o peygambere uymazlarsa kafir olurlar mı olmazlar mı? Olurlar. Bu da Kur'an-ı Kerim'de sabit. Keşke benim bağlandığım peygambere herkes bağlansa, keşke benim okuduğum Kur'an'ı herkes okusa, keşke benim ibadet ettiğim Rabbimin varlığını, birliğini, hikmetini, kudretini herkes anlasa da ona herkes güzel kulluk etse, keşke her taraf gül gülistan bahar olsa. Keşke her yerde iyilik olsa, düşmanlık olmasa, efendim zulüm olmasa, gadir olmasa, sömürü olmasa. Biz onu istiyoruz. Ama başkaları o seviyede değiller. Elhamdülillah ala nimetil İslam. Tabii bizim vazifemiz, insanlara bu gerçekleri anlatmak. Bak siz sıradan insan değilsiniz ey Yahudiler, ey Hristiyanlar. Sıradan insan değilsiniz çünkü size Allah peygamber gönderdi. Peygamberlik nedir bilirsiniz. İbrahim aleyhisselam var, İsmail aleyhisselam var, İshak aleyhisselam var, Yakup aleyhisselam.

0: Ama adlarını koyuyorsunuz çocuklarınıza. Yakup diyorsunuz, Samuel diyorsunuz, Salomon diyorsunuz, Süleyman demek işte o. Yakup demek, adlarını koyuyorsunuz. Yani adlarını koyduğunuz o peygamberler, bak Allah peygamber göndermiş, bir tane değil, bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha, her devirde peygamber göndermiş. İşte Hazreti Muhammed Mustafa da Hatem'in Nebi'in, peygamberlerin sonuncusu, ona da uy kurtul. Allah gerçekleri böyle ayan beyan görmeyi nasip etsin. Peygamber Efendimiz demek ki Aşure gününde eski ümmetlerden, eski peygamberlerin mutlu günleri olduğundan o gün oruç tuttuğu gibi onlar biz de tutuyoruz. Bize de tavsiye etmiş, kendisi de tutmuş. Yalnız bütün bunlara rağmen Peygamber Efendimizin bize öğrettiği bir şey var. Haliful Yahude ve Nasara diyor Peygamber Efendimiz. Yahudilere, Hristiyanlara uymayın. Onlara muhalefet edin. Onlardan farklı olun. Muhalefet edin, farklı olun. Onlar sadece Aşure günü mü oruç tutuyor? 10. günü mü? Siz 9 ve 10 tutun, 2 gün tutun. Veya 10 ve 11 tutun, 2 gün tutun. Gene onlara benzemeyin. Yani evet, o peygamber bizim sevdiğimiz, inandığımız peygamberlerdendir. Tamam, kutlarız Aşure gününü ama onlardan biraz farklı. İbadette bile böyle bir farklılık düşünürken birazcık farklı bir şekilde hareket etmeyi Efendimiz gene tam onlara benzemeyin diye, siz Müslümansınız, sizin haliniz daha başka diye tavsiye ederken, şimdi bu yüzyılda gidip de tamamen onların dümen suyuna girersek ne olur bizim halimiz? Bak, biz Müslümanız, her halimizle İslam özel bir hayat nizamıdır, özge bir hayat nizamıdır, yüksek bir hayat nizamıdır. Sen Müslümanca yaşayacaksın. Giyiminden, kuşamından, sözünden, sohbetine, gecenden, gündüzüne kadar her şeyin senin İslamca olması lazım. İmanca olması lazım. Neden? Çünkü sen Müslümansın. Sen nasıl tanzim edeceksin hayatını? Resulullah nasıl hareket etmişse öyle hareket edeceğim. Kur'an nasıl buyurmuşsa öyle hareket edeceğim. Ne demişse öyle yapacağım demek zorundasın Müslümansan. Yani kurtuluş yolu odur. Bak, ibadette bile benzemiyor Peygamber Efendimiz. İbadette bile bir fark koyuyor ortaya. Onlara muhalefet edin diyor. Efendim, Allah bizi oruç ibadetinin feyzinden, bereketinden de azami istifade edenlerden eylesin.
1: Amin. Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
3: Sağduyulu ittifak çağrısı.

0: Etkinlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: En güzel rehber, o iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
2: Sevgili dinleyiciler, hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'de kadınlar anlamına gelen ve onların haklarını anlatan Nisa suresinden söz edeceğiz bugün. Medine döneminde 7 yılda nazil olan sure 176 ayetten oluşuyor. Sure isminden de anlaşıldığı gibi kadının hak ve sorumluluklarını anlatan ayetlerden alıyor. Kadının hiçbir hakkının olmadığı bir topluma yine böyle bir dönemde onun hak ve sorumluluklarını anlatan bir sure olarak gelmiştir. Nisa suresinin bütününde can, akıl, din, nesil ve mal emniyeti olmak üzere 5 temel emniyetin korunması anlatılıyor. Surenin ana konusu adalet ve hukuktur. Nisa suresinin bütününde aile hukuku, yetimlerin hakkı, miras ayetleri, evlilik hukuku, savaş ahlakı, kadınların hakları, boşanma hukuku ile ilgili hükümler yer alırken, son üç ayetten birinde yine başlangıçta olduğu gibi tüm insanlığa yönelik bir hitapla imana, Kur'an'a ve ondaki buyruklara sarılmaya davet eden bir sesleniş vardır. Ey insanlar! Muhakkak ki size Rabbinizden bir delil olarak mucizelerle Muhammed geldi ve size apaçık bir nur olarak Kur'an'ı indirdik.
1: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
3: Akra Reklam.
4: 10 Muharrem'de hediyeniz aşure olsun. Atalık tohum ürünlerden, en güzel yetiştikleri yörelerden, özenle derlenen malzemelerle hazırlayıp, göz nuru isteyen bir emekle sofranıza ulaştırıyoruz. İlk Sav tarafından hazırlanan aşure-i has ve aşure-i latif paketlerini ailenize, sevdiklerinize hediye edebilir ya da askıda aşure ile paylaşmanın bereketine ve sevincine ortak olabilirsiniz. Bu kadim geleneği sofranıza ve gönüllerinize taşımak için aşura.server.global.
3: Akra Reklam.
5: Yeni planlar, yeni beklentiler, yeni dualar, yeni atılımlar, yeni insanlar, yeni semtler, yeni ülkeler, yeni hayatlar, yeni sorumluluklar, yeni görevler. Yenilenerek, tazelenerek, aşk ve şevkle, samimi niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba. Mekke'den Medine'ye kutlu yolculuk. Hicretin başlangıcı. Hicret, kötüden iyiye dönüş. Hicret, yanlışı bırakıp doğruya yöneliş. Hicret, umudu kaybetmeyip en güvenilir olana sığınmak. Hicret, kardeşliği hatırlamak. Hicret, kurtuluş.
4: Bir Muharrem 1448 hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geldi.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizin için duymayı sağlayan kulakları, görmeyi sağlayan gözleri ve düşünmeyi sağlayan gönülleri yaratan O'dur. Halbuki siz ne kadar az şükrediyorsunuz. Sizi yeryüzünde yaratıp türeten O'dur. Ve ancak O'nun huzuruna toplanacaksınız. Yaşatan da, öldüren de O'dur. Gecenin gündüzün değişmesi O'nun eseridir. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız?

0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Ebu Ubeyde'nin Amr bin As'a uyuşundan dolayı itirazlara uğrayışı. Muire bin Şube, Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın yanına vararak, Resulullah Aleyhisselam bize seni kumandan yaptı. Yanında sana karşı hiçbir yetki bulunmayan filanın oğluna halkın işi ne diye bırakılıyor dedi. Ebu Ubeyde bin Cerrah, Resulullah Aleyhisselam bize birbirimize karşı itaatli olmayı emretmiştir. Ben Resulullah Aleyhisselam'ın emrine itaat ederim. Amr ona asi olsa da dedi. Amr bin As her iki birliğin kumandanı olunca Hazreti Ömer'in de buna canı sıkıldı. Ebu Ubeyde bin Cerrah'a, demek sen Nabiga'nın oğluna itaatle onu hem kendine hem Ebu Bekir'e hem de bizlere kumandan yaptın ha? Bu ne biçim görüş dedi. Ebu Ubeyde bin Cerrah, ey anamın oğlu, Resulullah Aleyhisselam bana ve ona birbirimize itaatsizlik etmemeyi emir ve tavsiye buyurdu. Ben eğer Amr bin As'a itaat etmeyecek olursam Resulullah Aleyhisselam'a asi olmuş olacağımdan korktum dedi. Amr bin As'ın bazı emir ve tedbirlerinin tepkiyle karşılanışı. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın askerlerinin vardıkları yeri soğuk olduğu için odun toplayarak ateş yakıp ısınmak istediler. Amr bin As onlara engel oldu ve hiç kimse ateş yakmayacaktır. Her kim ateş yakarsa onu yaktığı ateşin içine atacağım dedi. Amr bin As'ın bu davranışı mücahitlerin çok ağrına gitti. Hazreti Ömer Hazreti Ebu Bekir'e, Amr bin As halkın ateş yakmalarına izin vermiyor. Onun halka yaptığı şeyi göremiyor musun? Halkın ateşten yararlanmalarına nasıl engel oluyor dedi. Hazreti Ebu Bekir gidip Amr bin As'la konuştu. Amr bin As, sen beni dinlemek ve bana itaat etmekle emrolundun değil mi diye sordu. Hazreti Ebu Bekir, evet dedi. Amr bin As, öyleyse emrolunduğun işle dedi. Hazreti Ömer bunu işitince çok kızdı. Hemen yanına varıp ona çatmak istedi. Hazreti Ebu Bekir engel oldu ve bırak onu kendi haline. Resulullah Aleyhisselam onu ancak savaştaki üstün bilgisi yüzünden başımıza kumandan dikti dedi. Hazreti Ömer sustu. İslam ordusunun düşman yurtlarına akın ve baskın yapmaları. Amr bin As 500 kişilik ordusuyla gece gündüz ilerleyip belilerin yurtlarına akın ve baskın yaptı. Fakat her nereye erişseler oradaki cemaati dağılmış ve kaçmış buldular. Beli, Uzre ve Belkainların yurtlarının sonuna kadar varıp dayandılar. Orada az bir düşman topluluğuna rastladılar. Onlarla bir müddet çarpıştılar, ok atıştılar. O çarpışmada Amr bin Rebi'a kolundan okla vuruldu.

0: mallarının itinam edildiği, ayrıca kadın erkek pek çok esirler alındığı ve bundan dolayı bu gazveye Zatüs Selasil denildiği de bildirilmektedir. Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer'in yedikleri etten telaşa ve korkuya düşmeleri. Af bin Malik el-Eşcai bu gazada Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer'e arkadaş olmuş, konak yerlerinde onlarla birlikte bulunmuştu. Af bin Malik bir gün ordugaha gitmiş, orada deve kesmek ve etlerini 10 parçaya ayırıp bölüşmek isteyen ve fakat bir türlü beceremeyen bir cemaate rastlamıştı. Kendisi bu işin ustasıydı. Onlara bu devenin etini 10 parçaya ayırıp aranızda bölüştürmek üzere bana bundan bir parçasını verir misiniz dedi. Onlar olur sana bundan bir parçasını verelim dediler. Af bin Malik eline 2 büyük bıçak aldı. Deveyi kesti, parçaladı ve aralarında bölüştürdü. Onlardan bir parçasını da kendisi alıp arkadaşlarının yanına getirdi, pişirdiler ve yediler. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer eti yedikten sonra ''Ey Af, bu et sana nereden geldi?'' diye sordular. Af bin Malik hadiseyi anlatınca ''Vallahi sen bize bunu yedirdiğine iyi etmedin.'' dediler ve karınlarına girenden dolayı korka korka ayağa kalktılar. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh ve kerremallahu vecihten rivayet edilmiş. Ennehu kâle, o buyurdu ki Hazreti Ali Efendimiz, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuşlar: Men ahya leylete aşura ahyahullah teala maşa. Yani kim aşure gecesini ibadetle ihya ederse Allah da onun işte hoşuna gidecek şekilde ona ihya edecek ihsanlarda bulunur diye Hazreti Ali Efendimiz rivayet etmiş. Demek ki Hazreti Ali Efendimizin tavsiyesini tutarak Cafer-i Sadık Efendimizin yolundan yürüyerek gafil olmayın, gecenizi ibadetle değerlendirin diyoruz. Tabi Hazreti Hüseyin Efendimiz'e, o şehidi Kerbala büyüğümüz Hazreti Hüseyin Efendimiz'e de dualar edin, onun şefaatini isteyin, ruhuna hatimler indirin. Allah nasip ederse siz nerede olursanız olun Hazreti Hüseyin Efendimizle ilgili konuşmalar yapılsın, camilerde toplantılar yapılsın, hatimler indirilsin, zikirler yapılsın, ruhaniyetinden istimdad edilsin.

0: Gençler merak ediyor. Uzman konuklar geliyor, gençler merak ettiklerini soruyor.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler. Yeni bir gençler
2: olduğu gibi bu haftada yeni bir konu ve yeni bir
3: senin sorularını cevapladığınız için çok teşekkür ederim.
0: Acaba neden, ne yapmalıyım, nasıl olmalı, doğrusu nedir? Kısa sorular öz cevaplar buluyor. Gençler merak ediyor. Pazartesi 16.30 ve cumartesi saat 14.15'te Akra'da.

Çok uzaktan Ağustos böceklerinin bitmek bilmeyen şarkısı ve kurbağaların vıraklaması geliyor. Dedem, ninem, ben ve kardeşim Furkan bu köy evindeyiz. Bunun gibi güzel gecelerde hep böyle güzel insanlarla olmak istemişimdir. Dedem tatlı, sakin ve bilge diliyle öyle güzel şeyler anlatıyor ki. Namaz kılmak uzun bir yolculuğa çıkmaktır yavrularım. Bu yol öyle güzel, öyle yeşil ve öylesine ışıltılıdır ki. Doğrusu kardeşim Furkan'la birden çok heyecanlanmıştık. Kardeşim benden önce davranmıştı, heyecanını ifade etmedi. Bize yolculuğu anlatır mısın dedeciğim? Tabii ki anlatırım yavrum, diyerek konuşmasını sürdürdü dedem. Abdestin alınmasıyla başlar bu ışıltılı yolculuk. Arabanıza benzin doldurmak gibi bir şeydir abdest. Namaza niyet ederek tekbir aldığınızda güzel bir yere, güzel bir araçla gitmeye başlamışsınız demektir. Yani ellerimizin ve kalbimizin götürdüğü bir yere, dedim heyecanla. Elbette yavrum, elbette. Kıyamdayken ellerimiz sımsıkı birbirine bağlıyken Allah'ımıza itaat etmenin en güzel ifadesini veririz. Sonra Sübhaneke'yi okuyup Besmele ve Fatiha ile devam ederiz yolculuğumuza. Ben Sübhaneke ve Fatiha'yı ezbere biliyorum dede, diye atıldı Furkan. Dedem elleriyle Furkan'ın saçlarını okşarken konuşmasına devam ediyordu. Fatiha'dan sonra bir sure daha okuyup Allahu Ekber diyerek rükûya eğiliriz. Rükû yolculuğumuzun ilk durak yeridir. Orada 3 defa Sübhane Rabbiyel Âlâ deriz değil mi? Furkan'a hayır dedim gülümseyerek. O secdede söylenir. Rükuda Sübhane Rabbiyel Azim deriz. Dedem atışmamızı hafiften gülümseyerek bakıyor. Sonra 2 defa secde yaparız çocuklar. Alnımız toprağa değiyor gibidir. Ve orada 3'er defa dedemin yarım kalan sözünü Furkan tamamlayıverdi. Sübhane Rabbiyel Âlâ deriz. Üçümüz de gülümsedik bu söz üzerine. Sonra uzun uzun namazı anlattı dedem. Namazın bölümlerine rekat denildiğini öğrendik. Sabah namazı 4 rekattı mesela. İkisi sünnet, ikisi farz. Öğle namazı 10. 4'ü sünnet, 4'ü farz, ikisi son sünnet. İkindi 8 rekat. 4'ü sünnet, 4'ü farz. Akşam 5. 3'ü farz, 2'si sünnet ve yatsı 10 rekattı. 4'ü sünnet, 4'ü farz, 2'si son sünnet ve ayrıca 3 rekatta vitir namazı. Dedem namaz çeşitlerinden bahsetti biraz. Sonra dedi ki, namazın sonunda tahiyyat oturuşlarında da salli ve bârik okunur. Ondan sonra da önce sağa sonra sola Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyerek selam veririz dedim. Bu selamı sağ ve sol omuzlarımızdaki meleklere mi veriyoruz dedeciğim, diye sordu Furkan. Elbette ama yalnızca onlara değil evladım. Sağ ve sol omzumuzun hizasındaki tüm canlılara da selam vermiş oluruz böylelikle, diye karşılık verdi dedem. Kendi kendime çok ağır bir selam, diye fısıldadım. Dedem ninemi mutfaktan getirdiği çay tepsisiyle görünce, madem namazı bitirdik bir çay molası verelim dedi. Verelim ama tesbih çekmeyi ve dua etmeyi unuttuk dede, ne haber? Furkan'ın bu sözleri dedemi epeyce güldürdü. Çayları lezzetle yudumlarken kurbağaların ve Ağustos böceklerinin şarkısı sessizliğimize ayrı bir anlam katıyordu. Bir de saçlarımıza dokunuveren serin rüzgar. Herkes uzaklara bakıp neler düşünüyordu ki? Furkan birden bana dönerek herkesin düşündüğü o güzel şeyi söyledi. Hey Sinan abi, benimle birlikte uzun bir yolculuğa çıkar mısın?

Allah'ım, seni hamd ile tesbih ve tenzih ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden mağfiret diler ve sana tevbe ederim. Kötülük işledim. Nefsime zulmettim. Beni bağışla. Günahları bağışlayan ancak sensin.

Hicri yıl Müslüman olmayanlar için pek bir anlam ifade etmese de Müslümanlar için çok şey ifade eden bir tarihtir. Takvim zaman kavramından hareketle onun düzenlenmesi ve bu düzenleme sayesinde de hayatın organizesi ihtiyacından kaynaklanır. Takvim için önemli olan temel ilke, zamanın geçmiş, şimdiki ve gelecek zaman olmak üzere üç perspektife sahip olması ve ikinci olarak da bir başlangıç noktası belirlemesidir. Takvim sayesinde, saati de takvimin ayrılmaz bir parçası olarak düşünürsek, olaylar belirli bir sıraya dizilmektedir. Bu sayede insanlığın eylemleri kategorize edilmekte, bu şekilde gün içindeki olaylar, günlerden hareketle aylık, aylardan hareketle yıllık, yıllardan hareketle asırlık, asırlardan hareketle bir çağla ilgili olaylar ve nihayet bir toplumun tarihi ya da genel anlamda insanlık tarihiyle ilgili olaylar kronolojik anlamda bir sıra ya da düzene sokulmaktadır. Takvimsiz bir hayat düşünmek oldukça zordur. Her türlü kitap, ders kitabı, roman vesaire sürekli takvimle ya da genel anlamda zamanla ilişkili olmak zorundadır. Takvim bu anlamda insanlık tarihi açısından insanlığın ilk edinimleri arasında kabul edilir. Takvimin günümüzdeki anlam ve önemi geçmişe göre çok daha fazladır. Takvim aslında matematiksel bir şeydir. Bu sayede binlerce yıl öncesi ya da sonrası hesaplanabilmektedir. Takvim temelde astronomik hesaplamaların sonucu olduğundan ve bu hesaplamalar da hemen hemen bütün takvimlerde gün üzerinden yapıldığından, bütün dünya takvimlerinde gün temel unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani takvimler güneş ve ayın fezadaki hareketleri sırasında gerçekleşen doğal zaman akışına göre oluşturulmaktadır. İnsanlığın kullandığı bilinen takvimler günümüz kaynaklarında güneş takvimleri, yani şemsi takvimler, dünyanın güneşin etrafında gerçekleştirdiği bir tam dolanımla bağlantılıdır. Ay takvimleri, yani kameri takvimler, ayın dünya etrafındaki bir dolanımı sırasında görülen büyüyüp küçülme sürecine dayanmaktadır. Ay ve güneş takvimleri. Ay takvimi, ayın gökyüzünde kolay izlenebilirliği sebebiyle tarihin ilk takvimi olmuş. Ancak mevsimlere uymayışı belirgin bir kusur sayılarak bunu sağlamak için bazı yıllara 13. bir ay eklenmesi yoluna gidilmiştir. Bu durumda takvim ay takvimi olmaktan çıkmış, ay güneş takvimi denilen yeni bir nitelik kazanmıştır.

denilen ay güneş takvimlerini şöyle sıralayabiliriz. Mezopotamya takvimi, Musevi takvimi, Nesili takvim, eski Çin takvimi, 12 hayvanlı Türk takvimi, Hita ve Uygur takvimi. Yıldız ve gezegen takvimi, Nil nehrinin kabarıp taşarak her tarafı su altında bırakmasının Sirius yıldızının döngüsüne bağlanmasıyla oluşturulan takvim gibi. Ay ve güneşin hareketlerine göre düzenlenen takvimlerin ortak özellikleri her bir takvimin kendilerine bir başlangıç noktası tayin etmesidir. Bu noktadan hareketle yıl ve yıllar hesaplanmaktadır. Böyle bir başlangıç noktasının olmadığı yerde herhangi bir yıl hesabı yapmak mümkün değildir. Bu başlangıç noktasının belirlenmesinde tarihsel, kültürel ya da genel anlamda insanlık için oldukça önemli olaylar kıstas alınmaktadır. Mesela Hristiyanlar için Hazreti İsa'nın doğumu ya da Hicri takvim için Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye hicreti sıfır noktası olarak kabul edilmiş ve yıllar buradan hareketle sayılmaya başlamıştır.

0: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.
1: Akra.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

Gerçekten biz Adem oğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde bineklerle taşıdık. Onlara güzel, temiz, helal şeylerden rızık verdik ve hakikaten onları yarattıklarımızdan pek çoğuna üstün kıldık. İmanlarına iman katıp artırsınlar diye müminlerin kalbine huzur ve sebat indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları ancak Allah'ındır. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. O, yeri yayıp döşeyen, orada sabit dağları ve nehirleri var edendir. O, bitkilerin hepsinden kendi içlerinde erkek ve dişi iki eş olarak yaratan, gündüzü kısaltıp geceyle bürüyüp örtendir. Doğrusu bunlarda iyice düşünen bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. Yeryüzünü ise yaşamaya elverişli bir halde yayıp döşedik. Oraya sabit dağlar koyduk ve orada ölçülen, tartılan her şeyden bitirdik. Allah o gördüğünüz gökleri direksiz yarattı. Sizi yer sarsmasın diye yere köklü ve yüksek dağlar bıraktı ve orada her çeşit canlıyı yaydı. İşte biz gökten yağmur indirip orada her güzel çiftten bitkiler bitirdik. Biz yeri bir beşik, dağları da yeri dengede tutan birer kazık yapmadık mı?

okudukça Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi başlıyor.

Efendim merhaba. Enes bin Malik anlatıyor. Allah Resulü ile birlikte yürüyordum. Üzerinde Necran kumaşından yapılmış kalın yakalı bir cübbe bulunuyordu. O sırada bir bedevi koşarak geldi ve peygamberimizin yakasından tutarak çekti. Bu hareket o kadar sert oldu ki Efendimiz sarsıldı, ona doğru savruldu. Cübbesinin yaka kısmı koparken boynunda iz bıraktı. Bedevi, ''Ey Muhammed, Allah'ın senin yanında bulunan mallarından şu iki devemin üstüne yükle. Çünkü o mallar ne senin ne de babanındır.'' diye bağırdı. Peygamberimiz bedevinin yaptığına çok üzülmüştü. Bir müddet sustu. Sakinleşmek için böyle yapardı. Daha sonra da ''Mal Allah'ın malıdır, ben de onun kuluyum.'' dedikten sonra ''Ey adam, bana yaptığın bu hareketin karşılığını fazlasıyla göreceksin.'' buyurdu. Ben Allah Resulü'nün bu sözü üzerine bedevinin başına mutlaka kötü bir şey geleceğinden emindim. Peygamberimiz de o adamın Allah tarafından helak edilmesinden korkmuştu. Sözünü geri alıp ''Hayır, Allah'tan af dilerim, af dilerim, af dilerim. Ey adam, seninle ödeştikten, bana yaptıklarını ben de sana aynen yaptıktan sonra istediğin şeyleri vereceğim.'' dedim. Bedevi, ''Hayır, bunu yaptırmam. Çünkü sen kötülüğe karşı kötülükle karşılık vermezsin.'' dedi. Allah Resulü tebessüm ederek, ''Şu iki deveden birine hurma, diğerine de arpa yükleyin.'' diyerek onu gönderdi. Ensardan Sa'd bin Ubade, ''Ya Resulallah, Medineli Müslümanlar sizin Mekkeli Müslümanlara daha fazla ganimet verdiğinizi söyleyip mahzun oldular.'' deyince Efendimiz son derece üzüldü. ''Ey Sa'd, o zaman sen onları bir çadırda toplayıp beni çağır.'' buyurdu. Daha sonra yanlarına giderek, ''Ey Ensar cemaati, ben sizin için cennette hazırlanmış bulunan o büyük mükafatları yeterli görmüş ve bu yüzden de ganimetlerin önemli bir kısmını Allah'ı inkara yakın duran yeni Müslümanlara ya da kalplerini ısındırmak maksadıyla İslam dinine girmek isteyen kişilere vermişsem bana neden kırgınlık duyuyorsunuz? Bir takım insanlar aldıkları dünyalıklarla, deve ya da davarlarla evlerine dönerken, sizler Allah Resulü ile birlikte yurdunuza dönmeye razı değil misiniz? Allah adına yemin ederim ki, eğer hicret fazileti bulunmasaydı ve Allah beni muhacirlerden etmeseydi, ensardan olmayı tercih ederdim. Eğer bütün insanlar bir tarafa giderken ensar başka bir yola yönelseydi, hiç şüphesiz ben de onlarla birlikte giderdim dediğinde bütün ensar ağlamaya başladı. Efendimiz de onlarla birlikte ağlıyordu. ''Ya Resulallah, biz ganimet olarak Allah Resulüne razıyız.'' dediler. Ebu Mahsure anlatıyor. Bir gece 10 kadar arkadaşımla birlikte Cirane yakınlarında dolaşırken birçok ateş yakıldığını gördük. O zamanlar çok gençtik. Allah Resulü ordusuyla birlikte Huneyn'den dönerken konaklamıştı. Bir kum tepesinin arkasına saklanıp onları gözetlemeye koyulduk. Biri kalkıp ezan okumaya başladı. O zamanlar müşrik olduğumuzdan alay etmek istedik ve duyduğumuz sözleri yüksek sesle tekrarlayıp bağırmaya başladık. Allah Resulü bizleri duyduğunda şu gençleri yanıma getirin buyurdu. Bizi tutup getirdiler. Hadi ezan okuyun dediğinde okumaya çalıştık. Birinizin sesi çok gür çıkıyor. O kim diye sorunca beni işaret ettiler. Bu yüzden ceza görmekten çok korkuyordum. Peygamberimiz senin sesin ne kadar da güzelmiş dedi. Ve beni çağırıp ezan okuma talimi yaptırdı. Allahu Ekber ve Eşhedü en la ilahe illallah derken sesini yükselt. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah derken sesini alçalt gibi dersler veriyordu. Daha sonra da hadi kalk da ezan oku buyurdu. Ezanı okuyunca tekrar çağırdı. Bana bir kese dolusu gümüş vererek yüzümü, gözümü, sırtımı sıvazladı. Eline alnıma koyup dua ettikten sonra senin Mekke'de müezzinlik yapmanı istiyorum. Hemen Mekke valisi Attab'a git ve bu durumu ona ilet buyurdu. Ebu Mahsure bu olaydan hemen sonra Müslüman oldu. Ve önceleri Hazreti Bilal'le birlikte yaptığı müezzinliği daha sonra tek başına sürdürdü.
Kendisi ezan okuyanların en gür seslisiydi. Peygamberimiz onu ilk gördüğünde mübarek ellerini alnına sürdüğünden Ebu Mahsure alnının üstündeki o saçları hiç kestirmedi. Malik bin Avf, Huneyn Savaşı sırasında Hevazinlerin lideriydi. Eşi ve çocukları savaşın sonunda esir alınmışlardı. Peygamberimiz onları bir misafir gibi ağırlayıp mallarını sakladı. Daha sonra Malik'e bir adam gönderip, Müslüman olup yanıma gelirse her şeyini ona geri veririm. Üstelik de 100 deve bağışlarım dedi. Malik bin Avf bu habere çok sevinmişti. Çünkü halka tarafından artık istenmiyordu. Medine'ye gelip Müslüman oldu. Peygamberimiz ona vaat ettiklerini verdi. Bunun dışında kendi halkından Müslüman olanlara kumandan yaptı. Malik bin Avf ordusunu kurunca müşriklere dünyayı zindan etti. Kendisi çok ibadet eden bir Müslümandı. Peygamberimiz Huneyn Savaşı'ndan sonra bütün kavimlere mektup yazarak onları İslam dinine çağırdı. Bu kavimlerden biri de Bahreyn halkıydı. Genellikle atlara taparlardı. İnsanları son derece zengindi. Ülkenin bir başka özelliği de su kaynaklarının çok fazla oluşu ve zenginliğiydi. Bahreyn kralı Münzir bin Sava, peygamberimizin davet mektubunu aldığında halkıyla birlikte Müslüman oldu. Fakat bazı mecburlar,

Hristiyanların yanı sıra Hristiyan ve Yahudiler dinlerinde kalarak vergi vermeyi tercih etmişlerdi. Münzir bin Sava topladığı vergileri Medine'ye gönderdi. Müslümanlar bu kadar çok parayı ilk defa görüyordu. Peygamberimiz bu paraları mescitteki bir hasırın üzerine yığdırdı. Namaza kim geldiyse şaşırıp kaldı. Peygamberimiz namazdan sonra o paraları avuç avuç dağıtmaya başladı. Herkesin cepleri parayla doldu. O sırada Hazreti Abbas gelip, ''Ya Resulallah, bunlardan bana da ver. Çünkü Bedir gününde hem kendim hem de üç kişi için kurtulma parası verip fakir düşmüştüm.'' dedi. Peygamberimiz izin verdiğinde paraların bulunduğu yere yanaştı. Hazreti Abbas para yığılan hasıra yanaştığında cübbesini çıkardı ve onu bir çuval gibi doldurmaya başladı. Daha sonra sırtını almaya çalıştı ama gücü yetmediğinden kaldıramadı. Hazreti Abbas yaşlı bir kimseydi. Yeğenine dönerek, ''Ya Resulallah, şu torbayı kaldırmama yardım et.'' dedi. Peygamberimiz tebessüm edip, ''Paraların bir kısmını geri dök, kaldıracağın kadarını al, götür.'' dedi. Hazreti Abbas paraları dökmeye kıyamadı. ''Ya Resulallah, o zaman birine söyle torbayı sırtıma kaldırsın.'' dedi. Peygamberimiz yine tebessüm etti, ''Olmaz.'' buyurdu. Hazreti Abbas paraları azaltıp tekrar denedi ama yine başaramadı. ''Ya Resulallah, bir kısmını boşalttım, biri bana yardımcı olsun.'' dedi. Tekrar ''Olmaz.'' cevabını alınca kaldırabileceği ağırlığa gelene kadar torbadaki paraları azar azar boşalttı. En nihayet omuzlayıp götürdü. Allah Resulü amcasının mala karşı gösterdiği ilgiye şaşırmıştı. Arkasından baktı, durdu. Gerçek hazine. Peygamberimiz amcası Abbas'ı çok seviyordu. Bir gün yanına giderek, ''Amcacığım, sana bir ihsanda bulunayım mı? Sana akrabalık hakkını ödeyerek yararlı olayım mı?'' dedikten sonra, ''Söyleyeceğim şeyleri yaparsan Allah senin günahlarının evvelini, ahirini, yenisini, eskisini, kasıtlısını, kasıtsızını, küçüğünü, büyüğünü, gizlisini, açığını affeder.'' dedi. Hazreti Abbas'ın gözleri parlamıştı. Peygamberimiz ona 4 rekatlık tesbih namazını tarif ettikten sonra, ''Eğer gücün yeterse bu namazı her gün kıl.'' buyurunca Hazreti Abbas, ''Ya Resulallah, bu namazı her gün kılmaya kimin gücü yeter?'' diye nazlandı. Peygamberimiz, ''O zaman her cuma günü kılmaya çalış. Gücün yetmezse yılda bir kez kıl. Onu da yapamazsan ömründe bir kerecik olsun kıl.'' dedi. Hazreti Abbas torbalar dolusu altından daha değerli bir hazine bulmuştu. Arap aleminin sayılı şairlerinden olan Ka'b bin Züheyr, peygamberimizle alay eden şiirlerinden ötürü Müslümanlar arasında çok büyük bir nefretle anılırdı. Bu yüzden de Mekke'nin fethinden sonra başını alıp kaçtı. Ka'b daha sonraki günlerde sağa sola saklandı fakat nereye gitse huzursuz oluyordu. Nihayet Allah Resulü'nün yanına geldi ve elini onun elinin üstüne koyup, ''Ya Resulallah, Ka'b bin Züheyr yaptıkları karşısında çok pişman olmuş. Eğer yanına gelse affeder misin?'' dedi. Efendimiz evet cevabını verince Müslüman oldu. Peygamberimiz daha önce onu hiç görmemişti. Bu yüzden de ''Sen kimsin?'' diye sorduğunda ''Ya Resulallah, ben Ka'b bin Züheyr'im.'' diye cevap verdi. Peygamberimiz ''Demek ki o şiirleri sen söyledin ha?'' dedi. Sahabilerden bazıları onu cezalandırmak isteyince ''Ka'b'a dokunmayın, o yaptıklarından pişmanlık duyup Müslüman oldu.'' dedi. Ka'b bin Züheyr peygamberimizin bu iyiliği üzerine Banet Suat adıyla bilinen kasidesini okudu. Efendimiz bunu o kadar beğendi ki sırtındaki hırkasını Ka'b'a hediye etti. Ka'b bin Züheyr peygamberimizin hediye ettiği bu siyah yün hırkayı yaşadığı sürece üstünden çıkarmadı. İleriki yıllarda halife seçilen Muaviye bin Ebu Sufyan, ''Bu hırkayı bana sat.'' diyerek ona 1000 dirhem gönderdi. Fakat Ka'b bu teklifi kabul etmedi. Halife Muaviye hırkanın peşini bırakmamıştı. Ka'b vefat ettikten sonra bunu oğullarından 20.000 dirheme satın aldı.
Peygamberimizin hırkası daha sonra Emevi halifeleri arasında el değiştirdi. Emevi saltanatının çöküşünden sonra da ilk Abbasi halife

0: Mektedir. Peygamberimiz cuma ve bayram günleri verdiği hutbeleri ya da önemli bir hadise üzerine yaptığı konuşmaları ayakta sürdürürdü. Bu sırada yorulduğunu gören sahabiler dayanması için bir hurma kütüğü getirdiler ve bir ucunu yere gömüp diktiler. Allah Resulü arkasını bu kütüğe yaslarken bir yandan da elindeki asaya dayanırdı. Sahabilerden Temim Eddari, ya Resulallah, Şam'a gittiğim zaman oradaki imamların bir minber üzerinde oturduğunu gördüm. Sizin için de aynı şeyi yapalım mı? Deyince Peygamberimiz sahabilerine danışarak bu işi kabul etti. Hazreti Cabir anlatıyor. Allah Resulü sadece 3 basamakla çıkılan bu minbere oturup hutbeye başlayınca daha önce dayandığı hurma kütüğünden, yavrusundan ayrılan ya da yavrulamak üzere bulunan bir devenin inlemesine benzer sesler gelmeye başladı. Bu ses mescidi sarınca sahabiler korkmaya başladılar. Peygamberimiz bunun üzerine minberden indi ve kütüğü kucaklayıp, "Nedir bu halin? İstersen seni daha önce bulunduğun bahçeye döndüreyim. Orada kök salıp yeşer, yapraklan, meyve ver. İstersen seni cennete dikeyim de cennet ırmaklarından ve kaynaklarından sulan, orada yetiş. Allah'ın sevgili kulları senin hurmandan temelli yiyip dursunlar," dedi. Peygamberimiz bunları söyledikten sonra o direğin ne diyeceğini bekledi. O kuru direk, arkadaki adamların bile duyacağı şekilde konuşarak, "Beni cennete dik ki meyvelerinden Cenab-ı Hakk'ın sevgili kulları yesin," deyince Allah Resulü, "Olur, öyle yapayım," dedi. Daha sonra sahabilere dönüp, "Bu kütük kendisini cennete dikmemi seçti. Temelli yurt olan ahireti gelip geçici dünyaya tercih etti," buyurdu. Hazreti Ömer Efendimizin vefatından sonra ağlarken, "Ya Resulallah, mescitte bulunan hurma kütüğü bile sen ondan ayrıldın," diye feryat etmişti. "Bizler senin ayrılığına elbette ki ondan daha fazla üzüleceğiz," derdi. Peygamberimiz o direğin minber altına konulmasını istedi. Kuru hurma direği, mescidin Hazreti Osman dönemindeki tamiri ve genişletilmesi sırasında Hazreti Übey bin Kab'a teslim edildi ve çürüyünceye kadar korundu.
1: Okudukça Cüneyt Suavi'nin kaleme aldığı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.

İlminle gaybleri bilirsin. Gücünle tüm yarattıklarına hakimsin. Allah'ım, açık ve gizli her yerde senin korkunu isterim. Öfkeli ve sakin halimde doğru ve hakkı söylemeyi senden isterim. Zenginlikte ve fakirlikte orta yolu tutmayı isterim. Tükenmeyen nimetlerinden isterim. Kesintisiz göz aydınlığı isterim. Hükmünden sonra rızanı isterim. Ölümümden sonra iyi bir hayat sürdürmeyi isterim. Sana şevkle kavuşmayı, cemaline bakma lezzetini, sıkıcı felaketlere uğramaksızın, sapıcı fitnelere düşmeksizin yaşamayı isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle süsle, doğru yola kavuşanlara sebep olucu kıl.

0: Gerçek huzur ve mutluluk için evlilik okulu.
1: Merhabalar sevgili dostlar. Akra'da Evlilik Okulu programında tekrar birlikteyiz. Profesör Doktor Nevzat Tarhan hocamla birlikte stüdyoda mikrofon başında yerimizi aldık. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
1: Hocam yine ailelerden gelen, ailelerden böyle sızan bazı sorunlar üzerine konuşacağız. Satır aralarında, cümle aralarında neler var, neler gizli? Onlar üzerine konuşup sizden tavsiyeler isteyeceğiz dinleyicilerimiz adına. Bugün şöyle bir sorumuz var önümüzde. Ben ailemi çok şeyden üstün tuttum. Eşimi çok sevdim. Onu üzmek hiç istemedim. Ben doğru da olsam hep özür dileyen ben oldum. Eşimse parayı çok seviyor. Her şeyden, kendinden bile parayı üstün tutuyor. O da beni çok kırıyor ki neden hep para insan hayatında daha önemli onu anlayamıyorum. Paraya dair olan her şey onun hayatında önce geliyor diye bir hanımefendi dinleyicimiz hocam sordu bu soruyu. Onu da belirtmiş olayım. Eşiyle arasında böyle bir arada böyle dikkat çeken noktalar var ama şöyle başlamış olalım. İnsan hocam belki yaşadığı hayatın bir sonucu olarak belki mizacı olarak bazı şeyleri ön planda tutabiliyor. Hayatında önem sıralaması yanlış gelişebiliyor. Bunu değiştirmek, yeniden yapılandırmak mümkün mü? Sanki burada bu beyefendi de hani paranın kendinden bile önce gelmesi burada sanki böyle bir hata var. Bir önem sıralaması yanlış yapılmış gibi seziyorum. Siz neler dersiniz hocam?
2: Yani şimdi bu tabii şu anda bu soru da aslında tam böyle toplumda çok kimsenin böyle derdini temsil eden bir soru. Hmm. Yani genellikle bu küresel kapitalizm. Küreselleşmesi sonucunda dünyadaki tek ideoloji şu anda kapitalizm oldu. Daha önce bir kapitalizm ve sosyalizm vardı. Hmm. Bu hastalık bize de bulaştı. Bizim ailelerimize bulaştı ve değerler hiyerarşimiz bozuldu. Bizim kültürümüzde değerler hiyerarşisinde en tepede ne vardır? İlahi rızaya kavuşmak vardır. İlahi rıza hedeflenir. Mevlana'ya, Yunus'a bakın. Osmanlı'nın kuruluş felsefesine bakın. Hepsinde rıza-i ilahiyeyi gaye-i maksat yapmak vardır. Hepsinde ilahi kelimetullah vardır. İzzet-i İslamiye vardır. Bu ideoloji haline gelmiştir ilahi rıza. Onun için öyle durumlarda Allah'ın yardımı gelmiş. Hı hı. Geliyor. Ama bu güç aynı zamanda güç dağılımında da önemli bu. Güç dağılımında bunlar onun için parayı güç olarak gördüğün zaman bu böyle para, silah, maddi güçtür bu. Hı hı. Bir de somut güçtür. Bir de soyut güçler var. Yumuşak güç diye geçiyor. Hı hı. Yumuşak güç aslında adil olmak, güven oluşturmak, açık şeffaf ilişki kurmak. Bu yumuşak güçler ikinci planda kaldı. Gülenci olunca sevgi olsa da böyle durumlarda sevgi dürüstlük olmadığı için, adalet olmadığı için güven oluşturamıyor. Bol sevgi var fakat adil dağıtmıyor. Mesela bu onun en büyük imtihanı da Hazreti Yakup yaşamış. Yakup o kadar büyük bir peygamber, yani peygamberlerin babası. Birçok peygamber, Hazreti Yusuf'un babası. Fakat Hazreti Yusuf'u çok seviyor. O derece seviyor ki devamlı onu korumaya, ütmeye çalışıyor. Öyle olunca kardeşleri kıskanıyor. Kuyuya atıyorlar onu. Kuyuya atıyorlar düşün. Sevgi adaletsizliği var orada. Ve imtihanı başlıyor işte Hazreti Yakup'un. Ama sabrediyor. Sonunda gene kazanıyor ama epey bir çile çekiyor. Hazreti Yusuf da bedel ödüyor. Onun imtihanı da öyle oluyor tabii. Ama bu sevgi, ama Resulullah'ın hayatında yok böyle bir hata mesela. Yani böyle bir Resulullah'ın hayatında bir saatte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yanına geliyor. Bir sahabelerden birisi evine gidiyor onun. Bütün çocukları geliyor böyle işte hürmet ediyor, el öpüyor herhalde o zamanki bilmiyorum Suudi Arabistan şartlarına gülme etiyor. Ondan bir, her çocuğuna sıcak davranıyor, bir çocuğuna ayırıyor baba bakıyor. Sen diyor her çocukların sana eşit davranması istiyor musun? Tabii isterim ya Resulullah diyor. O zaman sen de çocuklarını eşit sev diyor.
1: Aslında çocuk eğitiminde hocam ne kadar ya, kilit bir
2: tabii
1: ifade
2: ya,
1: değil mi hocam?
2: Bir çocuğu az bir çocuğu çok sevdiğin zaman o çocuk bu sefer ne olur babam beni sevmiyor deyip gider bir şey bozar. Kardeşin çimdikler. Oyunu bozar. Kıskanç olur.
1: Birçok şeyin aslında ana...
2: Tabii, kesinlikle duygu yönetimini yapamıyoruz biz. Emosyon regülasyon diye geçiyor psikolojide biliyorsun. Emosyon regülasyon duyguları regüle edebilme becerisi. Hı hı. Bu doğuştan kazanılmıyor. Bu sonradan öğreniliyor. Hayvanlarda var.

0: doğuştan. Annesini hayvana koruyor mesela çocuğunu. Ama çocuk büyüdükten sonra itip atıyor. Ama insan öyle değil. Çocuk büyüdüğü halde de korumaya devam ediyor. Benim rahmetli annem, ben 60 yaşındaydım, o 80 yaşındaydı. Dışarı evden çıkarken bana şey derdi, kenardan git derdi. Yani sevgi böyle yani. Yani düşün yani o işte evet. Yani şey gibi hakikaten çok var bizde bu, evet. Bu tarz yani kültür. Ama mesela annemin yaptığı bir şey daha var, öyle derdi korurdu ama işte babamı çok yüceltirdi mesela. Babam böyle eğitim büyümüş, sakın üzmeyin onu. Böyle şeydi yani, öyle büyürdü. Onun için yani biz dengeyi sağlayabilmişiz bir şekilde. Mesela benim birader çok sağlayamadı o konuda. O biraz daha böyle fazla kendine odaklıdır mesela. Onun gibi. Böyle yani o tarzda şey oluyor maalesef. Evet. Yani burada yani nereye gittik? Para gerçekten burada değerler da hiyerarşisinde, evet, en üste para, güç çıktı. Ondan sonra ikinci plana düştü. Diğer dürüstlük mesela, dürüstlük meziyet oldu. Halbuki dürüstlük yani bir herkeste olması gereken, evet, bir kavram. Böyle dürüstlük, adalet, onunla ilgili bir örnek anlattım. Ne dedim böyle? Ben hatta öğrencilik yıllarımda yaşadığım bir örnek vardı. Bir iş adamı dedim, bir araba alıyor 26 bin TL'ye. Bir onu sattıktan, söz verdikten sonra bir iki saat sonra başkası geliyor 28 bin TL veriyor. Ben söz verdim, satamam diyor iş adamı ona. Bunu söylediğim zaman o da bunu dürüstlük örneği olarak anlatınca o da kerizlik derecesinde dürüstlükmüştür dedi bana. Halbuki o hareket var ya, aslında orada 2000 TL kaybediyor ama oluşturduğu güven var ya onun piyasada, en büyük sermaye olur. Ticaret sözü senet oluyor işte o kişinin ondan sonra. Yani bir şey söz verdi mi dönmeyecek diye yazılı bir şey almasa bile onun, birçok insan onunla şey yapabiliyor, iş yapabiliyor. Sözü senet olan sermayesini 2-3 misli iş yapar o kişiler. Evet. Şimdi ailede de böyle. Bu arada hanımefendi eşinin paraya çok değer verdiğini söylüyor. Bu acaba onun algısı mı, gerçek mi? Bilemiyoruz. Bak, o da olabilir. Böyle de kendisinin beklentisi çok aşırıysa bazen öyle zannediyor kadın, eşler. Beklentisi çok yüksek oluyor. Parayı bıraksın, çalışmasın, sadece benimle ilgilensin diyen eşler var. Ben öyle bir zaman yanımızda çalışan bir arkadaş vardı. Eşi hasta olmaya başladı. İkide bir bayılıyor. İşte ben bir değerlendirdim eşini. Baktım ki eşi akşam erken eve gelsin, İşi bıraksın, benimle ilgilensin. Ben eşini böyle bir durumda, bak bu burası da ekmeğini kazanıyor ama nitelikli beraberlik var. Eve geldiği zaman da onunla zaman geçirebilir. Bu şekilde söyledim, yüzleştirdim kızı. Bayılmaları bitti. Ama bir sene sonra adam işten ayrıldı. Kız ne yaptı? Yaptı. Gitti babasının köyüne, memleketini tayin ettirdi. İstifa edip gitti yani. Şimdi geleceğini etkiledi. Daha sonra da gelmek istedi. Bana katiyen almadım o kişi. Almadım çünkü böyle karısının adil dengede gidemeyen bir kimse işe yapamaz.
1: Hocam burada o hanımefendinin acaba onun bakış açısı mı öyle, yoksa doğru mu, onu bilmiyoruz tabii. Ama şöyle bir ipucu var. Benim zaten soruda da dikkatimi çeken nokta orasıydı. Ben doğru da olsam, haklı da olsam hep özür dileyen ben oldum.
0: Evet.
1: Bu yani birçok şeye pencere açabilecek bir durum. Bu doğru mu hocam? Yani mesela biliyorsunuz ki haklısınız ama ya aman tadımız kaçmasın, ben özür dileyivereyim de.
0: Tabii, o anda böyle der. Bu o anda sorun yatışır. Erkek karşı tarafı paspas eder. Bak bu narsistik tipler de yine burada da bir kişilik özelliği olarak böyle parayı yücelten tiplerin çoğu, parayı en kutsal değer gören kişilerin çoğu, bunlara narsistik özellikleri yüksek kişiler oluyorlar ve bunu tartışılmaz doğru olarak kabul ediyorlar. Tartışılmaz doğru. Yani böyle durumda ancak sonuçlarını yaşayarak o bunun farkına varır. İkincisi de böyle durumlarda bu kişiye, burada hanımefendinin, bu yaptığın doğru değil ama ailenin geleceği için katlanıyorum demesi lazım. Yani özür dilemek yerine bu yaptığın doğru değil, bu yaptığın beni de aşağılıyor. En kutsal değer para gibi yaptın. Bu doğru değil ama sırf evlilikte huzur için seni onaylamıyorum bu hareketini ama yani bunu evlilik tartışması halinde dönüştürmüyorum, bilesin diyecek. Erken kafasına soru işareti uyanacak. O anda kabul etmese bile. Bu bir oldu, iki oldu, iki oldu. Ondan sonra iyi niyetliyse narsizmini de öz eleştiri yapıyor. Onun için hani peygamberimiz demiş ya, birisini çok övmüşler, onun bel kemiğini kırdın demiş mesela. Bu mealde yanlış hatırlamıyorsam öyle. Yani o işte böyle kişileri övdüğün zaman narsizmi beslenir hata yapmaya başlarlar.
1: Yani burada haklıyken de özür dilemesi onun narsizmini besliyor.
0: Narsizmini besliyor. Çok yanlış. Özür dilemek yerine burada

0: bu yaptığın yanlış ama ben evliliğin geleceği için, evliliğin iyiliği için bu yaptığın davranışa katlanıyorum diyecek. Hmm. Diyecek. Bunu demezse narsizmini beslemiş olur, yanlışları beslemiş olur, kötülüğü beslemiş olur. Onun için hatta gene bir hadis-i şerif biliyorum, bir kötülük birisine ona iyilik yapın diyor Peygamber. Nasıl yaparız ona diyor. Ona diyor yanlışlarını söyleyerek iyilik yapın. Bak mealen. O bizim kültürümüzde dost eleştirisi olarak geçiyor. Dost eleştirisi, eleştiren dostlar edinin diye geçiyor. Yani eleştirmeyen dostlar varsa bu kişiler, hatta şeyin, Büyük İskender'in bir şeyi var, yanında bir vezi varmış, hep övüyormuş onu. İşten çıkarmış. Niye çıkardın demiş. Ya demiş, sen beni hiç bir hatam, kusurum bir şey söylemedin ki demiş. Demek ki hatasızsam sana ihtiyaç yok demiş. Söylemiyorsan ya o zaman ihtiyaç yok sana demiş, hep beni övüyorsun yani, demek ki bir hata görmüyorsun bende, ben hatamı görüp sorgulayan kişi istiyorum demiş. Yani Büyük İskender olması tesadüf değil. Yani onun için de en azından egosu yüksek biri, o da yani narsist bir lider aslında. Fakat başarısının arkası planındaki gerçeklerden biri de bu belki. Onun için bunlar, yani eleştiren dostlar edinmek çok şeydir. Yani düşman gibi görmez öyle durumlarda. Eleştireni tehdit gibi görmez. Narsist liderler tehdit gibi görürler eleştiriyi ve en çok onun hatası sonucunda dağılırlar, kaybederler. Sosyal hayatta da, ailede de, anne babada da. Mesela bu erkek, ben söyleyeyim, eğer bunda adım atıp düzeltmezse, burada doğru hareket etmezse, narsizme karşı sınır koymak gerekiyor. Sınır koymayı kendi kişilik sınırlarıyla onun kişilik sınırlarını ayırt etmek gerekiyor. Burada bu dediğim hareket sınır koyma hareketiydi. Bunu yapmazsa o kişi paraya bulunur, paralandı, paralandı olur. Anadolu'da bir söz var. Yani onun için bu burada ilk baştan ona yaptığı zaman zaten, yani böyle durumlarda yani bu kişinin yani haklıyken haksız duruma düşmemesi anlamına geliyor burada. Yani bu, böyle bir durumda eğer eşi parayı kutsallaştırmışsa, böyle bir durumda bunu ve tartışmaya da açmıyorsa bunu, o zaman onu değiştirmeye çalışmasın. En çok yapılan hareket, hata da bu oluyor. Eşini değiştirmeye çalışmak. Ne oluyor evde? Ego savaşlar oluyor. Benim dediğim senin dediğin, benim param senin paran, benim annem senin annen. Böyle durumlarda güç savaşlar oluyor. Burada narsist kişiler şey yapar ve karşı tarafı aşağılar, aşağılar, aşağılar. Ondan sonra şu cümleyi kullanır. Bunu senin iyiliğin için yapıyorum. Hop buradan bağlar kendine. Değersizleştirir, bağlar. Buradan. Bu şekilde böyle bir kontrol sağlamaya çalışır. Onun için bu oyuna da gelmemek lazım. Benim sevdiğim için bana eziyet çektirme. Yani onun için o halde şu, seni seviyorum. Sen benim için önemlisin, değerlisin ama şu hareketin yanlış. Bu hareketin çocuklara da kötü örnek olur ha. Çocuk babayı örnek alırsa o da anneye, ergenliğe girince anneye kafa tutmaya başlar bu çocuk. Çünkü ergenlik dönemi şeydir genellikle. Özgür bireyselleşme dönemidir. Ve aileden uzaklaşma, kopma dönemidir. Doğası olarak ben kimim, nereye yönelmeliyim, niçin sorularını sorar. Yani bu dönemde, ergenlik döneminde bu soruları soran bir çocukta böyle bir baba onu şey yapar çocuğu. Yani evde zaten genelde bakıyoruz biz. Bu evde en çok ne konuşuluyor? En çok eğer para konuşuyorsa, mal mülk konuşuyorsa, şöhret konuşuyorsa, servet konuşuyorsa evin kutsal değeri odur. Ama ben para hiç önem vermem ya. Para neymiş ya? Para benim için önemsiz der ama lafta öyle ama uygulamada öyle değil. Onun için evde konuşulan baskın konu ne? Dominant konu. Ona bakmak gerekiyor ve oradan olaylar biriktirsin böyle.
1: Evdeki yani gündem
0: çocuğu. Not kalsın yani. Eşiyle ilgili hatalarını, bu intikam almak değil. Eşini düzeltmek için onun hatalarını listelesin. Bir, iki, üç, olayları yazsın. Şu olayda böyle, bu olayda böyle. Bu kişiler zeki de oluyor çok aynı zamanda. Narsist kişiler çok zeki de oluyor. Çünkü en büyük şeyler onların korkuları sıradan olmak korkusu. Sıradan olmamak için çok çalışırlar. Ve akıllı, zeki dedirtecek her şeyi yaparlar onlara. Böyle kişiler. Böyle bir kişi, onun için eleştiriden rahatsız olurlar. Ama eğer faydalı bir eleştirisi de tevazu bile gösterirler.
1: Çevresini de öyle mi şekillendiriyor peki hocam bunlar?
0: İşte yani onlar lider oldukları için lider özellikleri kişileri de var. Tam öyle kişileri alıyor. Ama mesela daha şey olanlarda kendi hedeflerine uygun bir eleştiriyse eleştiri açıktır. Hedeften uygunsa. Ama onun için bu kişileri eleştirirken kişiliğini eleştirmeyeceksiniz. Yanlış ve yanlış davranış ve çabalarını eleştireceksiniz. Kişiyi eleştirirseniz kaybedersiniz onu. Ya da ego savaşları olur. Onun için senin kişiliğin önemli, değerli ama şu davranışın, şu çabaların ilişki

0: diye zarar veriyor. Çocuklara yanlış örnek oluyorsun ya da senin böyle bir durumda senin kutsalının yer değiştiğinden endişe ediyorum desin mesela. Bunun yani bu narsist kişilerin en büyük özelliği de böyle en değer verdikleri şeyi kaybetmekten korkarlar. En değer veren şey paraysa onu kaybetmekten korkar. En değer toplumsal statüse, bir aşirette, ailede, çevrede bir şey varsa onun adının çevirmesinden korkarlar. Böyle durumlarda. Yani o korkuyu hareketle eğer sen şu davranışlarını düzeltmezsen ben bu böyle bir konu incelediğine kopacak deyip kaybedeceğini hissettirmek gerekir. Eğer direnç olursa tabii bunu ilk baştan söyleyip yapmazsa ama bu kararlı, tutarlı, devamlı bir şekilde sabırla yapacak. Yani bu tarz kişi egosu yüksek kişilerle ilişkide muhakkak şey olmak gerekiyor böyle. Yani kişinin böyle gerekçeleriyle hayır demesi lazım. Birden hayır dememesi lazım eşine karşı. Bunu diyebilirse böyle durumlarda yavaş yavaş ilerler.
1: Evet. Planlı programlı mahalle tabii kavgası gibi yok, yapılmayacak yani.
0: Yani hissi biriktirip hissi yaparsa şey duruma düşer. O çünkü evet, zeki olduğu için onun açığını bulur, yerin dibine batırır onu.
1: Hocam bu arada biraz konudan farklı olarak önünüzdeki kağıtta bir üçgen çizdiniz. Bu herkesin bildiği Maslow hiyerarşisi gibi. Evet. Ben acaba oraya mı bağlayacaksınız diye düşünürken siz dediniz ki en tepede ilahi rıza vardır.
0: Değerler piramidi bu. Şeyden ait mesela. Bunun gibi o Maslow'da ihtiyaçlar piramidiydi o.
1: Evet hocam.
0: Psikososyal ihtiyaçlar piramidi. En tepesinde kendini gerçekleştirmek vardı. Ama değerler piramidinde öyle değil. En yüksekte kutsal değerler vardı. Her insanın bir kutsalı var. Mesela kapitalistin kutsalı paradır. Ondan sonra ikinci, üçüncü, dördüncü sırada diğer değerler gelir. En altta da daha şey değerler gelir. Yani kişi değerler hiyerarşisi oluşturması lazım herkesin. Değerler hiyerarşimiz yoksa bizim, biz çünkü değerler hiyerarşisi şöyle bir şeydir. Beyinde piramit oluşturuyorsun. Zihin, evet, yani zihin haritamızda benim için en önemli bu konudur. Bu deyince beyin o en önemli konuyla ilgili yanlış geldiği zaman otomatik hayır demeye başlıyor beyin. Beyin ona göre programlıyor kendini. Hani beynin programlama kapasitesini bu şey yol haritası veriyor beyne. Mesela beyni programlayan bir kimse sabah 4'te kalkarsa, kalkacağım diye inanarak yatarsa saat kurmadan kalkar. Ama ya kalksam da olur, kalkmasam da olur derse çoğu zaman kaçırır.
1: Evet.
0: Ama bu o için inanarak yaptığın zaman beyin programlıyor. Bu inanışla bir nevi otohipnoz oluyor bu. Kendi kendimize kesin inanış demek otohipnoz demek. Kendi kendini hipnotize edip kesin bilgi diyorsun. İnançlar onun için hipnotize eder kişiyi. Kutsallar başkasına referansla bizim doğu toplumlarında bir kişiye bağlayarak aklını ona vererek aklını onun cebine koyarak hipnotize olurlar. Mesela doğu kültürlerinde şeydir, böyle lider tipi kültürlerde lideri kutsallaştırır, hiç hatasız görür onu.
1: O zaman hipnotize dediğim şey tamamen böyle bir trans hali değil hocam.
0: Yok yok değil. O hipnoz, yani kişi otohipnoz yapabilir bir kimse, hepimiz yaparız. Mesela o, bir şeye kutsala inanmak bir nevi otohipnozdur. Ama kutsalı akıl süzgecinden geçirip inanmak akıl ve kalp dengesi onun için. Sadece kalp baskınsa o kişinin hayatında en hoşuna gideni kutsallaştırır. Ama akıl ve kalbi birleştiriyorsa, akıl süzgecinden geçerek kalbini, nefsini eğitebiliyorsa, çünkü nefis ve şeytan bir taraftan hücum eder. Kalbimiz iyi sevmeye yöneltir ki o direkt Allah'a bağlıdır kalbimiz. Sevmeye yöneltir. Yani aklımızda böyle durumlarda hakem, yani bir nevi kaptan köşkündedir, yönetir. Ve bir taraftan nefis ve şeytan zorluyor. Kalp o taraftan muhabbet ettiğin şeyi belirliyor. Akıl da bunu yapma. Şunu sev, bunu sevme diyor akıl. Kalp, duygusal zeka yönetimi aslında kalp yönetimi. Yani nefis yönetimi de vardır ama bir de kalp yönetimi vardır. Neyi sevip sevmeyeceğine göre. Buradaki değerler piramidinin en tepesinde aslında sevgi piramididir bu aynı zamanda. En değer verdiğin şeyi en çok seviyorsun demektir. Sevmelisin demektir o. Onun için bak ya, İslam hukukunda da en üste hukukullah gelir. Eğer bu hukukullah şaşırırsa bir insan ne olur? Hukukullahı unutur, rüşvet yer mesela.
1: Bunu o zaman hocam kendi hayatımızda bu değerler hiyerarşisini, öncelikler hiyerarşisini, bunu öyle bir aslında şöyle küçük bir kağıdı çizip bir kendimizi görmemiz aslında bunu içselleştirmek açısından da faydalı
0: olacak.
1: Çok olacaktır.
0: Doğru. Çok güzel bir kişinin işte oto analizdir bu. otoanaliz yapabilir. Kişi zaten öz eleştiri de yapabilir. Ya zaten şuna benziyor. Bir harita düşün.

0: Haritada şuraya gitmek istiyorum diyorsun.
1: Evet.
0: Hayat tabii harita gibidir. Ama nereye gideceğini belirledikten sonra nerede olduğunu da bilmen lazım.
1: Evet.
0: Nerede olduğunu bilmiyorsan yolu bulamazsın ki.
1: Evet.
0: Hayatta bir ilerlemek otomobilde navigasyonu ilerlemek gibidir. Yani şu anda hayat nerede olduğunu bilmek demek, güçlü yönünü, zayıf yönlerini bilmek demek. Bunu bileceksin, hedefini belirleyeceksin, yol haritanı çizeceksin. Bu kadar basit hayat dediğim şey.
1: Düşünmek de bazen yetmiyor gibi hocam. Sanki onu illa önümüzde yazınca bir sanki somut hale getirdiğimiz zaman daha iyi idrak edebiliyormuşuz. Tavsiyeleriniz de çünkü mesela hep yazın.
0: Hani yaz onun için bir de kültür mü, sözlü kültür olduğu için çok kaçırıyoruz. Yazılı kültür de Batı'nın kazancı oradan, yazılı kültür onlar. Her şeyi yazmışlar, yazıyorlar. Halen de öyle.
1: Evet. Hocam siz de yazıyor musunuz peki?
0: Ben çok yazıyorum.
1: Hmm.
0: Yani yazmaya ben bunları, hatta mesela yazmaya çalıştığım şeylerden birisi, bir yanlış yaptığım zaman bu yanlışı neden yaptım diye not aldım. Bir sürü atmadığım kağıtlar var öyle. Neden yaptım? Bunun görünen sebebi nedir? Görünmeyen sebebi nedir? Kader ciheti nedir? Kendi kendime notlar alıpmışımdır böyle.
1: Evet.
0: Halen de yapıyorum çünkü insan bir görünen sebeple görünmeyen sebep aynı olmuyor.
1: Evet.
0: Yani başında mesela yolda giderken bir taş düşse Allah izin vermeden düşmez ki bu. Acaba böyle durumlarda bir insan, yani burada ben şimdi her zaman gittiğim yoldan gidiyorum, her zaman şeyimi yapıyorum. Yani bunun kaderin buna izin vermesi için ben acaba ne yaptım deyip şöyle geçmişine bir bakması lazım. Ama emin ol, işte bak bu, yani dervişlik burada işte ya. Dervişler bunu öğretiyorlar dervişten. Mesela Yunus Emre'nin çok güzel bir şeyi var. Herkes doğrudur, sen doğruysan. Bulunmaz doğruluk, sen eğriysen. Ne kadar güzel ya. Not aldım duyunca ben. Bu kadar yani bir özet, o kadar hap bir bilgi ki. Herkes doğrudur, sen doğruysan. Yani doğrular bulunmaz doğruluk, sen eğriysen. Yani onun için önce sen doğru ol. Başka bak insana nasıl oluyor. Yine Beyazıt Bistami Hazretlerine birisi geliyor, diyor ki insanlık çok kötü, dost yok. İnsanlık berbat, herkes sahtekar, herkes bencil, kendini düşünüyor diyor. Hiç dost yok diyor, böyle şikayet ediyor. Beyazıt Bistami Hazretleri ki hani Hatay'ın biliyorsun çok büyük bir Allah dostudur. Diyor ki eğer sen senin sana yardım edecek dost alıyorsan bulamazsın diyor. Ama yardım edilecek dost alıyorsan çok var diyor. Al işte benzer bir şey işte.
1: Evet.
0: Hep kendi pencerenden baktığın zaman nefis, Allah insana nefis bunu vermiş. Nefis Allah'a kendine kafa tutma duygusu vermiş Allah insana. Kafa tutma duygusu vermiş ya, böyle kötü parça içimizdeki.
1: Evet.
0: Mesela bu kötü parçayı hümanizm yok sayıyordu. Mesela Maslow'un hiyerarşisinin zayıf tarafı o. İnsanın içindeki kötü parçayı yok sayıyor. Kötü parçayı psikanalizde ilk defa keşfedip şey yapan hayatta şu anda Otto Kernberg olmuştur. Otto Kernberg insanın içinde kötü parça var demiştir mesela.
1: Evet.
0: Çok yaşlı, 90'ı geçti şimdi. Psikanalizci ama kötü parçayı kabul etti. Ama Freud yahut da ilk psikanalistler insanın hümanist bir ekolü, insan kutsaldır diyor. Hatası yoktur diyor. Erasmus falan öyle. İnsanı kutsallaştırdı. Tanrı'ya ihtiyacı yok dediler onlar çoğu. Yani onun için insanın içindeki kötü parçayı, iyi parçayı, ben işte bu Duyguların Psikolojisi diye kitap var. 2006'da onu yazdığımda o kitaplı insanın içindeki kötü parçayı psikoloji bilimi kabul etmiyordu.
1: Bak,
0: tıp bilimi kabul etmiyordu. Onlar hümanistik ekolle gelenler. Onu yazdığımda yani bu işte kendi kafasına göre yazdı diyorlardı.
1: Sene
0: ama
1: 2000'ler.
0: Şu an yani 2000'ler. Yani 20 sene önceydi.
1: Evet.
0: Yani şimdi ama şu anda insan içindeki olumlu duygular, olumsuz duygular ve frontal lob beynimizin ön bölgesi olumlu duygular. Yani aklımıza düşünce geliyor, his geliyor. Yani ben onu zihinsel bir jüri var dedim hepimizde, beyninde. Zihinsel jüri var dedim. O jüri şöyle yapıyor bak. Bir yargıç var jürinin başında. Ondan sonra 4 tane de üye var.
1: Yani
0: üyenin birisi diyor ki bu söylediğin gerçek ve değil diyor. Bak bu bilim adamı üye. İkinci üye diyor ki bu faydalı faydasız diyor. İşletmeci üye. Üçüncü üye diyor ki doğru yanlış diyor. Bu işte ahlak hocası. İlahiyatçı yahut da ahlak öğreteni, ahlak. Dördüncüsü de estetikçi. Güzel ve güzel değil diyor. Bu bilgileri alıyor yargıç, kararını veriyor. Bu her dakika yapıyoruz. Hayat onun için seçim. Bunu her an bir aklımıza bir his geliyor, düşünce geliyor. Bunların arasında bakıyoruz, faydalı faydası, kar zarar, ama kapitalist düşünen kar zarara göre düşünüyor. Ama insan işte eski kapitalist sistemde insanı homo economicus kabul ediyordu.

0: İnsan ekonomik varlıktır, insandır. Tek aktör rasyoneldir diyorlardı. Akıldı. Başka aktör yoktur. Ama 1995'lerden sonra Descartes'in Yanılgısı diye kitap yazdı bir nörobilimci. Damasio. Ondan sonra duygusal zeka kavramı çıktı. Ondan sonra insan homo economicus değil, homo psychologicus denmeye başlandı. Ve bunu söyleyen kişiler Nobel ödülü aldı, biliyor musun? Kahneman mesela. O zihinsel tuzaklar dedi. İçimizde tuzak yaptıran bir parçamız var dedi. Ve bu bir psikolog olarak Nobel alacak. Ticaret iktisada uyguladı bunu. Yani insan sadece yatırım yaparken kar zarara göre, rasyonel aktöre göre hareket etmiyor. Duygusal aktörler de var. Sevdiği şeyi daha çok yatırım yapıyor. Güvendiği şeye daha çok yapıyor. Takdir övgüyle daha çok yatırım yapıyor. O halde satın alma davranışında yatırım yaparken insan nöropsikoloji kustur dedi ve psikolojide derim yaptı. Pozitif psikoloji de bunun zaten psikolojiye yansımış yönüdür yani. Yani bu pozitif psikolojiden polyanlacılık değil onun için. Negatifi görüyorsun, pozitifi görüyorsun, pozitif odaklı ilerliyorsun. Bunu yapabilmek önemli. Neyse, buraya dönersek yani para şeydir tabii, çok caziptir. Ben hiç unutmam, bir arabada rastlamıştım, duvar yazısı böyle hani minibüste. Parayı sevmiyorum ama sinirlerime iyi geliyor diyordu. Yani insan böyle işte, hepimiz için getirelim. Parayı, nefsi seviyor parayı ama kalbi sevmeyecek. Nefsimiz parayı seviyor, sever. Mümkün değil, ben parayı sevmiyorum diye insan yalan söylüyordu. Mümkün değil yani.
1: Evet.
0: Parayı seviyorum ama Allah'ı daha çok seviyorum diyecek.
1: Cebinde çok olsun.
0: Allah'ın rızasını daha çok seviyorum diyecek. Kalbi böyle iyi niyetli olan kişilere de Allah görünmeyen bir el var diyor. Hani Adam Smith'in bir iktisat teorisinin de, bu liberalizmin babasıdır o. Diyor ki görünmeyen el var, adaleti sağlıyor diyor. Onun için adaleti piyasanın ahlakı yoktur. Ahlak öğretmeye lüzum yok diyor mesela. Görünmeyen el otomatik dönüyor kendi kendine. Bu Spinoza'dan da etkileniyor. Spinoza doğa akıllı diyor ya. Doğa akıllı. Onda görünmeyen el var. Bir geliyor ama şu anda gelinen noktada onu gösterdi ki hiç doğada akıl yok. Çevre mahvoldu. Gitti. İnsanlık şu anda atmosfer gitti. Her şey gitti. Çevre bilinci yapmak zorundayız. Bu tamamen kapitalizmin komplikasyonlarıdır şu anda çevre şeyi. Yani bu, ben hiçbir şey olmasa bile Batı dünyası tevhidi keşfedecek. Onun için yani parayı kutsallaştıranlar hele bir dindar kimliğiyle kaderin tokatını yiyecekler, onlar söyleyeyim. Onun için eşinin üzülmesini istemiyorsa ona hayır demeyi başarsın hanımefendi.
1: Peki hocam, çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Vaktimizi doldurduk. Sevgili dostlar, bugün de Nevzat Erhan hocamla yine bir ailevi bir sorun üzerine konuştuk. Sizlerin de eğer soruları varsa hocama yönlendirmek istediğiniz 0501-630-3030 akra WhatsApp hattımız.
0: Mesela bu soruda güzel bir şey var bak. Hakkımızın peşinden mi gideceğiz, yuvamızın peşinden mi?
1: Evet hocam.
0: Çok güzel bir soru. Yani evet. Cümlesi var burada. Gerçekten burada hakkın peşinden yuvamızın, yani ikisini de bırakmayacağız ama denge sağlayacağız burada. Hak çünkü bizim pusulamız. Ama yuvamızda kurmamız gerekiyor bu pusulayla giderken. Bir fırtınadaki gemi gibi şimdi bu hanımefendi. O gemiyi nasıl limana yaklaştırma odaklansın. Gemiyi devirmeye değil. Ya da kaptanın yanlışlarına yanlış yapıyorsun demezse yuva yıkılır. Hak da gider.
1: Evet.
0: Er geç yıkılır o yuva. Çünkü kaptana yanlış yapıyorsun, bak oradan değil buradan git diyecek.
1: Çiğnerim çiğnentirim, hakkı susar kaldırırım dedi gibi. Ha, yani haktan ayrılmamak lazım efendim hocam. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz.
0: Rica ederim, estağfurullah.
1: Sevgili dostlar, sizlerin de eğer soruları varsa 0501-630-3030 akra WhatsApp hattımız, oraya mesaj atabilirsiniz. Bir dahaki programda görüşünceye dek hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
2: Evlilik öncesi ve sonrası sağlıklı iletişim, bireysel gelişim, koruyucu ruh sağlığı, farkındalık ve bilincimizi artırmak için Evlilik Okulu.
3: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

0: Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da. Anadolu İrfanı. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Anadolu İrfanı Akra'da.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Bizim kültürümüzde temizlik bir fıtratı tabii halinde mevcuttur. Esasında tarih kitaplarında veya anılarda anlatılan ecdadımıza mahsus temizlik özelliğini günümüzde onlardan bize miras kalan belki de en iyi muhafaza ettiğimiz bir özellik olarak kabul edebiliriz. Zira insanımız hala dünya halkını şaşırtacak derecede başka her tür niteliğinden önce

temizliğiyle meşhur. Elhamdülillah. Farklı biçim ve ölçülerde olsa bile temizlik yurdumuzdaki her hanede baş köşeye yerleşmiştir. Temizlik imanın yarısıdır hadisi şerifini hüsnü hatlarla yazarak evlerinin ve ibadethanelerin duvarlarına asan atalarımız, gönül, zihin hatta genlerine kazıdıkları bu düsturu büyük bir maharetle nesilden nesile taşımayı günümüze kadar başarmışlardır. Suyla haşır neşir olunmuş dış temizlik aslında batıni temizliğin de bir parçasıdır. Çünkü temizlik ibadetlerimizi yerine getirebilmemizin ilk şartıdır. Bu sebeple ecdadımız onu günlük hayatımızın esası haline getirmiş, beden temizliğinin günlük ve haftalık rutinlerini bir tertibe yerleştirmiş, insanlar arasında temizlik bir neredeyse müsabaka şeklini almıştır. Hele kadınlarımızın dere kenarlarında veya çeşme başlarında yıkadıkları çamaşırların beyazlığını yarıştırmaları, temizliğin bir sonraki estetik aşamasına ulaşıldığını gösteren bir durumdur. Elbette akan su kenarında yıkanan çamaşırlar su ve sabun israfına yol açmasın diye başka tedbirler de üretmişlerdir. Mesela evlilik çağına gelen kızların önüne bir tepe halinde çamaşırları yığar, yeter miktar su ve bir kalıp sabunla ne kadar temiz yıkayacağını ölçerlermiş. Elbette bu su ve sabun israfının önüne geçmek için bir tedbir olarak öğretilirmiş. Eşyalarını sadece görünen kirden arındırmakla kalmamışlar, beyazların rengini açan ve başka hiçbir millette bulunmayan küllü suyu keşfetmişlerdir. Yine başka kimsede göremeyeceğiniz bir şart şurt özeni vardır bizim insanımızda. Sadece necaset bulaşan eşyaları üç kere temizlemek değil ki Anadolu ona paklamak der, ihtimali dahi söz konusu olan mahalin kırklanmasını gerektirir. Bilen bilir, şartı şurdu bilmeyenin kadınlar arasında esamesi bulunmaz. Pişirdiği dahi şüphe altında kalır. Çamaşırların arasına saklanacak güzel koku, hususiyetle lavanta torbaları sadece işlevleriyle değil, zarif biçimleriyle de meşhur olmuş, yaşını almış hanım teyzelerin çantalarında dahi taşıdığı zarif aksesuarlara dönüşmüştür. Bizim evlerimiz son derece temizdir. Ayakkabılarla asla içeri girilmez, hatta evin eşiğinden geçilmez. Her yer namaz kılınabilecek derecede pırıl pırıldır. Osmanlı'da temizlik anlayışını İskoçyalı bir seyyah, Türkler adlı kitabında Osmanlı sadece yeryüzünün en kibar milleti değil, aynı zamanda en temizidir de. Gerçek şu ki temizliğin dışında nezaket hiçbir şey ifade etmez. Temizlik onlar için sadece sıhhat amacıyla uyulan bir şey değildir. Onu samimi olarak dini görevlerinden biri sayarlar. Durulamak temizliğin temelidir. Daha ötesi, Türklere göre evler de insanlar gibi tertemiz ve kirlenmemiş olarak tutulmalıdır. Her Türk evinin eşiğinin üstünde ısmarlama pirinç harflerle "Pis hiçbir şey bu eşiklere değmesin" yazılmaktadır. Bundan dolayıdır ki hiçbir moda veya özenti Türklerin ayakkabılarını kapı dışında çıkarmaktan alıkoyamamıştır. "Onun evi temizliğin mabedidir" sözleriyle ifade eder. Meşhur yazar Edmondo de Amicis, yıllarca ceddimizde iç içe yaşadıktan sonra Paris'te yayınladığı Konstantinopol isimli eserinde şunları yazıyor. Türkler çok temizdir. Yüzler, eller, ayaklar tertemiz, yamalı kıyafet pek az ve hele kirlisi hemen hiç yoktur. Bunca temizliğin nihayeti, ecdat umumiyetle gürbüz yapılı, kuvvetli kimseler olarak tebarüz etmiştir. Onlar için sıhhatli yaşarlar ve az hasta olurlar derler. Bizim memleketlerdeki böbrek hastalıkları diyor bir seyyah ve daha bir sürü tehlikeli hastalıkların hiçbiri onlarda yoktur. İsimlerini dahi bilmezler. Öyle zannediyorum ki Türklerin bu mükemmel sıhhatlerinin başlıca sebeplerinden biri sık sık yıkanmaları ve yiyip içmedeki itidalleridir. Onlar gayet az yerler. Yedikleri de Hristiyanlarınki gibi karmakarışık şeyler değildir der. Çok tabii biçimde Allah Resulüne ittiba et

0: etmenin icabı üzere ecdadımız yemekten önce ve sonra ellerini yıkamayı bir adet haline getirmiştir. Buna hayret eden bir seyyah, yemeklerden evvel ve sonra elleri yıkamak Türkler arasında vazgeçilmeyecek derecede umumi bir adet hükmünü almıştır der. Bir başkası daha detaylı bilgi verir. Türkiye'de sofradan kalkılır kalkılmaz mutlaka ellerle ağızlar yıkanır. Önünüze sıcak suyla sabun getirilir. Büyüklerin konaklarında ya gül suyu veya güzel kokulu başka bir su da ikram edilir. Bunlarla mendilinizin bir ucunu ıslatırsınız der.
1: Anadolu İrfanı.
0: Osmanlı'da temizlik o kadar önemlidir ki sanayimizin ilk ürünü sabun olmuştur. Başlıca sabun isimlerini şöyle kısaca bir sıralayalım. Trablus sabunu, hünkari sabun, çiçek sabunu, kara sabun, kokulu sabun, kandiye sabunu, girit sabunu, Arap sabunu gibi. Edirne'nin meyve sabunları ise ayrıca meşhurdur. 19. yüzyılda şehrin en önemli ticaret geliriydi. Bu sabunlar piyasada satılmaz, büyük kısmı padişahın isteği üzerine İstanbul'a Topkapı Sarayı'na gönderilirdi. Çok değerli bir süs eşyası olan bu sabunları özellikle padişah kızları ve cariyeleri çeyizlerine, odalarına koyarlardı. Sonraları yaygınlık kazanan bu güzel kokulu sabunlar hemen her evde bulunur hale gelmiştir. Az önce aktardığımız kokulu suyla beraber getirilen, kokulu suya batırılan mendilin ucu, güzel koku adetinin bir uygulamasıdır. Güzel koku hem teskin edici özelliği hem de ruha verdiği etki sebebiyle başta gül kokusu olmak üzere nezafetin bir işareti olarak yer etmiştir halkımız arasında. Az konuşmayı ahlak edinmiş ecdadın nazarında güzel kokunun bazı sembolik anlamları da vardır. Mesela Osmanlı'da kız görmeye gittiğinde hanımlar yanlarında zambak kokusu götürürlerdi ev sahibi anlasın diye. Bu kızınıza talibiz demektir. Cevaben ikram edilen şerbetler karanfilli olarak geliyorsa buyurun gelin kızımızı isteyin anlamını taşıyordu. Şerbetler eğer sade gelmişse size verecek kızımız yok anlamını taşırdı. Hem havadaki bakterileri yok etmek hem de evin güzel kokması için sobalı evlerde kışın sobanın üzerinde portakal, mandalina, bergamut kabukları yakılırdı. Güzel kokulu yağları saçlarına, sakallarına sürerler, hatta kolye şeklinde hazırlanan katı parfümleri üzerlerinde taşırlardı. Banyolardan sonra güzel kokulu parfümler ve sular kullanırlar. Evlerini de güzel kokularla tütsüler, yemekler güzel kokulu otlarla lezzetlendirilirdi.

Ecdadımız evlerine gelen misafirlerine de güzel kokulu sular, gül suyu ve buhur suyu ikram ederdi. Misafire kahve, şerbet ikramından sonra muhakkak güzel kokulu suları özel şişelerde misafirlerin ellerine dökerler. Sonra odada buhur yakarak oda kokulandırılırdı. Bir başka seyyah Osmanlı'nın bedensel temizliği ile ilgili olarak şunları söyler. Osmanlı yıkanıp temizlenmeyi hiçbir zaman ihmal etmez. Takatten düşse bile çocukları, uşakları veya hanımı vasıtasıyla yıkanıp temizlenir. Öldüğü zaman da cenazesi bile şeriat ahkamına göre yıkanıp temizlendikten sonra tabuta konulur. Oysa Avrupalılar hastalandıklarında veya takatten düştüklerinde temizlik kaygısını umumiyetle unutuverirler. Ölünce de evde bulunabilen herhangi bir beze sarılıp dikildikten sonra tabuta konurlar. Aile cesedinin en sathi bir şekilde temizlenmesini aklından bile geçirmez demektedir. Kaptanı Derya Sinan Paşa'nın yanında kalan ve bu süre içinde kölelikten hekimliğe yükselen İspanyol Pedro'nun kaleme aldığı Kanuni Devrinde İstanbul isimli kitapta şöyle anlatılır. İspanya'da ömrü boyunca iki kere yıkanmış hiçbir kadın ve erkek göremezsiniz. Türklerse neredeyse

0: her gün yıkanırlar. Türk hamamlarında bol su harcanır. Dünyada İstanbul kadar çeşmesi olan hiçbir şehir yoktur. Her sokakta muhakkak bir çeşmeye rastlanır. Bu çeşme bahsini bir sonraki programa bırakarak veda edelim. Hoşçakalın efendim.
1: Anadolu Yurtbanı.

Muharrem ayı önemli bir aydır. Neden önemlidir? Dört muhterem aydan, haram aylardan bir tanesi olduğu için önemlidir. Yani Kur'an-ı Kerim'le tescil edilmiş bir muhteremliği, mübarekliği var. O bakımdan önemli bir aydır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de hadis-i şerifinde buyuruyor ki, kim Muharrem ayı içinde bir gün oruç tutarsa, tuttuğu her gün için 30 gün oruç tutmuş gibi sevap verilir. Demek ki bir kere oruca teşvik var. Biz de kardeşlerimizi bu oruç hususunda uyarıyoruz. Muharrem ayı girmiştir. Çokça oruç tutun. Bir gününe 30 gün veriliyor. Yani tabii bildiğimiz umumi kaide yapılan bir iyiliğin en aşağı 10 misli olmasıdır. Burada 10 mislinden fazla, 30 misli oluyor. Demek ki bir gün oruç tutsa 30 gün tutmuş gibi sevap kazanacak. Güzel bir şey. Oruç tutmanızı tavsiye ederiz. Sonra Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten diğer bir hadis-i şerif

nakledelim. Mübarek manası şöyle: Ramazan ayından sonra tutulan oruçların en şereflisi, en faziletlisi Muharrem ayında tutulan oruçtur. Ve bunun devamı da var bu hadis-i şerifin. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da geceliğin kılınan namazdır. Yani teheccüd namazı. Onun için size hem oruç tutmanızı tavsiye ederim, sevap kazanmanızı istediğim için, hem de geceliğin teheccüd namazına kalkmanızı tavsiye ederim. Geceliğin kılınan ilk rekat namaz dünyadan ve dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlıdır diye başka hadis-i şerifler de var. Bu hususu takviye ediyor. Bunu da hatırınızda tutun ve bunları yapmaya çalışın.

bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın iftiraya uğraması ve zindandan kurtuluşu.
1: Elbette temiz, gerçek akıl sahipleri için onların hayat hikayelerinde büyük birer ibret vardır. Bu Kur'an uydurulan bir söz değildir. Ancak o, önceki ilahi kitapların asıllarını doğrulayan, her şeyi açıklayan bir kitaptır. İman eden bir toplum içinde bir yol gösterici ve rahmettir. Yusuf gençlik çağına gelince ona hüküm, peygamberlik ve ilim verdik. İşte biz güzel hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Yusuf'un evinde bulunduğu kadın onun nefsinden murad almak istedi. Kapıları sımsıkı kapadı ve Yusuf'a "Haydi gelsene," dedi. Yusuf da "Allah'a sığınırım sana yaklaşmaktan. Doğrusu o kocan benim efendimdir. Bana çok güzel baktı. Ben ise iyiliğe karşı nankörlük edemem. Gerçek şu ki zalimler, nankörler ve zina edenler iflah olmaz," dedi. Hakikaten kadın Züleyha ona niyeti bozmuş, kavuşma planını kurmuştu. Eğer Rabbinin zinadan alıkoyan kat'i delilini görmeseydi, o anda Yusuf da onu arzu etmişti. İşte bu delilimiz böylece ondan fenalığı ve fuhşu gidermemiz içindir. Çünkü o bizim ihlasa erdirmiş seçkin kullarımızdandı. Kaçmak isteyen Yusuf önde olduğu halde ikisi de kapıya doğru koşuşturdular. Onu tutup çevirmek isteyen kadın Yusuf'un gömleğini arkadan boylu boyunca çekip yırttı. Derken kapının yanında kocasına rastladılar. Kadın hemen dedi ki, "Ailene bir kötülük etmek isteyenin cezası zindana atılmaktan veya çok acıklı bir azaptan, dayak ve işkenceden başka nedir?" Yusuf da "Öyle değil, o benim nefsimden murad almak istedi," dedi. Onun kadının ailesinden biri de delillere dayanarak olayın şahitliğini üstlendi de şöyle ifade edip çözüm gösterdi. "Eğer onun gömleğini önden yırtmışsa kadın doğru söylemiştir. O ise yalancıdır. Yok eğer onun gömleği arkadan yırtılmışsa kadın yalan söylemiştir. O ise doğru söyleyenlerdendir." Kocası

durumda onu apaçık bir çılgınlıkta görüyor, bu davranışı ona yakıştıramıyoruz dediler. Züleyha o kadınların dedikodularla kendisini dile düşürme hilelerini işitince onlara bir davetçi gönderdi. Onlar için dayalı döşeli, oturulup yaslanılacak bir yer ve bir sofra hazırladı. Ve onlardan her birine de bir bıçak verdi. Kadınlar meyveleri soymaktayken Yusuf'a, "Çık karşılarına," dedi. Onlar bunu görünce gözlerinde onu çok büyüttüler. Adeta büyülendiler de meyve yerine ellerini kestiler ve "Allah'ı tenzih ederiz, bu insan değildir. Bu ancak güzel bir melektir," dediler. Züleyha dedi ki, "İşte hakkında beni ayıpladığınız kişi budur. Andolsun ki ben onun nefsinden murad almak istedim de o namusunu koruyup reddetti. Yine yemin ederim ki kendisine emrettiğim birlikte olma teklifini yapmazsa elbette o zindana atılacak ve elbette aşağılananlardan olacaktır." Yusuf, "Ey Rabbim, zindan bana onların beni kendisine çağırdıkları şeyden daha sevimlidir. Eğer onların tuzaklarını benden çevirmezsen olur ki onlara meyleder ve cahillerden olurum," dedi. Rabbi onun duasını kabul etti de onların hilesini ondan saldı. Çünkü o hakkıyla işiten ve her şeyi bilenin ta kendisidir. Sonra onlara, Kıtfir ve adamlarına, Yusuf'un suçsuzluğuna dair gördükleri delillerin ardından yine de dedikodunun kesileceği bir zamana kadar onu zindana atmak fikri daha uygun geldi. Yusuf'un kendisiyle beraber hükümdarın sakisi ve aşçı olan iki delikanlı da zehirlemeye teşebbüs suçundan zindana girdiler. Onlardan biri, "Ben rüyamda kendimi üzüm sıkarken görüyorum," dedi. Diğeri de, "Ben başımın üzerinde bir ekmek taşıdığımı, kuşların da ondan yediğini gördüm," dedi. "Bunun tabirini bize haber ver. Çünkü biz senin iyilik edenlerden olduğunu görüyoruz," dediler. Yusuf onlara şunları söyledi: "Size kendisiyle rızıklanacağınız bir yemek gelecek. O da size gelmeden önce onun ne olduğunu size haber veririm. Bu Rabbimin bana öğrettiklerindendir. Doğrusu ben Allah'a inanmayan ve ahireti inkar eden bir kavmin dinini terk ettim. Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Allah'a bir şeyi ortak koşmamız bizim için asla doğru olmaz. Bu tevhid inancı bize ve insanlara Allah'ın bir lütfudur. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Çeşit çeşit uydurma, hiçbir şeye gücü yetmeyen tanrılar mı daha iyidir, yoksa sonsuz kahretme gücü olan tek Allah mı? Siz ise onun dışında kendinizin ve atalarınızın takmış olduğu anlamsız isimlere tapıyorsunuz. Allah onları tanrı oldukları hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm ve mutlak hakimiyet ancak Allah'ındır. O kendisinden başkasına asla kulluk etmemenizi emretmiştir. Doğrusu din işte budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Bir gün Mısır'da hükümdar, "Ben rüyamda 7 semiz ineği, 7 zayıf ineğin yediğini ve 7 yeşil başak ile kuru olan 7 başak görüyorum. Ey ileri gelen tabirciler! Eğer siz rüya tabir ediyorsanız benim rüyamı açıklayın," dedi. Ünlü tabirciler dediler ki, "Bunlar bir takım karışık rüya veya hayallerdir. Biz böyle rüyaların yorumunu bilmeyiz." Zindandaki o iki kişiden kurtulanı bir zaman sonra Yusuf'u hatırladı. "Ben size rüyanın yorumunu, sonucunu veririm. Hemen beni zindana gönderin," dedi. Genç zindana gitti ve dedi ki, "Ey doğru sözlü Yusuf, rüyada görülen 7 zayıf ineğin 7 semiz ineği yemesiyle 7 yeşil başak ve diğer 7 kuru başak hakkında bize açıklama yap. Umarım ki bu isabetli yorumla beni gönderen insanlara dönerim de belki onlar böylece doğruyu ve senin değerini bilirler."

0: Yusuf dedi ki, 7 sene adetiniz üzere ekin ekersiniz, sonra yediğiniz az miktarın dışında biçtiğinizi başağında öylece bırakın, depolayın. Sonra bunun ardından 7 yıl kuraklık gelir ki bu da tohum olarak ayıracağınız az miktar dışında daha önce biriktirdiğinizin hepsini yiyip bitirecek. Sonra bunun ardından öyle bir yıl gelecek ki o yılda insanlara yağmur ve bereket verilecek. İnsanlar meyveleri sıkacak, hayvanları sağacaklar. Bu yorumu duyan hükümdar onu bana getirin dedi. Elçi de ona gelince Yusuf zindandan çıkmayı hemen kabul etmeyip elçiye, efendine dön ve ona ellerini kesen kadınların o andaki halleri neymiş sor. Şüphe yok ki Rabbim onların tuzaklarını hakkıyla bilendir dedi. Bu istek üzerine hükümdar kadınları çağırıp, Yusuf'un gönlünü çelip nefsinden murad almak istediğiniz zaman durumunuz, müşahedeniz neydi dedi. Kadınlar, haşa, Allah için, doğrusu biz onun aleyhine olacak hiçbir kötülük yaptığını görmedik ve bilmeyiz dediler. Tam o sırada Aziz'in karısı, şimdi gerçek açığa çıktı. Ben onun nefsinden murad almak istemiştim. O ise özü sözü bir dürüst kimselerdendir dedi. Elçi kadınların bu itiraflarını Yusuf'a iletince o da şöyle dedi. Bu benim böyle sordurmam vezirin yokluğunda kendisine hakikaten ihanet etmediğimi ve hainlerin hilesini şüphesiz Allah başarıya ulaştırmayacağının herkesin bilmesi içindir dedi. Yine de ben nefsimi temize çıkarmak istemem. Çünkü Rabbimin esirgemesi olmadıkça nefis her daim kötülüğü emreder. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir dedi. Hükümdar elçinin Yusuf'tan getirdiği bu haberin üzerine onu bana getirin, onu kendime sırdaş olarak seçeceğim dedi. Onunla konuştukça Yusuf'a, bugünden sonra hakikaten sen yanımızda mühim mevki sahibi, güvenilir birisin dedi. Yusuf, beni ülkenin hazinelerinin başına getir. Çünkü ben onları iyi korur ve idaresini de iyi bilirim dedi. Böylece Yusuf'u o yere büyük mevki ve şerefle yerleştirdik. Orada dilediği yerde konaklardı. Biz rahmetimizi dilediğimiz kimseye ulaştırırız. Güzel hareket edenlerin mükafatını zayi etmeyiz. İnananlar ve Allah'ın emrine uygun yaşayanlar için ahiret mükafatı elbet daha hayırlıdır.
1: Bir haberimiz var.

0: andolsun ki biz, aklını kullanacak bir toplum için ondan apaçık bir işaret bırakmışızdır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: 90 Saniyede Edebiyat.
2: Ağıt, halk şiirinde ölümün ve acının şiiri. Koşma nazım biçimiyle söylenen bir şiir türü. Genellikle genç yaşta ölen, sevilen, değer verilen bir kimsenin ardından duyulan derin acının dile getirildiği şiirler. Ölen kişinin üstün nitelikleri, meziyetleri, toplumsal değeri anlatılır. Ağıt hem bireysel bir yasın ifadesidir hem de toplumsal hafızanın sesi. Türk edebiyatının İslamiyet öncesine kadar uzanır bu tür. Eski Türk topluluklarında ölen kişinin ardından yapılan yuh törenlerinde sagu adı verilen manzum ağıtlar özel bir ezgiyle okunur. Zamanla bireyler tarafından yazılan türküler anonim hale gelir. Bu ağıtlar artık yazanın adı bilinmeden halk arasında söylenmeye devam eder. Modern dönemde ağıt yakma geleneği zayıflamıştır. Ancak ölüm törenlerinde dile getirilen bazı sözler halk arasında hala ağıt niteliği taşır. Divan edebiyatında, halk edebiyatında, modern Türk edebiyatında örnekleriyle hep karşılaşmaya devam ediyoruz. Recaizade Mahmud Ekrem'in oğlu Nejad'ın ve

0: Vefatı sebebiyle söylediği Ah Nijat, Alaaddin Özdenören'in oğlunun ölümü üzerine yazdığı Kerem'e Ağıt, bu bağlamda zikredilecek güzel örneklerdir. Divan şiirinde karşılığı Mersiye'dir. Mersiyelerin en güzel örneklerinden birisi de galiba Baki'nin Kanuni Sultan Süleyman'ın ölümü üstüne yazdığı Kanuni Mersiyesidir.
1: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle

0: Hicri Yeni Yıla merhaba.
1: Bir Muharrem 1448 hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geldi.
0: Akra, akra. Bu arada...

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Şöyle bir teori var. Kişi bir şeye niyet ettiğinde o niyetini gerçekleştirecek enerjiyi beyin üretiyor. Ama biz niyet ediyoruz ama yapamıyoruz. Niyet ediyoruz, yapamıyoruz. Bir süre sonra bilinçaltı bizim bu niyetimizi gerçekçi görmemeye başlıyor ve dirençler oluşuyor. Dirençler oluştuğunda kilodan başlayın da kendimize yabancılaşmaya kadar da bir sürü istenmeyen süreci getiriyor. Ruhsal apseler dediğimiz o apseler bir yerlerde oluşuyor. O zaman bizim somut, yapılabilir, algılanabilir, kolay olandan en zora doğru başlamak. Hani sistemli duyarsızlaşma, hani nefse savaş açmadan, çünkü ifade var ya eserlerde geçer, nefse aleni savaş açana nefis galebe çalar. Yani biz onunla baş edemeyiz. Onun için böyle keskin, katı kurallarla plan yapmak yerine yapılan planlara tabi olmak, mesela Kur'an-ı Kerim'e tabi olmak, bilinç seviyesini yüksek tutmak aslı olan. Bu konuda sağlıklı beslenmeden tutun da özellikle dönemimizin en temel sorunu egzersiz. Yani o fiziksel hareket ihtiyacı, günlük olarak bedenin hareket etme ihtiyacı vardır, rızık olarak. Bir hareket alanı vardır ibadetler gibi. Bu hareket becerimizi ortaya koymak, yabani hayatın içerisinde yaşayan atları terbiye etmek için önce çok uzun süre bir koşturma vardır. O koştur

0: yorma ve birikmiş o enerjiyi saldıktan sonra terbiye edip planlamaya götürebiliyor. Eğer bizim de planlarımızı uygulamakta bir zorlanma sürecimiz varsa fizikten başlayalım. Bedensel anlamda enerji tıkanmalarımız var mı? Onun için o enerji tıkanmaları açalım. Bunun için de farklı çözümlerimiz olabilir. Hani spor yapmaktan tutun da ibadeti arttırmaya kadar egzersizlerle birlikte oruçlar olabilir ya da farklı tavsiye edilen tavsiye ne kadar dini kaynaksa ve ne kadar sahihse niyet gücümüz o kadar yüksek olur.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Men vessa'a ala iyalihi fi yevmi aşura'e vessa'allahu aleyhi fi senetihi külliha. Ebu Said el-Hudri'den İbn-i Hibban ve Tayalisi kaydetmiş. Aşure gününün faziletine dair bir hadis-i şerif ve o günde yapılacak ikrama ait tavsiye. Buyurmuş ki Efendimiz, kim ki çoluk çocuğuna bakımıyla mükellef olduğu hanesi halkına aşure gününde bir bolluk sağlarsa, fileler doldu, kucaklar dolu, eve meyve getirdi, et getirdi, sebze getirdi, şunu getirdi, bunu getirdi aşure gününde. Yani Muharrem'in onunda. Hatırınızda olsun ki kim böyle aşure gününü böyle bolluk, bereket ile doldurursa evini, böyle ihya ederse hanesi halkını, Allah ona bütün senesi boyunca bir bolluk, genişlik verir. Bütün sene aşure gününün mübarekliğinden dolayı. Yani o günde kucaklarımız dolu gideceğiz eve. Meyveler, sebzeler, kuru yemişler, kuru yiyecekler, etler, sütler neyse böyle dolu gideceğiz ki bütün sene böyle hoş olacak.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Şuara Suresi 123 ila 227. ayetleri dinleyeceksiniz.
3: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ad kavmi de gönderilen peygamberleri yalanladı. Hani kardeşleri Hud onlara demişti ki, Allah'ın azabından sakınıp emirlerine uymaz mısınız? Şüphesiz ben sizin için gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'ın azabından sakınıp emirlerine uyun ve bana da itaat edin. Buna karşı sizden bir ücret de istemiyorum. Benim mükafatım alemlerin Rabbi olan Allah'tan başkasına ait değildir. Siz her yüksek yerde övünecek ve boş şeylerle eğleneceğiniz bir alamet, köşk, büyük yapılar mı bina ediyorsunuz? Yoksa ebedi kalacağınızı umarak mı böyle sağlam köşkler ve kaleler ediniyorsunuz? Ve bir kimseyi yakaladığınız zaman zorbalar gibi yakalıyor, cezalandırıyorsunuz öyle mi? Artık Allah'ın azabından sakınıp emirlerine uyun ve bana itaat edin. Bildiğiniz o nimetlerle size yardım eden Allah'ın azabından sakınıp emirlerine uygun yaşayın. Size davarları, oğulları, bahçeleri, pınarları O verdi. Doğrusu ben üzerinize gelecek büyük bir günün azabından korkuyorum. Dediler ki, sen öğüt versen de öğüt vermesen de bize göre birdir. Bu durumunuz evvelkilerin huyundan, adet ve uydurmalarından başkası değildir. Onlar, biz azaba uğratılacak da değiliz diyerek onu Hud peygamberi yalancı saydılar. Biz de kendilerini yok ettik. Şüphesiz ki bunda elbette bir ibret vardır. Fakat yine de çokları iman etmediler. Şüphesiz ki Rabbin elbette mutlak galiptir, çok merhametlidir. Semud kavmi de gönderilen peygamberleri yalancı saydı. Kardeşleri Salih onlara demişti ki, hala Allah'ın azabından sakınmaz mısınız? Hiç şüphesiz ben sizin için gönderilmiş, güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'ın azabından sakınıp emirlerine uyun ve bana da itaat edin. Buna karşı sizden bir ücret de istemiyorum. Benim mükafatımı vermek, alemlerin Rabbi olan Allah'tan başkasına ait değildir. Siz burada bahçelerin ve kaynak sularının, ekinlerin ve tomurcukları dolgun, yumuşak hurmalıkların içinde emin olarak bırakılacak mısınız? Öyle mi sanıyorsunuz? Dağlardan da zevkle, şımararak, gösterişli bir takım evler yontup oyuyorsunuz. Artık kendinize gelip, Allah'ın azabından sakınıp emirlerine uyun ve bana itaat edin. Yeryüzünde ilahi emirleri dinlemeyip karışıklık çıkaran ve ortalığı düzeltmeyip aşırı giden beyinsizlerin emrine uymayın. Dediler ki, sen iyice büyülenmişlerdensin. Sen de bizim gibi bir insandan başkası değilsin. Eğer doğru söylüyorsan, hadi bize ayet, mucize getir. Salih dedi ki, işte mucize bu dişi devedir. Onun belli bir gün su içme hakkı var, belli bir gün su içme hakkı da sizindir. Ona bir kötülük dokundurmayın. Sonra pek büyük bir günün azabı sizi yakalar. Derken onu ayaklarından biçip öldürdüler. Ancak sonra da pişman oldular. Bunun üzerine azap onları kıskıvrak yakalayıverdi. Şüphesiz bunda elbette alınması gerekli bir ibret vardır. Böyleyken çokları iman etmediler. Hiç şüphesiz Rabbin elbette mutlak galiptir, çok merhametlidir. Lut'un kavmi de gönderilen peygamberleri yalanladı. Kardeşleri Lut onlara demişti ki, Allah'ın azabından sakınmaz mısınız? Şüphesiz ben sizin için gönderilmiş, güvenilir, emin bir peygamberim. Artık Allah'ın azabından sakınıp emrine uyun ve bana itaat edin. Buna karşı sizden bir ücret de istemiyorum. Benim mükafatımı vermek, alemlerin Rabbi olan Allah'tan başkasına ait değildir. Rabbinizin sizin için yarattığı eşleri bırakıyorsunuz da, bu kadar insan içinden erkeklere mi gidiyorsunuz? Doğrusu siz haddi aşan bir kavimsiniz. Dediler ki, ey Lut, andolsun ki eğer bu sözlerine son vermezsen, kesinlikle buradan çıkarılanlardan olacaksın. Lut dedi ki, doğrusu ben sizin bu çirkin işinizden nefret edenlerdenim. Ey Rabbim, beni ve aile fertlerimi bunların yaptıklarından kurtar. Biz de geride kalanlardan ihtiyar bir kadın olan karısı dışında onu, ailesini ve inananları topyekün kurtardık. Sonra karısıyla diğerlerini yok ettik. Üzerlerine helak eden bir taş yağmuru yağdırdık. Uyarılıp da yola gelmeyenlerin yağmuru ne kötüydü. Şüphesiz bunda elbette bir ibret vardır. Fakat yine de çokları iman etmediler. Şüphesiz Rabbin elbette mutlak galiptir, çok merhametlidir. Eyki halkı da gönderilen peygamberleri yalanladı. Hani Şuayb onlara demişti ki, Allah'tan korkmaz, azabından sakınmaz mısınız? Ben sizin için gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'ın azabından sakınıp emrine uyun ve bana itaat edin. Buna karşı sizden bir ücret de istemiyorum. Benim mükafatımı vermek, alemlerin Rabbi olan Allah'tan başkasına ait değildir. Ölçeyi tam ölçün de eksik ölçen ve hak yiyenlerden olmayın. Doğru teraziyle tartın. İnsanlara eşyalarını, haklarını eksik vermeyin. Yeryüzünde ilahi emirlere karşı bozgunculuk yaparak, karışıklık çıkarıp nizamı bozmayın. Sizi ve önceki nesilleri yaratan Allah'ın azabından sakınıp emirlerine uyun. Dediler ki, sen ancak iyice büyülenmişlerdensin. Sen de bizim gibi bir insandan başkası değilsin. Doğrusu biz senin yalancılardan olduğunu sanıyoruz. Eğer doğru söyleyenlerdensen, o halde üzerimize gökten bir parça düşür. Şuayb, Rabbim yaptıklarınızı daha iyi bilir, dedi. Böylece onu yalanladılar. Nihayet o gölge gününün azabı kendilerini yakaladı. Gerçekten o büyük bir günün azabıydı. Şüphesiz bunda büyük bir ibret vardır. Fakat yine de çokları iman etmediler. Senin Rabbin ise elbette mutlak galiptir, çok merhametlidir. Kesinlikle bu Kur'an elbette alemlerin Rabbinin indirmesidir. Onu Ruhul Emin, Cebrail, senin kalbine korkutucu, uyarıcılardan olman için apaçık bir Arapça dille indirdi. Hem şüphesiz ki bu Kur'an ve peygamberin haberi ve bahsi evvelkilerin kitaplarında da vardır. İsrail oğulları bilginlerinin kitaplarında onu bilmesi, Kur'an'ın da ona gelen Allah kelamı olduğuna onlar için bir delil değil mi? Biz onu yabancı, Arapça bilmeyenlerin birine indirseydik de, onu onlara okusaydı, yine bir bahane ile o inkarcılar ona iman etmezlerdi. Biz onu kendi dilleriyle anlatarak Kur'an'ın o günahkarların kalbine girmesini sağladık. Ama onlar yine de acıklı azabı görünceye kadar ona inanmazlar. O azap onlara kendileri farkında değillerken ansızın gelecektir. O zaman inanmamız için bize mühlet verilir mi derler. Buna rağmen hala azabımızı çabuklaştırmak mı istiyorlar? Gördün ya, artık onları senelerce yaşatıp faydalandırsak. Sonra da tehdit edildikleri azap kendilerine gelse. Senelerce eğlence ve zevk içinde faydalandırıldıkları şeyler artık kendilerine hiçbir fayda vermez. Biz hiçbir memleketi onun halkına öğüt veren, hatırlatan, gönderdiğimiz uyarıcılar olmadıkça helak etmedik. Biz zulmedenler değiliz. Onu, Kur'an'ı şeytanlar indirmedi. Bu onlara yaraşmaz. Hem de güçleri yetmez. Şüphesiz onlar vahyi işitmekten uzaklaştırılmışlardır. O halde sakın Allah ile beraber tutup da başka bir ilaha yalvarma. Sonra azaba maruz bırakılanlardan olursun. Önce en yakın akrabanı uyar ve davet et. Müminlerden sana uyanlara şefkat kanadını indir. Eğer sana karşı gelirlerse, ben sizin yaptıklarınızdan uzağım, sorumlu değilim de. Sen sadece mutlak galip ve çok merhametli olan Allah'a güvenip dayan. O Allah ki namaza kalktığın zaman seni görür. O secde edenler arasında onların iyi bir kul olmalarını sağlamak için dolaşmanı da görür. Şüphesiz ki o her şeyi hakkıyla işitendir, bilendir. Şeytanların kime indiğini size haber vereyim mi? Onlar her günahkar, iftiracı, düzenbaz üzerine iner. Bunlar şeytanın vesveselerine kulak verirler ve onların çoğu yalancıdırlar. İslam karşıtı şairlere ve şiirlerine gelince, onlara da yoldan sapan ve azgınlar uyar. Görmüyor musun onlar nefse ve zevke hitap eden, her sahada hayal peşinde dolaşır, ölçüsüz konuşurlar ve onlar yapmadıkları ve yapamayacakları şeyleri söylerler. Ancak şairlerden iman edip salih amel, sevaplı iş işleyenler, Allah'ı çok ananlar ve haksızlığa uğratıldıktan sonra şiirle haklarını alanlar böyle değildir. Zulmedenler de nasıl bir inkılapla döndürüleceklerini, devrileceklerini bileceklerdir. Yüce Allah doğru söyledi.
2: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Şuara Suresi 123 ila 227. ayetlerini dinledim.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kullarına rıfkla, şefkatle muamele eder ve bütün işlerde yumuşak huyluluğu sever.

Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akra Mobil hattımız 501 630 30 30.

0: Yeni planlar, yeni beklentiler, yeni dualar, yeni atılımlar, yeni insanlar, yeni semtler, yeni ülkeler, yeni hayatlar, yeni sorumluluklar, yeni görevler. Yenilenerek, tazelenerek, aşk ve şevkle, samimi niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba. Mekke'den Medine'ye kutlu yolculuk. Hicretin başlangıcı. Hicret, kötüden iyiye dönüş. Hicret, yanlışı bırakıp doğruya yöneliş. Hicret, umudu kaybetmeyip en güvenilir olana sığınmak. Hicret, kardeşliği hatırlamak. Hicret, kurtuluş.
1: Bir Muharrem 1448 hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geldi.

0: koyu sağlık. Sağlıklı kalmanın yollarını, sosyal hayatta aktif olmanın önemini ve iyi yaşamın yöntemlerini uzmanlarla konuşuyoruz. Ömür Boyu Sağlık başlıyor.
1: Merhaba saygıdeğer dinleyiciler. Bugün yeni bir programla birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz iç hastalıkları ve geriatri uzmanı Profesör Doktor Bülent Saka. Kendisiyle bugün yaşlı sağlığında beslenmeyi konuşacağız. Açıkçası yaşlarda beslenme, doğru gıda seçimi çok önemli konular. Takviyelerin yeri, pek çok takviye piyasada mevcut. Bunların yeri nedir bilinçli bir beslenmede? Ve bazı önemli hastalıklarda beslenmeden kısaca bahsedeceğiz. Ben kendisine hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz stüdyoya Bülent Hocam.
2: Teşekkür ederim. Böyle bir davet için de ayrıca teşekkür ederim. Yaşlı sağlığı konusu çok değerli, çok önemli bir konu. Herkese merhabalar öncelikle. Tüm dinleyicilere nüfus verisi yayınlandı. 2025 sonu itibariyle ülkemizde 65 yaş ve üzeri insan sayısı %11.1, yani evet, rakamsal olarak 9,5 milyon oldu. Şimdi evet, bu kadar önemli bir popülasyon, bu kadar ki önemli sorunları olan bir popülasyon, ömrü artıyor.

0: Bunlarla ilgili çözüm odaklı bu tarz programların çok değeri olduğunu belirtmek isterim ve sizi de bu çabanızdan ötürü tebrik ederim.
1: Teşekkür ederim Bülent Hocam. O zaman isterseniz şöyle başlayalım. Yaşlılarda sağlıklı beslenme neden ayrıca ele alınmalı? Yaşlı beslenmesini diğer yaş gruplarından ayıran etmenler nelerdir acaba?
0: Şimdi bir defa şunu önce söylemek lazım. Bizim bedenimizin yakıtı besinler, su, hava. Her insanda olduğu gibi. Ve biz eğer bu önemli parametreleri göz ardı edersek, bu önemli başlıkların önemi arka plana düşer, önemi azalırsa biz yanlışlar içine düşeriz. Hem doktor tarafı da böyle, hem hasta yakın tarafı da böyle. Bu çünkü neden bununla başladım? Çok göz ardı edilip unutuluyor. Hep hastalıklara odaklanılıyor, hep ilaçlara odaklanılıyor. Ama bedenimizin yaşamla bağdaşan temel ihtiyaçları bazen unutuluyor, bazen de sanki daha az önemliymiş gibi geri sıralara düşüyor. Ya bakın, bizim hayat için, yaşam için, sağlık için bedenimizin bizden istediği yegane şeyler az önce söylediklerim. Bedenimiz ilaçları bilmez, kimyasalları bilmez. Bedenimiz yaratılış nedeniyle suya, gıdaya, havaya ihtiyacı var. Ve biz bu sayede bütün sistemlerimizi çalıştırıyoruz. Bağışıklık sistemimizi çalıştırıyoruz. Vücudumuzda taşıdığımız sayısız mikroorganizma ile birlikte barışık bir şekilde, ancak bu şekilde yaşıyoruz. Ve sistemimiz koskoca bir fabrika gibi. Ve sayısız ürün üretiliyor bu fabrikada, bütün hücrelerimizin kullandığı ve bunun için mecburuz doğru ve yeterli beslenmeye, yeterli miktarda su almaya. Ve bu beslenmeyi yeterli olmasının yanı sıra kalitesi, kaynakları da çok önemli. Çünkü bizim beslenmemizin sağlığımızla olduğu kadar kronik hastalıklarımızın tedavisiyle de çok yakın ilişkisi var. Ve bu ilişki tıbben de, bilimsel olarak da sayısız makaleyle kanıtlanmış durumda. Hatta genel makalelerden bahsetmiyorum. Artık tıp çok daha detaylara girmiş durumda. Her hastalık, her hastalık komplikasyonu, hatta tedaviler, hatta ilaç yan etkileri, özellikle kanser tedavilerinde bu çok önemli ortaya kondu. Sağlıklı, yeterli beslenmenin hastalıkların tedavisinde bile çok büyük önemi olduğu artık kanun gibi ispatlı durumda. Hatta şöyle küçücük bir örnek vereyim size. Kanser hastalarının her 4 tanesinin biri, yani ölen insanlardan bahsediyorum kanser sebebiyle, 4 tanesinin biri hastalığı değil, yetersiz beslenme sebebiyle ölmekte. Ya bu kadar ciddi bir konuyla karşı karşıyayız. Şimdi yaşlı sağlığına geldiğimiz zaman, yaşlanan insanların maalesef sosyal faaliyetleri, gıdaya ulaşma, sosyal sorunlar, gıdayı pişirme, satın alma, işte ne bileyim evinde hazırlama, mutfağı da masanın önüne getirme, duygu durum değişiklikleri, depresyon, aman yemesem de olur, geç uyanmalar, işte kahvaltıyı 11'de yapma, öğünde o zaman otomatikmen öğün sayısının 2'ye düşmesi gibi gibi gibi gibi bir sürü faktör, iştahın azalması, bunun altta yatan hastalıkların ve kullanılan ilaçların bundaki rolü. O yüzden yaşlı bireylerde, özellikle de daha ileri yaşlar ve kronik, çokça kronik hastalığı olanlar ve özellikle de çok sayıda ilaç kullanan insanlarda beslenme problemlerinin çok daha sık olduğunu görüyoruz. Bir diğer başlık da ömrün uzamasıyla birlikte tabii ki beyin sağlığı da bozulmakta ve son yıllarda nörolojik hastalıklar uzayan ömürle birlikte artmıştır. Demans bunlardan bir tanesi ve bu da beraberinde yutma ve beslenme sorunlarını getirmekte. O yüzden bizler hekimler olarak önümüze gelen yaşlılarda altta yatan hastalıkları her ne olursa olsun mutlaka ve mutlaka beslenmeyi, çok önemli bir geriatrik sendrom, yaşlı sağlığı başlığı

0: alımı gibi gözükse de bu gıdaların ve enerjinin, bakın o gıdaları da alt başlıkları var değil mi? İşte yağlar, proteinler, karbonhidratlar, bazı elementler gibi. Bunların da başlı başına yaşlılıkla ilgili çok önemli diğer sorunlarla ilişkileri var. Şimdi örneğin işte ben çok hareket etmiyorum, az da yesem olur, hatta günde iki öğün bana yeter de artar bile. Aman dikkat edeyim, fazla akşamdan az yiyeyim, hafif yiyeyim, bir salata yiyeyim, yatayım. Anladım da bir insanın, ben bunu çokça öğrencilerime de söylerim, hayatta bir numaralı mutluluğunun kaynağı nedir diyecek olursak, yani herhangi bir insanın en olmazsa olmaz nedir diyecek olursak, işte buna bir sürü şey yazabilirsiniz. Sağlık, para, şudur, aile, o dostluk, çocuklar, torunlar. Hayır. Bir numaralı mutluluk hayat kalitesi kaynağı bağımsız olmaktır. Kişinin kendi kendini yönetebilmesi, kendi ayakları üzerinde olması, kimseye muhtaç olmamasıdır. Şimdi burayı niye söyledim? Bunun en önemli kaynağı da, bunu yerine getirebilmenin en önemli kaynağı da kaslarımızın sağlıklı olmasıdır. Yaşımız, o kimlikte yazan yaşın çok çok büyük önemi yok. Çünkü biz 70 yaşında yatağa yapışık insan görürken 90 yaşında neredeyse her sabah koşu yapan insanlar da görüyoruz.
1: Evet.
0: Dolayısıyla kas sağlığımız da bu beslenmenin altında çok büyük bir başlık. Çünkü biz eğer yeterli enerji, yeterli protein kaynaklarına, kaliteli protein kaynaklarına ulaşamazsak, bunlarla ilgili de konuşacağız ileride, o zaman kaslarımızı kaybediyoruz. Hiç farkında olmadan kilo vermiyoruz. Yağ doluyor vücudumuz. Kaslar eriyip gidiyor ve bu sefer ben çabuk yoruluyorum diyor hasta. Hocam bana bir şey oldu, ben çok çabuk yoruluyorum. Ne, eskiden yaptığım işleri yapmaya kalkıyorum, hemencecik nefes nefese kalıyorum. Halbuki orada çok basit, kaslarını yitirdiği için kişi artık günlük yaptığı aktiviteler ona eziyet haline, zul haline geliyor. İşte bu bir başlık. İşte kronik hastalıklar, bağışıklık sistemimiz. Bakın bizim aldığımız gıdalarla elde ettiğimiz enerji, bunun çoğu ne için kullanılıyor biliyor musunuz? Isı üretimi için. Yürümek için değil. Hayati organlarımızın çalışması ve vücudumuzun ısı üretimi için. Bakın 36 derece. Şu an siz evinizdeki kombinizi sonuna kadar çalıştırsanız 26-27 dereceyi geçmez hep. Ama bu vücut 36 derece üretiyor. İşte bu enerjiyle oluyor. Eğer kişi yeteri kadar enerji alamazsa, o zaman vücut diğer sistemlere gidecek enerjiyi kısıyor. En başta bağışıklık sistemi. Ve kişi sık sık hastalanacak ve diyecek ki hasta yakınları, bunu diyorlar zaten, hocam biz bir şeyleri yanlış yapıyoruz, devamlı annemiz hastalanıyor, sürekli idrar yolu enfeksiyonu geçiriyor, ne bileyim sürekli grip oluyor, yani biz nasıl koruyacağız annemizi? İşte bakın, hiç detaylara, onlar da önemli ama en başı bu işin yeteri beslenme, çünkü vücudumuzun girdisi bu, besin kaynakları, vücut her şeyini bunlarla yapıyor. Dolayısıyla kendi kendimize yetebilmemiz için ileri yaşta, hastalıklardan korunmak için, hastalıklarımız, var olan hastalıklarımızı iyi yönetebilmek için, kullandığımız ilaçların yan etkilerinin daha az olması için, ayakta olup kimseye bağımlı olmamak için, hayat kalitemizin iyi olması ve mutlu olabilmemiz için bizim en başta, birinci sırada, açık ara yeterli beslenip yeterli sıvı almamız gerekiyor. Her yaşta olduğu gibi ama ileri yaşta bu çok daha önemli.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok önemli noktalara temas ettiniz, Bülent Hocam.
2: Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası.
1: Peki o zaman olayı içeriye çevirirsek, sağlıklı bir yaşlının beslenmesini nasıl özetleyebiliriz? İçeriğinde neler olsun genel itibariyle? Biliyorsunuz medyada, sosyal medyada işte 3 adımda, 3 faktörle sağlıklı beslenme, şu 3 şeyi yapın, şu 5 şeyi yapın gibi pek çok içeriği bilimsel kalitede olmayan öneriler dolaşıyor. O zaman bizim de bildiğimiz kadarıyla hani her zaman için Akdeniz tarzı diyet,

0: antioksidan özelliği, kanserden koruyucu özelliği nedeniyle tavsiye ediliyor. O zaman siz hocam sağlıklı bir yaşlı beslenmesini bu ana temalardan, makro besinlerden yola çıkarak aynı zamanda mikro besin dediğimiz vitaminler ve takviyelerle beraber özetleyebilir misiniz? Çünkü çok fazla tabii. Takviye, vitamin de işte aktarlarda vesaire çeşitli takviyeler eczanelerde satılıyor. Bunların hangisi elzemdir, gereklidir? Hatta bazen bildiğimiz gibi fayda yerine zarar da yapabilir. Makrolardan başlayarak mikroya kadar nasıl özetleyebiliriz hocam yaşlı beslenmesini?
1: Şimdi demin dedik ihtiyacımız olan besinleri iyi kaynaklardan ve yeteri ölçüde almamız lazım. Şimdi biz eğer çeşitli ve yeterli beslenirsek zaten hiçbir takviyeye ihtiyacımız olmadığını buradan söylememiz gerekiyor. Yani insanoğlunun herhangi bir ama zengin beslendiği zaman yani her çeşitten tükettiği zaman gidip ekstra eksiklik tanı konmadığı sürece herhangi bir aslında takviyeye ihtiyacı yok. Ama şimdi günümüze geldiğimizde besinlerin, gıdaların kaliteleri, kaynakları da sorgulanır hale geldi. Artı insanların yetersiz beslenmeleri maalesef önemli bir sorun. O yüzdendir ki takviyeler evet biz de başvuruyoruz. Şimdi önce şuradan başlayalım. Bir insanın sağlıklı beslenmesi ne demektir? Şimdi sağlıklı besin kaynakları ve sağlıklı besinler ve miktarları. Şimdi bir defa şunu demek lazım. Günlük ihtiyacımız olan gıda ve içeriği nedir, ne kadardır dediğimiz zaman bir defa enerji aklımıza geliyor. Bir de alt ürün grupları aklımıza geliyor. Yani gıda başlıkları. Şimdi bizim günlük enerji ihtiyacımız ne kadardır ki az önce dediğimiz sorunlar başımıza gelmesin. Bir yaşlının günlük enerji ihtiyacı yaklaşık ortalama, bakın normal şartlarda ama ortalama 30 kilokalori kilo başına diyebiliriz. Yani 60 kilo bir insanın 1800 kilokalori, 70 kilo bir insanın 2000 kilokalori aşağı yukarı denebilir. Ama yine de kronik hastalıkları olan yaşlılarımız lütfen takipte olunan hekimlerden bu konuda tavsiye almak zorundalar. Neden? Çünkü kronik hastalıklar varlığında özellikle de bu kronik hastalıkların akut hecmeleri olduğunda, kötüleşme dönemleri olduğunda bizim ihtiyaçlarımız artmakta. Bir de mesela standardın dışında bazı önemli durumlar da var. Önemli. Neden? Mesela bir diyabet hastası 90 kilo çokça görüyoruz değil mi? Kilolu diyabet hastaları. Bunlarda da kilo başına böyle bir hesap bizi yanıltır. Çünkü bu sefer çok kalori vermiş oluruz ve kan şekeri düzeyleri de bozulabilir. Yani önerim şudur. Genel anlamıyla konuşacak olursak kilo başına 30 kilokalori iyi bir ölçüttür, standarttır yaşlılar için. Ama özel durumları olan yaşlılar mutlaka takip oldukları hekimlerden bu konuda tavsiye, öneri almalarını şiddetle öneriyorum. Çünkü hataya düşülebilir. Şimdi diğer taraftan bu kadar kaloriyi aldığımız zaman vücut enerji açığı olmayacağı için gereksiz dokuları yıkıp da enerji kaynağı olarak kullanmasına gerek kalmaz. Burada kastettiğim en önemli doku da kas dokusu. Çünkü eğer bir insan yeteri kadar günlük enerji ihtiyacını karşılayamazsa vücut onun karşılığında hangi dokusunu bulursa parçalar. Önce depolarına gider. Şeker depolarına gider. Karbonhidrat depolarına. Çok hızlı biter onlar. Sonra yağ ve protein depolarına gider. Tamam, yağ deposunu yaksın ne güzel, ama yağ öyle çok hızlı dinamik bir doku olmadığı için ani enerji ihtiyaçlarında maalesef ki çok yazık oluyor, vücut protein parçalar, kas parçalar. Çünkü aynı yapıdadır, çok benzer yapıda olduğu için diğer enerji kaynaklarından ilgili, yani protein ve karbonhidratlarla, karbonhidratlar ortak hemen hemen yapıda olduğu için, benzer yapıda, vücut hemencecik proteini yıkmaya başlar, kası parçalamaya başlar ve biz bunu hiç istemiyoruz. Yani bizim hep şunu duyar değil mi yaşlılarımız, aman proteini yeteri kadar tüketelim. Eskiden bunu da duymuyorduk, aman çok protein tüketmeyin, işte kolesterol birikir, kalp hastası olursunuz.

0: Şu bu. Neyse ki artık günümüzde daha bilinçli öneride bulunanlar da hiç olmasa proteinin önemi artık günden güne daha fazla konuşulur oldu. Ama siz günlük enerji ihtiyacınızı karşılayamazsanız aldığınız proteini vücut enerji üretmek için de parçalar. O yüzden protein kadar günlük enerji ihtiyacınızı da almanız önemli. Bunun kaynağı olarak da hemen hemen günde aldıklarımızın en az yarısının karbonhidratlar olması gerekiyor. İşte üçte birinin de yağlardan elde edilmesi gerekiyor. Şimdi yağ dediğimizde sağlıklı yağ, işte özellikle bizim ileri yaşta sağlıklı yağ kaynağı olarak göstereceğimiz birinci sıra zeytinyağıdır. İkinci sırada ayçiçek yağıdır. Yani katı yağlar, özellikle margarin hiç önermiyoruz da. Hani tereyağı ne kadar tüketeyim hocam, ben çok seviyorum. Günlük tükettiğiniz yağın onda biri ancak olabilir tereyağı. Yani eğer yemeğe yağ koyuyorsanız, gıda içinde yağlar olacaksa bu sıvı yağ, özellikle de zeytinyağı olmalı. Şimdi protein miktarı nedir? Kilo başına 1 ile 1,2 normal şartlarda gram. Gram.
1: Evet.
0: Yani 70 kilo olan bir yaşlı 80-85 gram ya da en az 70 gram protein almalı. Ama şu da önemli. Bakınız, gıdalardaki saf protein miktarları çok değişken. Yani 70 gram kırmızı et yemeği demiyorum ben. 70 gram saf proteinden bahsediyorum. Mesela bunu gıdaya vuracak olursak tavuk etinde ancak %20-25 protein var. Kırmızı ette %25-30 protein var. Ne bileyim ben, bazı baklagillerde %15 ile 20 arası var. İşte yer fıstığında %30 civarı var. Ne bileyim, mercimekte %12-13 var. Yani bitkisel ve hayvansal gıdalar kaynaktır protein için, ama içlerindeki saf protein miktarı yüzdelerle ortaya konur ki bunu hasta yakınları çok rahat internetten bakıp görebilir. Yani benim kastettiğim, kilo başına en az 1 gram dediğim saf protein miktarı. Bunu
1: Evet.
0: gıdalarla almaya kalktığınızda bu demektir ki protein kaynağı olan gıdalardan en az bunun 4-5 katı kullanması, tüketmesi gerekiyor kişinin. Yani bitkisel ağırlıklı besleniyorsa 5-6 katı, hayvansal gıda ki biri taci olmamalı, ikisi birlikte olmalı. O zaman bunu böyle bir hesapla yapılabilir. Yani pratik olarak şöyle diyelim. Bir insan beyaz ve kırmızı etten, bir yaşlımız günde hiç olmasa 100-150 gram en az tüketmesi lazım.
1: Evet.
0: Bitkisel kaynaklardan da 200 gram gibi tüketmesi lazım ki ihtiyacı olan proteine erişsin.
1: Evet
0: Ya,
1: hocam.
0: özetle.
1: Hı.
0: Şimdi diye süt ürünleri de var tabii. Bunlar da önemli. Peynirde mesela çok yüksek protein var. Ama her peynirde değil tabii. Özellikle bizim kaliteli peynir dediğimiz daha yoğun, işte tulum peynirdir, beyaz peynirdir, efendim söyleyeyim kaşar peynirdir. Bunlar daha fazla protein içeriyor. Süt ve yoğurtta da protein, yumurtada da protein var. Bir yumurtada 5 gram civarında protein var mesela. Şimdi protein de bu şekilde. Yağları söyledik. Karbonhidratlara gelirsek, basit şekerleri istemiyoruz. Yani tatlılar, hamur işleri, bunlardan aldığımız enerji kaynağı olarak şeker, karbonhidrat maalesef çok da zararları olan, vücutta yıkılırken çok fazla stres molekülleri üreten, vücudu yoran bunlar şeker kaynakları. Ve maalesef çokça duyuyorsunuzdur. Kronik hastalıkları tetikleyen, kalp damar hastalıklarını tetikleyen, kanseri tetikleyen şeker tipleridir bunlar. Biz karbonhidratları daha ziyade bitkisel kaynaklardan almalıyız. Yani kompleks karbonhidratlar. Bir sürü baklagil, tahıl, ne bileyim sebzeler, bunlardaki karbonhidratlar, meyveler, bunlardaki karbonhidratlar kompleks sağlıklı karbonhidratlar. Evet, bu ayrımı yaptı büyük, yani moleküllerdeki bu bilgiyi verdikten sonra Bir de küçük moleküller var tabii. Mikronütriyent dediğimiz vitaminler, elementler, eser elementler gibi. İşte nedir? Yaşlı için önemli olan bir demir. Demir içeren gıdalar. D vitamini çok önemli. Gıdayla D vitamini almak çok

0: kolay değil. İşte nedir? Bazı balık türlerinde var, cevizde var, keten tohumunda D vitamini var. Ama bunlar hani çok tükettiğinizde de çok fazla enerji kaynağı. Yani eğer tabii güneş ışığı çok önemli vücutta D vitamini aktive hale gelmesi
1: Evet.
0: için. Ama toplumumuzda maalesef D vitamini çok düşük. Dolayısıyla ara ara D vitamini düzeyi ölçüp eksikse yerine koymak lazım. Bunun dışında A vitamini, E vitamini, C vitamini, B vitaminleri özellikle bakın çok önemli. B vitaminleri yaşlı için çok önemli. Çünkü B vitaminlerinin çoğu beyin sağlığı için kullanılmakta. Hele B1 vitamini tüm enerji metabolizmamızın en önemli kullandığı molekül. Dolayısıyla B1, B2, B3, B6, B12 bunlar çok değerli ve bunlar nerede var diyecek olursak tahıllarda var, kepekte var, ekmeğin kepeğinde var. Maalesef tükettiğimiz beyaz ekmekte yok. O kadar o düşük kalitede ki biz kepekli tam buğday ekmekleri tüketmemiz lazım. Tabii ki miktarlarını sınırlandırarak. Ama bunu da söylemek istiyorum. Diğer taraftan son olarak da hani neden beslenelim? Evet, Akdeniz tipi beslen diyeti dediniz. Doğru. Bugün dünyada en sağlıklı diyetler olarak Akdeniz tipi diyetle bu hipertansiyon için önerilen bizim DASH diyeti dediğimiz
1: Evet.
0: bir diyet daha var. Aslına bakarsanız çok benziyor Akdeniz tipi
1: Evet.
0: diyetle DASH diyeti birbirine. Yani nedir bunlar? Lütfen sebze tüketin. Lütfen meyve tüketin, lütfen zeytinyağı tüketin. Aldığınız enerji kaynaklarının çoğu bitkisel kaynaklardan olsun. Tabii ki hayvansal kaynak da olacak ama bu mümkün mertebe balık olsun. Yani kırmızı et de olacak, olmak zorunda esansiyel amino asitler için. Ama çoğu hayvansal protein kaynağı olarak balığı tercih edin diyen diyetler. Son olarak tuzu söylemek istiyorum. Maalesef çok kötü tuz alışkanlıklarımız var. Genç yaştan itibaren yemeğe daha tadına bakmadan tuz vuran bir milletiz. Ben dilimde tüy bitti anlata anlata yaşlılara özellikle tansiyonu, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği olan yaşlılara İlaçlarla bunları kontrol altına alamazsınız. Önce tuz miktarını azaltmanız lazım. İnsanlar hemen şu cevabı veriyor. Hocam ben tuzsuz yiyorum diyor. Ya diyorum çok basit. Evinizde yaşayan diğer bireyler, evinize misafir gelen, sofranıza oturan insanlar. Ya bu yemeğiniz ne kadar tuzsuzmuş, tuz nerede demiyorsa siz tuzlu yiyorsunuz.
1: Evet.
0: Önünüze koyduğunuz yemek başkalarına tuzsuz gelmesi lazım. O zaman tuz az yiyorsunuz demektir. Yoksa herkesin yediği tuz miktarını yemek ama tuzluk kullanmamak, ha ben tuzsuz yiyorum demek değildir. Bu çok önemli. Son olarak da onu söylemek istedim.
1: Çok teşekkür ederiz Bülent Hocam.
2: Sıhhatli bir hayata dair tavsiyelerle ömür boyu sağlık Akra'da.
1: Beslenmeyi yaşlı beslenmesi bağlamında tüm açıdan değerlendirdik. Aslında konuşacak çok şey var, günlerce bile konuşacak çok şey var ama çok güzel, çok kapsamlı bir şekilde özetlediniz. Ağzınıza sağlık diyorum. Umarım belki ileride başka programlarla biraz daha konuda açılabilir. Öyle.
0: Çok küçük bu takviyeleri de
1: Buyurun.
0: sormuştunuz. Çok
1: Hı
0: birkaç
1: hı.
0: cümleyle onu da söyleyeyim mi? Çünkü
1: Buyurun.
0: bu da çok merak edilen. Şimdi bakın ben geçen sene bir kongrede beslenme sırasında kullanılan takviyelerin bilimsel kanıt düzeylerini irdelediğimiz bir paneldi. Bir saatlik panel.
1: Evet.
0: Ve bu panelde bütün bilimsel kanıtlarla konuşmacılar geldiler. Ve bunların ışığında ben oturup o paneli özetlemeyeceğim. Bugün bilimsel olarak kanıtı olan neler var diyecek olursak, çünkü gerisinden bahsetmek istemiyorum.
1: Evet.
0: Birinci sırada D vitamini var. Eksikse mutlaka yerine konması lazım ve yaşlı için kati surette olmazsa olmaz. Sadece kas kemik sağlığı değil, tüm vücut organlarında D vitamini reseptörleri var. İkinci konumuz B vitaminleri. Az önce öneminden bahsettim. Özellikle beyin sağlığı ve kan üretimi, kan hücrelerinin üretiminde çok değerli. D vitamini ve B vitamini bir de folik asit. Bunlar ara ara yaşlıda bakılıp değerlendirilip eksikse yerine konmalıdır. Diğer taraftan antioksidan katkı maddeleri kategorisinde iki molekül ön plana çıkıyor. Kanıt düzeyi olan bir tanesi Bu omega 3 yani balık yağı, evet. Balık yağı. Diğeri de zerdeçal. Çok net. Yani eğer bir antioksidan arıyorsa yaşlımız, bugün bilimsel çalışmaların ışığında çok fazla datası ve verisi olan, kanıt düzeyi fena olmayan zerdeçal var. Diğer ismi turmerik, bir evet. Diğer ismi kürkümin. Zerdeçal yaşlılarımıza öneririm. Omega 3 balık yağı, balık tüketmiyorsa özellikle omega 3 kapsülleri var, şurupları var, almalılar. Bir de çeşit beslenmiyorsa insanlar, ki bu da çok azaldı. Yani sebzeye, meyveye, meyvenin her türüne ulaşmak sırf ekonomik koşullar nedeniyle bile kolay değil. Eğer çeşitli beslenmediğini düşünüyorsa bir insan, bir yaşlı ya da çocukları, anne babaları için, o zaman kürler şeklinde, bakın sürekli değil, kürler şeklinde multivitamin preparatları, evet ben de uyguluyorum. Yani bir ay her gün bir tablet veriyorum multivitamin, bir sonraki ay vermiyorum gibi. Yani iki ayda bir, üç ayda bir bir kutu veriyorum. Şayet çeşit beslenmiyorsa. Bunun dışında duyabileceğiniz diğer antioksidanlar da var. Selenyum, çinko gibi. Ama zaten, ya da resveratrol gibi. Zaten şu anki multivitamin preparatlarında bunlar var. Ha bunun dışında duyacakları antioksidan, ne bileyim ben, diğer moleküller, ozon, glutamin, işte glutatyon, bunlarla ilgili bilimsel hiçbir kanıt yok. Size çok açık söyleyeyim. Ya bu tamamen biraz ekonomi, biraz sanayi, biraz endüstri. Bunun dışında bilimsel verileri yok. Size bir kanıt söyleyeyim bununla ilgili. Çok büyük bir dönem geçirdik değil mi? Covid dönemi geçirdik. Bakın onca çaresizlik yaşadık tıp tarafında. 5 sene zarfında açın. Tüm tıp literatürüne bakın. İşe yarayan Çin tıbbı, ozon, glutatyon, bu ve benzeri bir tane makale bulamayacaksınız. A ve B kanıt derecesi olan.
1: Evet.
0: Ne oldu? Bu bile çok önemli bir kanıt değil mi yani? Hani çok büyük şeylerdi bunlar, çok büyük güçlerdi. İşte şöyle de böyle de en ufak bir veri yok. Yapılmadı mı sanılıyor? Yapıldı. Ama sonuç yok. Tabii ki bilim de değişiyor, bilgi de değişiyor. Ama elimize kanıtlar geldikçe doğruları yaşlılarımıza ve insanlarımıza söyleyelim.
1: Çok teşekkür ederiz hocam. Çok güzel özetlediniz durumu. Sağlık bilgisi, sağlık okuryazarlığı konusunda ele alarak. Gerçekten çok kapsamlı oldu. Ben çok teşekkür ediyorum emeğiniz için, katkınız için. Umarım başka programlarda tekrar görüşmek dileğiyle saygılarımı sunuyorum, şükranlarımı sunuyorum.
0: Ben de çok teşekkür ederim bu fırsat için, bu emek için. Tebrik ediyorum bir yandan. Kolaylıklar diliyorum.
1: Sağ olun.
2: Sizi güçsüz olarak yaratan, sonra zayıflığın ardından size kuvvet veren, sonra kuvvetin ardından yeniden size bir güçsüzlük ve ihtiyarlık veren Allah'tır. O dilediğini yaratır ve o hakkıyla bilendir, kadiri mutlaktır. Rum 54. Ömür Boyu Sağlık programını dinlediniz. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım, El-Yesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım, Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım, Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil, masal, hikaye, roman değil, film, tiyatro değil, felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali, tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının ekseninde

Ne hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çız etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip. O ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri kazanırsın. Sen istersen.

İlk nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslüman

0: Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
2: Mesajınız var.
3: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbini içinden yalvararak, korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah ve akşam zikret. An, gafillerden olma.

Bir de tabi biliyorsunuz ananevi bir yemek var. İşin tatlı tarafı, yani söz bakımından da tatlı, hakikaten mide bakımından da tatlı tarafı var. İçinde çeşitli gıdaların bulunduğu, kuru yemişlerin bulunduğu, yemiş kurularının bulunduğu bir de tatlı yapılıyor bugün de. Onun için hanımlara tavsiye ederiz, hatırlatırız. Zaten onların hatırındadır. İnşallah en güzel şekilde böyle evdeki fıstıklardan, üzümlerden güzel aşureler yaparlar. Üstüne güzel tarçınlar, karanfiller ekleyerek şey yaparak konu komşuya, efendim, tanıdıklarına, dostlarına, fukaraya, cemaate ikram ederler. Böylece bir muhabbet olur, hayır olur. Allah razı olsun, ellerine sağlık olsun, yiyenlere afiyet olsun diyoruz. Onu da hatırlatıyoruz. Nice nice böyle mübarek günlere, kutlu günlere sıhhat ve afiyetle erişmenizi, dünyada ve ahirette aziz ve bahtiyar olmanızı temenni ederiz. Allah-u Teala Hazretlerinden dileriz. Aziz ve sevgili akrat dinleyicileri, Muharrem ayınız mübarek olsun. Allah sizi iki cihanda her türlü bildiğimiz, bilmediğimiz, aklımıza gelen gelmeyen hayırlara erdirsin. Her türlü şerlerden korusun. Cennetiyle, cemaliyle, müşerref eylesin.

0: merhamet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
1: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.
0: O müttakiler, sabreden, dürüst olan, huşu içinde ibadet eden, infak eden ve seherlerde bağışlanma dileyenlerdir.
1: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللّٰهَ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ
0: O müttakiler, büyük bir kötülük yaptıklarında veya küçük günah işleyerek kendilerine haksızlık ettiklerinde Allah'ı hatırlayıp günahlarından bağışlanma dilerler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki? Onlar işledikleri günahta bile bile ısrar etmezler.
1: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ
0: Habibim, Allah'ın verdiği rahmet sayesinde onlara yumuşak davrandın. Sert, katı kalpli olsaydın kesinlikle çevrenden dağılıp giderlerdi. Hadi onları affet, onlar için bağışlanma dile ve mühim işlerde onlarla istişare et. Karar verdiğinde de Allah'a güvenip dayan. Çünkü Allah kendisine güvenip dayananları sever.
1: وَاسْتَغْفِرِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا
0: Ey Peygamber! Müminler için Allah'tan bağışlanma dile. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
1: وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُورًا رَحِيمًا
0: Bilin ki kim büyük günah niteliğinde bir kötülük yapar veya küçük günah işleyerek kendisine haksızlık eder de sonra Allah'tan bağışlanma dilerse Allah'ı çok bağışlayıcı, çok merhamet edici olarak bulur.
1: اَفَلَا يَتُوبُونَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
0: Allah'a yaraşmayan nitelemelerde bulunanlar hala Allah'a tövbe edip ondan bağışlanma dilemeyecekler mi? Oysa Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
1: وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ
0: Habibim, şirk koşanlar helak edilmeyi çoktan hak etse de, sen onların arasındayken Allah onlara azap edecek değildir. Evet, içlerinden hala tövbe edip bağışlanmayı dileyenler çıkıyorken Allah onlara azap edecek değildir.
1: İstagfir lehum ev la testagfir lehum in testagfir lehum 70 merreten felen yagfirallahu lehum zalika bi ennehum keferu billahi ve rasulih vallahu la yehdil kavmel fasikin.
0: Habibim, sen münafıklar için ister af dile, ister dileme. Onlar için 70 defa af dilesen bile Allah onları asla affetmeyecektir. Çünkü onlar Allah'ı ve Resulünü inkar ettiler. Allah da hiçbir kural tanımayan böylesi fasık topluluğu doğru yola iletmez.
1: وَاَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّا وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنِّي اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ
0: Bir de kitabın ayetleri Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra ona tövbe edin diye açıklanmıştır. Böyle yaparsanız belirlenmiş bir süre olan ölüme kadar Rabbiniz sizi güzelce rızıklandırır ve her erdemli kişiye kendi lütfundan verir. Eğer yüz çevirirseniz ben sizin hakkınızda büyük bir günün azabından korkarım.
1: وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ اِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ
0: Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra ona tövbe edin. Çünkü Rabbim çok merhamet edendir, çok sevendir.
1: اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ
0: Yoksa siz, bizim sizi boş yere yarattığımızı ve bize geri döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?
1: اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَاِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ اَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
0: Müminler ancak Allah ve Resulüne iman eden kimselerdir. Topluca yapılacak bir iş üzere peygamberle beraber olduklarında ondan izin almadıkça ayrılıp gitmezler. Habibim, senden izin isteyenler Allah ve Resulüne iman eden kimselerdir. Bu sebeple onlar, bir durumlarından ötürü senden izin istediklerinde, dilediğine izin ver ve onlar için Allah'tan bağışlanma dile. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
1: قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ اِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ
0: Davud dedi ki, kuşkusuz o, senin tek baş malını kendi mallarına katmayı istemekle sana haksızlık etmiş. Zaten ortaklardan birçoğu mutlaka birbirinin hakkına girer. Ancak iman edip salih amel işleyenler başkasının hakkına girmez. Onlar da ne kadar az. Nihayet Davud kendisini sınadığımızı anladı da hemen Rabbinden bağışlanmayı istedi ve öne eğilerek saygı gösterip Allah'a yöneldi.
1: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم
0: Öte yandan arşı taşıyan melekler ve onun etrafındakiler hamd ederek Rablerini tesbih eder. Ona iman eder ve iman eden kimseler için şöyle diyerek bağışlanma dilerler. Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve bilgin her şeyi kuşatır. O halde tövbe edip senin yoluna girenleri bağışla ve onları cehennem azabından koru.
1: فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقُّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ
0: O halde, Habibim, sabret. Çünkü Allah'ın vaadi gerçektir. Günahın için bağışlanmayı iste ve akşam sabah hamd ederek Rabbini tesbih et.
1: فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ
0: Habibim, Allah'tan başka ilah olmadığını bil. Hem günahından ötürü kendin için, hem de günahlarından ötürü mümin erkeklerle mümin kadınlar için bağışlanma dile. Dolaşıp duracağınız yeri de, varıp yerleşeceğiniz yeri de Allah bilir.
1: سيقول لك المخلفون من

0: أبناؤنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا.
1: Geride bırakılan bedeviler sana, mallarımız ve çoluk çocuğumuz bizi size katılmaktan alıkoydu, bizim için de bağışlanma dile diyecekler. Dilleriyle kalplerinde olmayan şeyleri söylüyorlar. Onlara de ki, eğer Allah sizin için bir zarar dilemişse veya sizin için bir fayda dilemişse, ona karşı sizi kim koruyabilir ki? Hayır hayır, Allah yaptığınız her şeyden haberdardır.
0: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون.
1: Müttakiler ibadet etmek için geceleri pek az uyurlardı. Seherlerde bağışlanma dilerlerdi.
0: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم.
1: İlk olan evvel, son olan ahir, aşikar olan zahir ve gizli olan batın odur. O her şeyi bilendir.
0: قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدَا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَحْدَهُ اِلَّا قَوْلَ اِبْرَاهِيمَ لِأَب۪يهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
1: Şüphesiz İbrahim ve beraberindeki kimseler de şirk içindeki kavminize karşı kesin tavır almanız gerektiğine dair sizin için güzel örnek vardır. Hani onlar kavimlerine demişlerdi ki, biz sizden de kendilerine kulluk ettiğiniz Allah'tan başka şeylerden de uzak kimseleriz. Sizi yok saydık. Sizinle bizim aramızda, siz tek olan Allah'a iman edinceye kadar ebediyen düşmanlık ve nefret ortaya çıkmıştır. Ancak İbrahim'in babasına, senin için mutlaka bağışlanma dileyeceğim, yine de Allah'ın senin için takdir ettiği şeye engel olamam demesi örnek olmasın. Çünkü bu babasının Allah düşmanı olduğunu anlamadan önceydi. Ey Rabbimiz! Biz sadece sana güvenip dayandık. Sadece sana yöneldik. Dönüşümüz de sadece sanadır.
0: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك

0: Ey peygamber! Mümin kadınlar hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, gayrimeşru çocuk edinip bunu kocalarına nispet etmek suretiyle elleri ve ayakları arasına uydurdukları bir bühtan koyup getirmemek, herhangi bir hayırlı işte sana isyan etmemek üzere biat etmeye gelirlerse biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan bağışlanma dile. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللّٰهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ
0: Onlara, hadi gelin de Allah Resulü sizin için bağışlanma dilesin dendiğinde,

0: alay edip başlarını çevirirler. Sen de onların büyüklük taslayarak başka yöne saptıklarını görürsün. Habibim, onlar için bağışlanma dilesen de dilemesen de birdir. Allah onları asla bağışlamayacak. Çünkü Allah yoldan çıkanların oluşturduğu topluluğu doğru yola iletmez.
1: İnne rabbeke ya'lemu enneke tequmu edna min thuluthayil leyli ve nisfahu ve thuluthahu ve ta'ifetun minellezine ma'ak. Vallahu yuqaddiru leyle ven nehâr. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
0: حبيبي شبهسiz Rabbin biliyor ki sen gecenin üçte ikisinden biraz eksiğinde, yarısında ve üçte birinde kalkıp namaz kılıyorsun. Beraberindekilerden bir topluluk da aynısını yapıyor. Gece ve gündüzün ölçüsünü Allah takdir etmektedir. Sizin geceyi asla doğru hesap edemeyeceğinizi bilmiş ve tövbelerinizi kabul etmiştir. Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah biliyor ki içinizde hastalar olacak. Kimileri Allah'ın lütfundan bir şeyler elde etmek üzere yeryüzünde yol tepip duracak, kimileri de Allah yolunda savaşacak. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun, namaz kılın, zekat verin ve Allah'a güzel borç verin. Kendiniz için önceden hayır olarak ne hazırlarsanız Allah katında onu daha hayırlı ve daha büyük bir mükafat olarak bulursunuz. Allah'tan bağışlanma dileyin. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir.

0: بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Habibim, Allah'ın desteği ve O'nun nasip ettiği fetih geldiğinde, insanları bölük bölük Allah'ın dinine girerken gördüğünde, Rabbini hamd ederek tesbih et ve O'ndan bağışlanma dile. Çünkü O daima tövbeleri kabul edendir.

0: ayetlerle cumartesi günü duaları.
1: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. İlahi, lestu lil firdevsi ahla, ve la akva ala naril cahimi. Fehebli tevbeten vaghfir zunubi, fe inneke gafiru zunubi.

İslam dini, zamanın değerlendirilmesinde, günün planlanmasına verdiği önem nedeniyle Müslümanların günlük, haftalık ve yıllık ibadetlerini belirli bir intizam altına almış ve bu şekilde kişinin hayatını en verimli şekilde geçirmesini hedeflemiştir. Bunu kolaylaştırmak ve belli bir düzene koymak üzere Müslümanların ibadetlerini ayın seyrine dayalı bir nizam içerisinde yapmalarına yönlendirici muhtelif ayetlerle dikkatleri göklere çekmektedir. Kur'an-ı Kerim'de gökler, yıldızlar, ay, güneş vesaireye dair olan ifadeler Müslümanların astronomiye alaka duymasını sağlamıştır. Gerek ibadet vakitlerinin belirlenmesi için takvim çalışmaları, gerekse kıble yönünün bulunması için yapılan yön tayini çalışmaları ve astronomi araştırmaları İslam'ın ilk dönemlerinden itibaren hız kazanmıştır. İslamiyet'ten önce kullandıkları kameri takvime alışık olan Müslümanlar, kısa sürede farklı coğrafi bölgelere yayılmışlar ve buralarda güneşe dayalı yeni takvimleri tanımışlardır. Güneşe dayalı bu takvimlerin bazıları, İslam tarihi boyunca tarım işleri ve devlete ait bazı idari meselelerle ilgili olarak bugüne değin kullanıla gelmiştir. Müslümanlar arasında sosyal ve dini hayatı düzenleyen bir unsur olan hicri takvime duyulan ilgi, Müslüman astronomların başlıca meşgalesi.

0: Sidir ve Celali takviminin hazırlanmasına kadar devam etmiştir. Selçuklu astronomları tarafından hazırlanan Celali takvimi, çok geniş bir alanda kullanılmış mükemmel bir güneş takvimidir. Hicri takvim. İslam dünyasında kullanılan Hicri kameri takvim, Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin 622 yılında Mekke'den Medine'ye göç etmesiyle başlatılır ve miladi takvimden farklı olarak ayın dünya etrafındaki dönüşüne göre tanımlanır. Müslümanların günlük, aylık ve yıllık dini ibadetlerinin vaktini belirleyen bu takvimde bir yıl, Kur'an-ı Kerim'de de belirtildiği gibi 12 aydır. Bu aylar sırasıyla şu şekildedir: Muharrem, Safer, Rebiyülevvel, Rebiyülahir, Cemaziyelevvel, Cemaziyelahir, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade ve Zilhicce. Bir yılı 354 gün olan Hicri takvim güneş yılından yaklaşık 11 gün eksiktir. Bu eksiklik sebebiyle miladi takvim Hicri takvime göre 33 senede bir sene geri kalır. Dolayısıyla aylar güneş yılına göre kaydığı için Müslümanlar Ramazan orucunu daima aynı mevsimde değil, her mevsime gelecek şekilde değişik günlerde tutarlar. Bu durum Hicri takvimi kullanan Müslüman devletlerin ayrıca güneş takvimini de kullanmaları ihtiyacını ortaya çıkarmakta. Bundan dolayı da astronomlar tarafından hazırlanan bazı takvimlerde Hicri takvimin günleri yanında miladi takvimin günlerinin de yazıldığı görülmektedir. Kur'an-ı Kerim mesajının tamamı ay takvimi esasına göre inmiştir. Her biri zaman mefhumuna dayalı olan İslami kavramlar ay takvimine göre düzenlenmiştir. Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimelerde geçtiği için şer'i bakımdan büyük bir açıklıkla, kesinlikle ifade edilmiş olduğuna göre bir sene 12 aydan meydana gelir ve senenin 4 ayı haram aylardır. Yani çok mübarek, muhterem ve hürmetine riayet edilmesi gereken aylardır. Bu 4 haram ayın 3 tanesi peş peşedir: Zilkade, Zilhicce ve Muharrem ayları. Zilkade ile Zilhicce eski senenin son 2 ayı ve Muharrem de yeni başlayan senenin 1. ayıdır. Hac mevsimi bu aylarla başlamaktadır. Bu nedenle bu aylarda savaş, kavga, yol kesme vesaire gibi şeylerden Araplar son derece sakınırlardı, yapmazlardı. Aralarında kan davası olsa, husumet olsa bile hasmını görmezlikten gelirlerdi.
1: Evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur.
2: Evdeki huzurdan bir kez daha merhaba değerli dinleyenler. Bugün stüdyomuzda değerli bir misafirimiz var. Daha önceki Esma'dan Yansımalar programından yakından tanıdığınız Profesör Doktor Ayşen Gürcan hocamız bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam.
3: Hoş buldum.
2: İyisiniz inşallah.
3: Elhamdülillah. Elhamdülillah.
2: Allah iyilik versin. Evet, dinleyicilerimiz sizi Esma'dan Yansımalar programında yakından tanıyor. İstedik ki evdeki huzura da katkınız olsun. Malumunuz yeni hicri yılla beraber yenileniyoruz. Aslında zamanla beraber istesek de istemesek de cismen yenileniyoruz, değişiyoruz. Ama asıl yenilenmeyi, değişimi nerede, nasıl yaşamamız gerekiyor? Bakış açımız nasıl olmalı yeni yıla ve yenilenmeye, sizden dinlemek istiyoruz.
3: Teşekkür ederim.
2: Biz teşekkür ederim.
3: Öncelikle tüm dinleyicilerimizin hicri yeni yıllarını kutluyorum. Bu yeni yılda kendilerine huzur, mutluluk, sağlık, afiyet diliyorum. Daha bir önceki yıla göre daha huzurlu, sağlıklı ve mutlu yaşamlar diliyorum.
2: Amin. Hep birlikte inşallah.
3: Sağ olun. Şimdi tabii insanoğlu zaman değişimi ya da zaman

0: bilgisini Rabbimiz bize yarattığı kainattaki gösterdiği bir takım işaretler, nişanlarla gösterir.
1: Evet.
0: Güneşin varlığı, ayın varlığı ve dünyanın kendi etrafındaki dönüşü, ayın dünyanın etrafındaki dönüşü, dünyanın güneş etrafındaki dönüşüyle biz hesap ederiz, sene hesap ederiz, edebilelim diye yaratıldığını ayette söyler. Bu şu demektir aslında, her şey Esma'dan da hatırlarsanız Hay isminin tezahürüdür. Hay ismi, hayat da oradan gelir biliyorsunuz. Hay ismi yani diri olan, yaşam üzere olan her şey bir akış içindedir ya da bir hareket içindedir ve her hareketin bir menzili, bir rotası, bir yörüngesi ya da Kur'an'ı terminolojiyle feleği vardır.
1: Evet.
0: Yörüngesi vardır ve öyle ki o yörüngeler bize, insana kendini geçmişiyle geleceği arasında bağ kurmada bir zaman bilgisi verir. Bu anlamda her bir yıl dönümü, sadece hicri yıl dönümü anlamında söylemiyorum, işte doğum günü gibi, işte evlilik yıl dönümü gibi, ilk anne olduğum gün gibi, bir sürü kendimizce şeyler koyarız, ölçüler koyarız. Evet. Bu ölçüler kendi içerisinde hani bir güne tekabül etse de aslında bize şunu gösterir: vay be, üzerinden kaç sene geçti. Bir yıl daha yaşlandık, hatta doğum evet. günümüzde söyleriz. Aslında bu söylediğimiz şey şu: değişim sadece kainatın hareketinde değil, hareketin ürünlerinden gerçekleşen bir şey. Yani Hay isminin tezahürü, Rabbimizin Hay isminin tezahürü bize değişimin de kendi içinde beslendiğini gösterir. Biliyorsunuz diri olmak demek, her nefes alışımızda hücrelerimiz ölüp yeniden canlanıyor. Yani sürekli yeniden hayata döndürülüyor. Yeniden.
1: Ve tekrarı değil, yenilenerek canlanıyor.
0: Bravo. Mesela su akıyor hareket halinde ama o kayanın üzerinden geçen su hiçbiri aynı su değil.
1: Bir dereden iki kez yıkanılamaz.
0: Dünya etrafında dönüyor güneşin. Her döndüğü yer eminim aynı değil. Ay dünyanın etrafında dönüyor. Döndüğü mekan, hani şey bir koordinatlar verirse, çünkü uzayın da hareket ettiğini biz biliyoruz.
1: Evet.
0: Yani her şey bir aslında hareket halinde ve bu hareketlilik bir farklılığı da içeriyor. Peki bize düşen ne? Asıl evet. önemli olan bu. Hani uzayın bilgisi ve tespit edilemeyen daha birçok gerçek vardır. Ama ben şunu söylemeliyim. İnsanoğluna Rabbimiz dünya hayatında verdiği ömür için ve ömürde geçen her bir zaman için dünün yarından farkını oluşturacak bugündür.
1: Evet.
0: Ve bugün önemli. Şu an biz o değişimin neresindeyiz? Dün de yapamadıklarımız ne varsa yapabileceklerimiz, yapmak istediklerimiz ne varsa yapmak istediklerimiz ve hoşlanmadığımız, yapmamamız gereken şeyleri de yerine başka şeyler yapacak şeklinde değiştirmek. Çünkü bir Müslüman kendini İki günü eşit kılacak şekilde değil, gününü dünden daha iyi kılacak şekilde yaşamakla mükelleftir. Yani iki günü birbirine eşit olan, biliyorsunuz,
1: ziyandadır, hüsrandadır
0: hadisimiz vardır. Dolayısıyla biz değişimi genellikle yanlış anlamak da mümkün.
1: Evet.
0: Yani değişime karşı çıkmak. Ah neydi o eskiler demek. Değişimi olumsuzlamak. Ha, olumsuz değişim de olabilir mi? Menzilden sapma. İnsan da olabiliyor. Çünkü Allah insana bir rota, bir şey tayin etmiş. Bir sırat-ı müstakim tanzim etmiş. Ama insanoğlu kendini bu doğru yoldan ayırabilir. Başka bir yola sapabilir. Ve bu yol değişimin istikameti olmayabilir. Bize düşen kısım bir, Değişim ben istesem de istemesem de, evet, saçımın rengiyle beyazlaşmasıyla, cildimin kırışıklaşmasıyla, işte hayattaki evimin bulunduğu mekanın, semtteki olanakların değişmesiyle, ya ulaşım biçimlerimizdeki değişme, iletişim kurma biçimlerimizdeki değişmeli. Yani değişim mukadderat. Değişim zaten var. Sadece bu değişimin ben belirleyicisi miyim? Yani onu sağlayıcısı ve onun bizatihi kaynağı mıyım? Yoksa başka belirleyenlerin değişiminin nesnesi miyim? Bunun kararını vermek lazım. Ben daha önceki programlarda da gerçekleştirdik aslında. Biz değişim üzerine çok konuştuk. Evet. Çünkü eğitimin esası değişimdir. Eğer bir yerde bir şey öğretmek istiyorsanız, öğrenciniz başta girdiğinde sahip olmadığı bir şeyi, eğitim bittiğinde sahip olmuş olarak bir değişim gerçekleşir. Biz işte o çıktının girdiden farkına eğitim deriz. Yani kazanılmış şey. Dolayısıyla insanoğlunun temel görevi kendisini her daim yenilemek. Yenilerken de geçmişten getirdiği birikimle fazlalıkları atmak, yani bir tezkiye işlemi, bir arınma işlemi. Geçmişe göre daha olgun, daha enerjili ve daha olumluya dönük, ders çıkartmış, tezekkür etmiş, fark etmiş ve bir daha onu yapmayacağını varsaymış ve bir dönüşüme gebe bir anlamda. Evet. Ve her bir Allah için yapılan, Allah'ın bilgisiyle yapılan ve bir Müslümanca yapılan her bir girişim, önce hiç yapılmamış ama girişim, en az 10 katlı bereket sağlayacağı gibi beni pek çok yeni değişimlere de götürecektir. Sabit kılmak, belli durumları korumaya çalışmak ve esası biçimdir zaten korumaya çalıştığımız şey. Dünyanın dönüyor olması biçimseldir. Esas formülü, sünnetullahı, yani yasası evrenseldir. Ya da ne diyelim ona, değişmez. Sen Allah'ın sünnetinde bir değişme bulamazsın. Bir tebdil bulamazsın, bir tahvil bulamazsın der ayet. Dolayısıyla değişim yasalar üzerinden gerçekleşir. Biz bazen biçimi esas gibi algıladığımız için esası değiştirmemek adına biçimi korumaya çalışırız. O da bizi, düşünün, bir elbiseniz var, 3 yaşında giydiğiniz, 5 yaşında da hala onu giymeye çalışıyorsunuz, 10 yaşında da hala onu giymeye çalışıyorsunuz. Oysa elbise giymek şarttır. Ama vücut ölçülerinize göre artık yenilenmesi gerekir.
1: Biçimsel olan elbise, evet, değiştirebileceğimiz de o.
0: Esas elbise giymek ise elbisenin beden ölçülerimize göre uygunluğu. 3 yaşındaki beden ölçülerimle 10 yaşındaki beden ölçülerim, 20 yaşındaki beden ölçülerim aynı olmayacaktır. Dolayısıyla bende bir değişim var zaten.
1: İstesek Allah'ın de istemesek kurdu. De
0: tabii,
1: değişim var.
0: Boyum uzuyor, kilom artıyor, ne bileyim zekam değişiyor, olaylarla ilgili tecrübem artıyor. Daha öncesinde bilmediğim işte sağlıkla ilgili bir yeni bir süreç yaşıyorum son günlerde ve şöyle keşke diyorum bazen, hani 30 yaşımda bu bilgiyi bilseydim ne güzel olurdu, ama bana nasip bu yaşımda oldu. Bu yaşımda olmuş olması gecikmişliği göstermez, olgunlaşmayı gösterir. Allah'ın bana nasip ettiği bu yaş bile benim için bir kazanımdır ve keşfettiğim bu yeni durum sizi farklı kapılar açıyor ve buna adapte oluyorsunuz. İnsanoğlu öyle bir şey ki, hani bazen şöyle bir şey de söylenir ya, şu olsa asla yaşayamam. Yok, evet, böyle bir şey. İnsanoğlu eceli gelinceye kadar her koşulda ve her durumda yaşamaya devam eder. Beden hali ne olursa olsun, sosyal koşulların hali ne olursa olsun, ha değişimlere, sizin kontrolünüzün dışında gerçekleşen değişimler de sınavlarımızdır. Ve o sınavlarla baş etmek yine bizim o sınavlarımıza göre değişimi yönetmekle mümkündür.
1: Kontrolümüzün dışında değişimler oluyor, olacaktır da. Peki bize ait olan, kontrolümüzde olan değişimler ne olmalı ya da bunu nasıl yönetmeliyiz?
0: Mesela kendi halinizden %100 mutlu olan bir insan var mıdır?

0: yoktur diye düşünüyoruz.
1: O zaman güzel. Yani ben de öyle düşünüyorum. Hep bir şeyinden rahatsızlık duyar. Bu insanoğlunun temel özelliği. Çünkü insanoğlu hep ihtiyaç üzerinedir. Hep ihtiyaç. Yani doygunluk müminliği arttıkça artar ama %100 noktaya erişir mi bilmiyorum. Yani o konuda çok emin değilim. Ama bu güzel bir şey, yoksa dua etmeye ihtiyacımız olmazdı. Dua, evet, her daim yapacağımız bir şey. Dua ne üzerine yapılır? Hep ihtiyaç duyulan şey üzerine yapılır.
0: Bu da hay olduğumuzun işaretidir aynı zamanda. Kalbin hay olduğu.
1: Hay isminin tezahürü zaten tüm bizim dışımızdaki her şeyde gerçekleşiyor. O değiş, o dirilikle, o sürekli hareket halinde ve sürekli devinim. Biliyorsunuz bir şeyin diri olduğunun göstergesi ondaki metabolizma sisteminin oluşmuş olması ve o metabolizmanın çalışıyor olmasıyla alakalı.
0: Evet.
1: Hareket mekanizmasının. Dolayısıyla bendeki değişimi sağlayıcısı olarak bize zaten öyle bir alan verilmiş ki elhamdülillah. Çok şükür ediyorum ve çok da kendimi iyi hissettiriyor. Bu değişimi metazori Rabbim benden yapabilirdi ve sonuçta benim eserim olmazdı. Ama bana bıraktığı özel bir alan var. O da diyor ki sen amellerini, kendi amellerini ıslah edebilirsin. Salih amele dönüştürebilirsin. Hasenet dönüştürebilirsin. Yani suiden, kötüden güzele, iyiye dönüştürebilirsin. Peki benim %100 bütün amellerim güzel mi? Bunu herkes, dinleyicilerimiz kendilerine baksınlar. Evet. Ben kendi adıma söyleyeyim. Elbette değil. Benim düzeltmek istediklerim varsa önce yapabileceklerimden başlamak üzere. Geçen sene niyet ettim. İşte şu alanda çok kitap okuyacağım diyelim. Ben akademisyen olduğum için kitaptan örnek veriyorum. Ve yapamadım. Bu sene deneyeyim. Bir yerden başlamam lazım. İşte artık şu rutine girmiş hayatımın daha iyi, daha Müslüman, daha mümin, daha sosyal sorumluluğu üstlenmiş bir insan olarak ne yapmalıyım? Biraz daha belki mültecilerle ilgilenebilirim, fakirlerle ilgilenebilirim. Belki kendim boş zamanlarımı televizyona çok vakit harcadığımı düşünüyorum. Haftada bir günümü televizyonu kapatma kararı alayım. Ve o gün, televizyonu izlemediğim gün ben şunu yapayım diye karar versin dinleyicilerimiz. Hatta bunu bir saatte başlayabilirler. O bir saatin ne kadar güzel şeylere vesile olduğunu görecekler.
0: Evet, burada müsaadenizle müzik için bir ara verelim. Güzel bir, peki, eser dinleyelim. Sonrasında devam edelim inşallah.
1: İnşallah.

0: Evdeki Huzur devam ediyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, stüdyoda tekrar birlikteyiz. Hicri yeni yıldan başladık değerli hocam ve bir nevi hayat planına geldik. Geçmişle gelecek arasındaki bir bağ kurmadır dediniz, zaman algısı. Anı mı değerlendirmek çok daha kıymetlidir? Anın kıymetini bilirsek yarınlar daha mı güzel olur?
2: Hep anlattığım bir hikaye var. Çok kurnaz bir bakkal bir levha asmış. Bugün ne alırsan yarın bedava diye. İşte insanlar da hevesle gitmişler, alışveriş yapmışlar ve ertesi gün o bedavalarını almaya gidinceler. Tam alışverişe çıkarlarken parasını istemiş. Ama demişler hani bedavaydı. O gün ne yazıyor orada demiş. Yarın bedava. Yarın bedava.
1: O yarın hiç gelmiyor.
2: Yok ki. Yarınları bugün yapan unsur dünü. Bugün dünün yarınıydı. Yani biz hep bugünü yaşarız.
1: Bugün yaptıklarımız yarını oluşturur diyebilir miyiz?
2: Tabii ki. Zaten yarın bugün olduğunda bizim kontrolümüzde demek.
1: Evet.
2: Ha, yarın için umut edebiliriz. Plan yapabiliriz. Ama bugünden eyleme geçilmezse yarın ertelenmiş hiçbir şey hep yarın ertelenebilir. Yarınlar gelmez. Yarınlar bugün olduğunda anlamlıdır. Ya da hep bugün vardır. Ben bunu keşfettiğimden beri hiçbir hayalimi ertelemem. Ha, koşullar oluşmamışsa duasını eder unuturum. O koşullar oluştuğunda hatırlamak üzere. Bugün yapamayacağım şeylerden dolayı yapabileceklerimden asla vazgeçmem. Vazgeçmek istemem. Yani ben çok insana yardım etmek istiyorum. Ama ben bir öğrenciyim. Param yok deyip o çok para kazanacağım ya da para kazanacağım bir dönümü beklemem. Yardım edebiliyorsam bugünden edebilirim. Şimdi bir danışmanlık yaptığım dönemde bir işte çocuklara soruyoruz motivasyon için ne olmak istersin? Çünkü bizim için önemli olan kişinin ne olmak istediği değil, onu motive eden şeyleri bulmak. Bir gün bir öğrencim dedi ki ben çok başarılı bir futbolcu olmak istiyorum. O arada şeyleri sormuştum tabii, hayatını nasıl geçiniyor, ne yapıyor. İşte haftalık 10 lirası var, babası 10 lira veriyor. Neden futbolcu olmak istiyorsun? 3 tane şey gerekçe sordum. Çünkü deyip bir tanesi şuydu. Çünkü çok para kazanmış olacağım. Ve peki o çünkülere bir gerekçe daha ürettik. Niye? Ne işe yarayacak? İşte fakirlere yardım edeceğim. Dedim ki ona, bugün ne kadar yardım edersin? Mesela 100 bin lira kazanmış ol. Ne kadarını verirsin? Tabii kazanılmamış parayı harcamak kolaydır ya. Genç de bir çocuk, daha ortaokul yaşlarında. 90 bin lirasını veririm dedi. Peki dedim, sen bugün harçtığın 10 lira, 9 lirasını verebiliyor musun? Nasıl vereyim dedi. Yetmez ki bana o zaman. Peki 100 bin lira kazandığında da çalıştığın, oturduğun ev, kullandığın araba, kullandığın restoranlar belki paranı yetirmeyecek. Nasıl yani dedi. Şimdi dedim ne yapıyorsan.
1: Yarın.
2: Çok, yarın ne kadar olduğunun önemi yok. Yarın da onu yaparsın.
1: Evet.
2: Bunun için çok para... Tabii şunu söylemek istiyorum. Biz değişimi bugün organize edersek, şimdi hatta şu anda başlarsak, neye niyet edelim? Ha, bizi çok aşan şeyler olabilir. Onların duasını edelim ama yapabileceğimiz, bize belki ruhen zor gelip ama istese hani gayretinde bulunsak yapabileceğimiz şeyler var. İşte hafız olmak isterim. Önce belki kısa surelerle başlanabilir.
1: Evet.
2: Belki bunun metodolojisini bilen birisinden yardım alınıp haftada 2 saatle. Ha, belki hemen başarılamayabilir ama bizim zaten görevimiz seferde olmak, biliyorsunuz.
1: Evet.
2: Zafer değil. Dolayısıyla bunun çabası içinde olmak ve damlaya damlaya gerçekten göl oluyor, biliyor musunuz?
1: Evet.
2: Bir şekilde işte ne diyelim, ne yapmak istiyoruz? Olanağım olsaydı şunu yapardım dediğimiz o neyse, o olanağının kendisinde var olduğu kadarıyla Çünkü biraz şeytan bizi de yapıyor, kandırıyor.
1: Hedeften
2: yok
1: uzaklaştırıyor aslında.
2: Yani olsa yapardın tabii. Nasıl evet. yapacaksın? Çoluğun var, çocuğun var, kocan var, evinde bir sürü şey. Ben nasıl ilgileneyim diyen insanlar görüyorum böyle çevremde. O zaman istemeyeceksin. O zaman değişim sana gelmeyecek. Ama değişmeyen insanlara da bereket gelmeyecek. Bu hayat çünkü öyle bir şey ki Selma Hanım, yani keşke geriye dönüp olsa yaşasak, geriye dönsek dünyaya, daha çok sevapla dönsek diyeceğiz. Evet. Hepimiz diyeceğiz. Geçip gidiyor. Su akıp gidiyor. Güneş hareket ediyor. Dünya hareket ediyor. Ve yıllar geçiyor. Ve geçen her bir yıl bize bir defter oluşturuyor. Amel defteri. Evet. O yüzden yarına bırakmadan bugünden amel defteri dönüştürecek, geliştirecek. Yeni, bir de yeni heyecan demektir. Yeni kendi farklılığıyla gelecek demektir. Gelen o yeni şeyin hayırlara vesile olması. Ve bazen Rabbimiz o kadar merhametli ki bize değişimi kendisi de sağlıyor.
1: Evet.
2: Bazen bir şey yaşıyoruz. Ondan beri diyoruz. Hep böyleyim artık. Ne oldu? Ben istesem olur muydu? Olurdu ama bir şekilde Allah'ın dokunuşu isabetiyle bir şeyler yaşanabiliyor. Biz kendimiz bizatihi karar vererek yaptığımız hayırlı işlere, ben bunun Allah katında çok daha makbul ve çok daha güzel olduğunu düşünüyorum. Zaten evet. salih amel böyle bir şey.
1: Evet, biraz önce çok önemli bir cümle söylediniz. Aslında bizim gerçekçi hedefler koyabilmemiz için, aynı zamanda hem kendimize hem de yakınlarımızı tanıyabilmemiz için çok önemli diye düşünüyorum. Ne olmak istediği değil, nelerden motive olduğu, nelerden beslendiği asıl önemli olan. Gerçekten biz bazen gerçekçi olmayan hedefler koyuyoruz, radikal kararlar alıyoruz ama...
2: Veya modaya uyuyoruz. Herkes yapıyor, ben de yapayım.
1: Evet, sonra hüsrana uğrayabiliyoruz. Çünkü ne olmak istediğimiz geçici hevesler olabiliyor. Ama bizi gerçekten ne motive ediyorsa bunu bilirsek işimiz evet. daha kolaylaşacak.
2: Zaten insanın kendini bilmesi, sınırlarını bilmesi anlamında çok önemlidir. İlim, ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir. Kendini bilen ilim sahibidir zaten. Bu anlamda hepimizin bir şekilde yapabildikleri var, yapamadıkları var. Evet. Güzel yönleri var, olumsuz yönleri var. Bu bir yaratılış ve bir hayatın size belki de o imtihanın, dünya imtihanının geçici, kısa süreli yerin temel özelliği bu. Ben öyle görüyorum. Dolayısıyla her şeyi dört dörtlük yapmış, en mükemmel, en birinci hayatımda güzel insanlar hep oldu elhamdülillah. Sayılar azdı ama ben de öyle olayım dediğim güzel insanlar oldu. Ama onların bile dört dörtlük mükemmel, mükemmel, mükemmellik sadece Allah'a mahsus. Biz mükemmel olmakla mükellef değiliz. Biz iyiye doğru koşturmakla mükellefiz. Hayırda yarışmakla mükellefiz. Biz salih amel işlemekle mükellefiz. Ve bunu yaparken de ahireti düşünerek yapmalıyız. Yani ölüm bir son, yok oluş değil. Ölüm şeyin, sınavın bitiş yeri, bitiş noktası. Artık ondan sonra verdiğimiz cevapların, işlediğimiz amellerin değerlendirilme vakti. Dolayısıyla çok hızlı koşarak giden bir devinim içerisinde, hayat içerisinde, döngü içerisinde biz bu döngüye ayak uydurmalıyız diye düşünüyorum.
1: Değişime açık olmalıyız her halükarda.
2: Elbette.
1: Zira programımızın ismi de evdeki huzur. Huzura vesile olsun diye de aslında böyle bir başlangıçta niyet etmek gerekiyor sanırım.
2: Programımızın ismi de çok hoş ve güzel. Huzur hep dış koşullarda aranır.
1: Maalesef.
2: Ama huzur insanın içinde barındırdığı, kendisiyle kurduğu samimiyetin yansımasıdır. Dinginliktir aslında aynı zamanda. Olmayan şeylerin sabrıyla gelen dinginliktir. Olan şeylerin şükrüyle gelen dinginliktir huzur. Eğer olmayan şeyler size agresif, sert, kıskanç ve şikayetçi yapıyorsa huzur olmaz. Olan şeyler sizi şımartıyor, ukalalaştırıyor ve haddini aştırıyorsa, bencilleştiriyorsa, ben yaptım, ben ettim dedirtiyorsa bu da huzur vermez. Huzur insanın içindeki bu kabulleniş ve teslimiyetin dinginliğinin diğer insanlarla birlikte işte çoluğuyla, çocuğuyla, eşiyle evindeki kabullenişini ve başkalarındaki eksiklikleri de bu şekliyle ama. Çocuğu sınıfta her zaman en iyi not alan olmasın. Olmayacak zaten. Bu sınıfta olsa bir sınıfta olmayacak. Şart da değil. Efendim işte eşinizin geliri yetmiyor. Az geliyor. Daha çok gelir olanları görüyor etrafında. Bir şey olacak. Yani bunları sabretmek. Ama aynı zamanda çok güzel bir eviniz var, işte çok güzel bir şeyiniz var, şurada bu, yani anlatabiliyor muyum? Sabır ve şükür noktasındaki dinginlik huzuru getirir. Bu anlamda bize düşen bu huzuru bulmada, yani sabrı sağlayacak koşullar oluşturma ve şükrü sağlayacak koşulları oluşturmada yeni fikirler üretmek, yeni metotlar üretmek. Yoksa her daim sabredeceğimiz şeylerimiz, her daim sabırdan fazla şükredeceğimiz şeylerimiz var.
1: Evet.
2: Öyle.
1: Evet.
2: Kesin. Yani şükür için saymaya kalksak, biz garanti bizim hep elimizde olduğu için, mesela hava kaybedildiğinde değeri anlaşılan ama değeri anlaşıldığında da artık vaktin geçtiği bir şeydir.
1: Evet.
2: Hayatımızda o kadar çok şey var ki, kaybetmeye tahammül edemeyeceğimiz kadar önemli ama kaybetmeyi hiç düşünmediğimiz, hep bizim zannettiğimiz şeyler. Dolayısıyla evdeki huzuru sağlamada sadece kendimizde değil, etrafı yakın çevremizde ve uzak çevremizde bizdeki huzuru etkileyen her olumsuzluk benim ya sabır ya da şükür noktama dokunuyor demektir. Ben orada bir yerde açık veriyorum. İşte o açıklığı kapatmada bence önemli kararlar. Demin verdiğim örneği tekrarlıyorum. Ne işe yaradığı belli olmayan bir takım vakitler var. Televizyon başında geçmiş vakit. Yani ne yarıyor? Benim agresifliğimi artırıyor mu? Sabrımı azaltıyor mu?
1: Güzelim.
2: Şükrümü azaltıyor mu? O zaman oradan orası çok
1: uzak.
2: Değiştirilmesi gerekiyor.
1: Yine konuşmanızda değişim berekettir dediniz. Son birkaç cümleyle de toparlamanızı rica edeceğim. Zira bereketi mutfakta kaybettiğimiz gibi zamanda da kaybettik. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Bununla da bitirmiş olalım.
2: Bir kere bereketin kaynağı Allah'tır. Bereket bizle gelmez. Bereketi veren Allah'tır. Ama Rabbimiz bize bereketi sağlayacak doğru yolları da öğretmiştir bize.
1: Evet.
2: Göstermiştir. O yüzden bir kere tövbe gerçek anlamda

0: Tövbe değişim demektir. Çünkü kelime anlamı da odur. Yönelme. Yani gittiğin yoldan vazgeçip Allah'a yönelme anlamı taşır. Yönelme dediğimizde ben artık buradan gitmeyeceğim demektir. Allah'ım bir daha yapmayacağım. Tövbe ederim. Lütfen beni bağışla. Dediğimiz şey artık değişimin kendisidir. O yüzden tövbe insan hayatında çok değerlidir. İnsan geliştiğini hissediyorsa bol tövbekar olmalıdır. Ama nasıl tövbeli? Yani karar verdiği ve değiştirdiği şeyi eskiye dönmeyecek şekilde. Ha yeni tövbe imkanları çıkacak mı? Çıkacak tabii ki, insanız.
1: Evet.
0: Yani yaparken bir şeyleri eksik ya da yanlış yapabiliriz. Fark ettiğimiz an oradan da döneceğiz. Düşünsenize. Çok tövbe eden birisi çok değişim içinde demektir. Yani doğrusu da bu değil mi?
1: Eyvallah. Tevbelerimizin samimi olması dileğiyle de bugün bitirmiş olalım inşallah. Ağzınıza ayağınıza sağlık. Yeni hicri yılınızı da tebrik ediyoruz. Hayırlara vesile olsun inşallah. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Siz de sağ olun. Kıymetli dinleyicilerimiz, Erşen Gürcan hocamızı ağırladık. Bugün de değişimi, yenilenmeyi konuştuk hicri yılla beraber. İnşallah hayrımız çok olur diyelim. Yeni yılda da birbirimize dua edelim. Ve yeniden evdeki huzurda birlikte olmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz. Selametle kalınız.
2: Evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur.
3: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
2: Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları. Kur'an kıssaları, öğüt ve ibretler içeren öğretilerle dolu evrensel ve zamanüstü gerçeklerdir.

Selamların en güzeliyle sizleri selamlayarak programımıza başlayalım. Hazreti Yakub'un edebiyatımıza yansıyan kıssasından bahsediyoruz. Divan edebiyatında, halk edebiyatında, halk söylemlerinde Hazreti Yakub'un hikayesi, Hazreti Yusuf'un hikayesiyle birleştirilerek oldukça fazla yer almış diye söylemiştik. Gam ve hüznün sembolü olarak aşıkların genel itibariyle kendisine benzettiğinden dem vuran örnekleri paylaşmıştık efendim. Yakup oğlunu kaybettikten sonra gözüne hiç uyku girmemesi yönüyle de anılıyor. Hayalin çeşme Yakup iptilayı girye muhtada, misali Yusuf'u gül pirehan, habu unutturdu. Nail-i Kadim söylüyor bunu. Yakup'un Yusuf'un ardından yıllarca gözyaşı dökmesi gibi aşık da gözyaşı dökmüş, bu sebeple gözlerini kaybetmiş. İktizai hasretinle akıbet Yakup veş, ağlamaktan dide-i giryana ettim elveda, diyor Şehri. Sultan 1. Ahmet'in iftirakınla efendim bende takat kalmadı. Yahpare oldu bu dil, aşkta muhabbet kalmadı. Şol kadar ağlattı ben biçareyi hükmü kaza, giryeden hiç Hazreti Yakub'a nevbet kalmadı. Mısraları da neredeyse bir atasözü haline gelmiş. Evet, kısas enbiya sadece edebi eserlerde yansımasını bulmamış efendim. Çok müthiş bir şekilde sanatın, İslam sanatının en güzel görünümlerinden birisi olan hatlarda da görüyoruz. Hat sanatında murakka halinde yazılmış

Bu güzel söz Sultan 1. Ahmet'in divan şiirinde ağlamaktan feri sönmüş mahmur gözler nergis çiçeğine benzetiliyor. Hazreti Yakub'un devamlı gözyaşı döken gözleriyle nergis arasında münasebet kuruluyor. Onun gözleri de nergis gibi ağlamaktan mahmurlaşıyor. Fuzuli bahar geldiğinde nergis çiçeğinin topraktan çıkmasıyla Yusuf'tan aldığı haberle Yakub'un gözlerinin açılması ve yıllarca beklediği hüzün evinden, külbe-i ahzandan dışarı çıkması arasında ilişki kuruyor ve diyor ki Nola çeşmi ter ile çıksa, habsi hakten nergis, Nola ger çıksa Yakub'u belakeş beytül ahzandan. Yine ağlamaktan Yakub'un gözlerine ak düşmüş, İzzet Molla'nın maksud azizim kolaylıkla ele girmez, çeşmetti feda Yusuf'a Yakub'u muhabbet beytinde bu durum anlatılıyor işte. Hazreti Yakub'un hüzün evinde kapandığı evi, o Beytül Ahzan, Beytül Hazen, Külbe-i Ahzan, divan şairleri tarafından en çok kullanılan teşbih unsurlarından birisidir demiştik. Divan şairlerinden birisi Hitabi kendi sevgilisinden ayrı düşmeyi Yakub'un Yusuf'tan ayrılmasından daha acıklı görüyor. Divan şairler efendim durumu ifade edebilmek için bazen mübalağa sanatına sıklıkla başvururlar. Tabii Hitabi'nin yaptığı şey de bu. Gerçi Yakub'u zayıf etti firakı Yusuf'un, zaaf içinde ol dahi mennatüvandan yahşıdır. Ayrılık derdiyle evi Yakub'un hüzünler evine dönen Hayreti de kendisini kınayanlara Yusuf gibi güzel olan sevgiliden ayrılan herkesin kendi durumuna düşebileceğini söyler. Edebi eserlerde Hazreti Yakup'la ilgili diğer unsurlar Yusuf'un hayatının Mısır sahasından sonra tekrar öne çıkıyor. Hazreti Yakup Yusuf'tan sonra Bünyamin'in ayrılığına dayanamayıp oğullarını tekrar Mısır'a gönderir. Yusuf suresinde ifade edilmektedir. Bu gidin iyice araştırıp Yusuf ve kardeşi hakkında bana haber getirin ve Allah'ın yardımından ümidinizi kesmeyin. Bu ayetle aynı mealde Ez-Zümer suresi 53. ayet. Yine dediğim gibi hat sanatında gerçekten çok güzel örneklerini gördüğümüz bir sure. Mehmet Akif Ersoy'un Ati'yi karanlık görerek azmi bırakma mısra ile başlayan şiirini Yusuf suresindeki bu ayetten aldığı ilhamla yazıyor Mehmet Akif Ersoy ve şiirin başına ayetin metniyle tercümesini de koyuyor. Allah kendisinden razı olsun, mekanı cennet olsun inşallah. Akif'in Safahat şiirini bu manada Kur'ani bilgimizi belki güçlendirmek manasında da bu dikkatle okursak çok fayda sağlamış olur inşallah bize. Ona da dua etmiş oluruz. Yusuf suresindeki bu ayetten aldığı ilhamla yazmıştır. Dedi ki Ati'yi karanlık görerek azmi bırakma mısra ile başlayan şiiri. Yakub'un oğullarının Mısır'a gidip durumlarını Yusuf'a anlatmalarını, Yusuf'un onları affedip babalarını getirmeleri için geri göndermesini ve kardeşlerine gömleğini vererek kervanları Mısır'dan ayrılınca Yakub'un ben Yusuf'un kokusunu alıyorum, sakın bana deli demeyin şeklindeki sözlerini nakleden Yusuf suresinde geçen bu ayetler telmih ve iktibas yoluyla edebi eserlerde çokça kullanılmış efendim. Değişik biçimlerde yorumlanmış.

Yusuf'un kokusu, değil mi? Sabah rüzgarıyla Yakub'a ulaşan Yusuf'un kokusu, aşıkla maşuk arasındaki haberleşmeyi aktarmak maksadıyla şairler tarafından bir teşbih unsuru olarak kullanılıyorlar. Evet, aşıkla maşuk arasındaki haberleşmeyi sabah rüzgarının sağladığı düşünülüyor. İşte bu Hazreti Yakub'a Yusuf'un kokusunu ileten rüzgar ve

vesilesiyle Karamanlı Nizami diyor ki, sen azizin haberin ilteli gülzara sabah, çağ keder hasret ile Yusuf'u gül pireheni. İşte bu düşünce üzerine kurulmuş bir beyit. Hazreti Yakub'un Yusuf'un gömleğini yüzüne sürmesiyle gözlerinin açılmasında yine divan şabirlerinden sabit, sürünce pireheni Yusuf'u gül yüzüne, açıldı dide-i Yakub, nergis oldu ferit şeklinde ifade ediyor. Evet, divan şairleri Hazreti Yakup ve Yusuf kıssası üzerinden kendilerine oldukça fazla teşbih konusu, telmih konusu devşirmişler efendim. Mesela inşallah okuduklarımızla şekillenebilmemiz, hayatımıza aktarabilmemiz, o izi takip ederek haddimizi, hududumuzu tespit edebilmemiz. İnşallah bundan sonraki bölümlerde diğer peygamber kıssalarının edebiyata yansıyan güzel örneklerini birlikte değerlendirmiş olacağız. Selam ve dua ile.

0: Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları. İlahi haber kaynağından ebedi eserlerimize yansımaları Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları programında. Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Gerçekten bu Kur'an insanlara en doğru olan yolu gösterir. Salih ameller işleyen müminlere de kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler.

Akran Reklam. 10 Muharrem'de hediyeniz aşure olsun. Atalık tohum ürünlerden, en güzel yetiştikleri yörelerden, özenle derlenen malzemelerle hazırlayıp, göz nuru isteyen bir emekle sofranıza ulaştırıyoruz. İlk Sav tarafından hazırlanan aşure-i has ve aşure-i latif paketlerini ailenize, sevdiklerinize hediye edebilir ya da askıda aşure ile paylaşmanın bereketine ve sevincine ortak olabilirsiniz. Bu kadim geleneği sofranıza ve gönüllerinize taşımak için aşura.server.global. Akra Reklam.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve

0: alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftarel hadisi kitabullah ve eftarel hediyedü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
1: dirhemün racülî yunfikuhu fi sıhhatihi hayrun min itki rakabetin inde mevtih. Ebu Hüreyre radıyallahu anh naklediyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuş: bir adamın sıhhatli iken, sağken, salim iken infak ettiği, sadaka olarak verdiği bir dirhem para, ölümü hastalığında bir köle azat etmesinden daha hayırlıdır. Şimdi insanın bir sıhhatli hali var. Geziyor, çalışıyor, para kazanıyor. Emeli var, ümidi var ki ben daha çok yaşarım diye. Evlatları için uğraşıyor, ailesi için uğraşıyor filan. Bu esnada çıkartıp bir dirhem vermesi, ölüm deşeğine yakalanmış, artık ölmek üzere hayır yapıyor yatakta. Hadi köle azat ettim, şunu verdim, şunu şuraya verdim, bunu buraya verdim. O zaman bir köle azat etmekten sıhhatli haldeyken bir dirhem vermesi daha hayırlı. Çünkü o ölüm döşeğindeki artık, evet her ne kadar sen ölmedin, senin gibi görünüyor ama mirasçıların o zamana kadar harcamadın. Biraz sonra mirasçıların hakkı olacak, savuruyorsun artık. Fakirlikten korktuğun zaman, yaşamayı ümit ettiğin zaman verdiğin kıymetli oluyor. O Allah rızası için oluyor. Ötekisi nasıl olsa biliyorsun, faydalanamayacaksın. Elinden çıkacağını anladın, o zaman veriyorsun. O kıymetli değil. En son anda kıymetli değil. En son andaki iman bile. Firavun, Musa aleyhisselamı kovaladı. Suyun içinde boğulacağı zaman hatta idâ etrakehul garaku kâle, tam boğulma geldiği zaman, boğulma vakti geldiği zaman dedi ki la ilahe illellezî âmenet bihi benû İsrail. Beni İsrail'in inandığı Allah'tan gayri bir mabut olmadığına iman ettim dedi. Ama iş işten geçti. Tam yes halinde, tam artık biliyor ölüm gelmiş. O zamana kadar ölümiyet iddiasındaydı. Orada Müslümanlık taslıyor, kıymeti yok. Onun için sıhhatliyken, aklınız başınızdayken, elinizde iken iktidar, yap istediğinizi yapmaya gücünüz yeterken hayrı yapmaya çalışın. Son zamana bırakmayın. Belki ölüm anında vermeye bile imkanınız olmaz. Söyleseniz dinlemezler. Onun için hayrı aklınız başınızdayken yapın. Dereceleri Allah'ın rızasını elde edin, kazanın. Cimrilikten hiçbir şey hasıl olmuyor. Yani hiçbir veli cimri değildir. Hiçbir Allah'ın sevgili kulu cimri değildir. Ve geçen hafta da geçti hadis-i şeriflerden, 10 mislini garanti ediyor Allah-u Teala. 10 mislini garanti ediyor. Sen bir tane verirsen 10 mislini veriyor. Karşılığını fazlasıyla veriyor. Dirhemu riben eşeddu indallahi min sittetin ve selasine zeryeten ve men nebete lahmuhu min şuhdin fennaru evdâfih. İbn-i Abbas'tan bir başka rivayetle de deminki mana zikredilmiş. Bir dirhemdeki faiz, riba, Allah indinde 36 zinadan daha şiddetlidir, daha fenadır. Kim böyle haramdan bir şey yerse, وَمَنْ لَبَتَ لَحْمُهُ مِنْ شُفْدٍ, haramdan et hasıl olmuş, insan yiyor, hani et oluyor, yağ oluyor, ne oluyorsa vücuduna geçiyor lokmanın şeyi, faydası ya. Haramdan biten bir et, İnsan vücudundaki haramdan biten bir ete cehennem daha layıktır. Demek ki insan neden cehennemde yanıyor? Bak nerelerden piş? Haram helal lokmadan başlıyor. Demek ki sen haramı yedin, etin onunla kuruldu, kemiğin onunla oldu, derin onunla teşekkür etti, sen uğraş gayri. Onun için bu kemal yoluna giden büyüklerimiz düşünmüşler, incelemişler kitapları. Allah cümlesinden razı olsun, bizleri yollarından ayırmasın. Diyorlar ki, bu yolun ilk işi helal lokmadır. İlk iş

yetiştireceğiz. Çoluk çocuğumuza helal lokma yedireceğiz. Allah bize helal lokma yemeği nasip etsin. Haramdan korusun, kurtarsın. İlk işimiz işimizi düşünmek. Ben hangi işte çalışıyorum? Bu işim haram mıdır, helal midir? Benim buradan aldığım paraya haram karışıyor mu, karışmıyor mu? İlk önce oradan başlayın işe. Ondan sonra inşallah helal lokmayı da helal işler, hayırlı işler yapılır. Davatül mekruh. Allahümme rahmeteke ercu felâ tekilni ilâ nefsi tarfete aynin ve aslih li şe'ni küllehu la ilahe illa ente. Ebu Bekre radıyallahu anh'ten. Diyor ki bir derde, belaya, üzüntüye uğramış olan kimsenin duası şudur. Peygamber Efendimiz dua öğretiyor. Yani başına bir dert gelirse, bir sıkıntıya uğrarsan, efendim sıkışırsan, başını sıkışırsa, basış başı sıkışan insanın duası şudur diye dua tarif ediyor. Öğrenebilen Arapçasını öğrensin, öğrenemeyen Türkçesini hatırında tutsun. Allahümme rahmeteke ercu. Ya Rabbi, ben senin rahmetini ümit ediyorum. Rahmetini umuyorum. Sen geniş rahmet sahibi bir zat-ı celilsin. Rahmetini ummaktayım. Fela tekilni ila nefsi tarfada aynı. Bir göz yumup açıncaya kadar bile olsa beni nefsime terk etme, bırakma. Nefsimle baş başa bırakma. Kurtar beni nefsimden. Beni nefsime bırakma ya Rabbi. Bana sen sahip ol. Ve aslih li şe'ni küllehü, işimin cümlesini islah eyle. Hallediver benim işimi. La ilahe illa ente. Senden başka mabut yok. Senden başka ilah yok ki ben kimin kapısına varayım? Sen kabul edersen edersin. Öyle demiş bir büyük. Diyor ki İlahi abdükel asi etâkâ. Ya Rabbi, senin şu zayıf asi kulun senin kapına geldi. Mukırren bizlemdi ve katte âkâ. Günahını itiraf etmiş ve sana el açmış dua ederek geldi. Fe in terham fe ente ehlul midâkâ. Eğer merhamet edersen, rahmet edersen sen layıksın rahmet etmeye, merhamet etmeye şanındandır. Ve in tatrut hemen yer hapsivâkâ. Ama kapından kovarsan senden başka bize kim merhamet eder? Başka kapı yok. İşte bu zatta böyle bir şeye derde uğramışsa da Peygamber Efendimiz'in tavsiye ettiği şu şekilde dua edecek. Ya Rabbi, senin rahmetini ümit etmekteyim. Beni bir an bile nefsime koma, nefsime bırakma, işimi cümleten islah ediver, hallediver, senden başka ilah yok ya Rabbi. Allahümme rahmeteke ercu fela tekilni ila nefsi tarfata aynin ve aslih li şe'ni küllehu la ilahe illa ente. Bak, nefsime bir an bile bırakma dedi Peygamber Efendimiz duada. Demek ki bu nefis ne kadar tehlikeli bir mahluk ki bir an bile insan onun eline, pençesine düşerse kim bilir ne zararlar uğratıyor. Yerden yere vuruyor insan. İçki içer, nefisten içiyor. Zina eden, nefisten ediyor. Kızan, nefisten kızıyor. Efendim, asi olan, nefisten asi oluyor. Namaz kılmayan, tembelleniyor nefisten. Her türlü kötülük nefisten geliyor. Ya Rabbi, bizi de bir an bile nefsimize koma. Bize de tevfikini yar ve refik eyle. Hidayet üzere daim eyle. Bizi nefs düşmanına karşı, şeytan düşmanına karşı, hevai nefse karşı, efendim, dünya zevklerine, lezzetlerine karşı hıfz-ı himayende daim eyle, yolunda kaim eyle ya Rabbi. Amentü dini ve esasuhu el ma'rifetü billahi vel yakînü ve aklun nafih. Kıyla ve men aklun nafih. Kâle el kefu amma'asillâh ve el hirsu alâ ta'atillâhi azze ve celle. Hazreti Ayşe Sıddık'a validemiz Ümmül Müminin radıyallahu anha, bakın ne buyurmuş Peygamber Efendimiz bize naklediyor. Bunu hiç hatırımızdan çıkartmayalım. Bunu iyice öğrenelim. İâmetü dini ve esasuhu. Dinin direği ve temeli. İâme temel, direk demek yani. Dinin direği ve temeli. Neymiş bakalım dinin? Çünkü bir şey direk

yeksiz olursa, temelsiz olursa bir bina durur mu? Durmaz, yıkılır. Temel lazım, sağlam direk lazım. Dinin demek ki dayandığı şey, onsuz olamayacağı şey neymiş? El ma'rifetu billah. Allah-u Teala Hazretlerini bilmektir. Marifetullah'tır. Yani ben Allah'ın kuluyum diyorsun. Kimin kulu olduğunu bil. Ne gibi evsaf ile mutlasıktır Rabbimiz, ne gibi sıfatları vardır, nasıldır bil. Allah-u Teala Hazretlerini tanıyan, onun güzelliklerine, onun kudretine, onun lütuflarına, onun cömertliğine, onun adaletine hayran olmaması mümkün değil. Yani Allah-u Teala Hazretlerinin sıfatlarını şöyle bir düşünüver. Şu kainatta kaç çeşit çiçek var, kaç çeşit yaprak var. Bak bir yaprak niye o kadar çeşitli yapmış? Sonsuz sanat sahibi Allah-u Teala. Hiç zor gelmiyor ki, çeşit çeşit yaratmış. Sonsuz sayıda canlı yaratmış. Gözde görülmeyecek kadar da küçük canlılar var. Karanlık yerde de yaşıyor, yerin altında da yaşıyor, efendim suyun içinde de yaşıyor, havada da yaşıyor. Ne sanat, ne kudret. Sonra lütufları, ihsanları, iyilikleri, her türlü kemal ile mutlası fasılı Allah-u Teala Hazretlerini tanımak lazım. Çoğumuz Allah-u Teala Hazretlerinin Esma-i Hüsna'sını bilmeyiz. Efendim itikat kitaplarımızda Allah-u Teala Hazretlerine nasıl inanmamız lazım geldiği bize tarif edilmiştir. Yanlış inançlar anlatılmıştır. Allah-u Teala Hazretleri tektir, eşi şeriki naziri yoktur deriz. Ama onu hayatımıza intikal ettirmemişiz. Allah tektir, Allah'tan başka mabut yoktur diyorsun, Allah'tan başkasına tapılmaz diyorsun, nefsine tapıyorsun. Nefsinin buyruğunu tutuyorsun. Paraya tapıyorsun, mevkiye tapıyorsun, makama tapıyorsun. İşte bir çeşit gizli bir şirk oluyor gene. Yani evet bir putun karşısına geçip de eğilmiyorsun ama Allah'tan gayri bir şey önünde eğilip ona uyuyorsun. İşte Allah'ı tanımak, dinin esası bu. Onun için Allah'ı tanımak nasıl olacak? Tabi kitapları okuyacağız, itikad kitaplarını okuyacağız. Bir de Allah-u Teala Hazretleri sana marifetullah'ı ihsan edecek. O vermezse sen nereden alırsın, mümkün mü? Mümkün değil. Allah-u Teala verecek sana marifetullah'ı. Vermesi için de sen onun önünde diz çökeceksin, boyun bükeceksin. Hiç kimsenin görmeyeceği yerde ve zamanda gözyaşı dökeceksin. Ya Rabbi ben çok cahil kaldım, çok gafil kaldım. Sana gerektiği şekilde kulluk edemedim, seni zikredemedim, sana şükredemedim, seni bilemedim, tanıyamadım. Affet ya Rabbi, beni bu zulmetten kurtar, bu karanlıktan çıkar. Beni nuruna kavuştur, bana hidayet eyle, benim elimden tut, beni nefsime bırakma, bana yardımcı ol, bana marifetini, muhabbetini ihsan et diye yalvaracaksın, yakaracaksın, ağlayacaksın, gözün ıslanacak, sakalın ıslanacak, dizlerin ıslanacak, ağlaya ağlaya ağlaya, o da sana ihsan edecek marifetullahı. Ondan sonra gözünde, gönlünde nur belirecek, o verecek yani. Onu vermesi için de Allah izniyle bakalım tesbihi de biraz çalış. Tembel tembel durur, ondan sonra ihsan etti. Çalışmayana dünyada bile ekmek vermiyorlar. Sonra vel yakin, samimi, şeksiz, şüphesiz inanç. Dinin esası Allah, marifetullah tabi ve yakındır. Yani samimi, şeksiz, şüphesiz, tereddütsüz imandır. İnsan tabi böyle Allah'ı düşününce, tenhalarda Allah'ı düşününce Allah da lütfeder. Lütfedince de lütuflarını gördükçe bir muamele oluyor, alışveriş oluyor. Sen kulluk ediyorsun, o sana ihsan ediyor. Tanırsın, bilirsin artık. İhsanını gördüğü şahsı insan inkar eder. Lütfedilir. Sen de artık yakin hasıl olur. Yani Allah yok diyenlere gülersin. Ya her gün nimetinin ihsanını görüp duruyorum. Lütfunun tecellisini görüp duruyorum. Sen ne diyorsun ya dersin, güler geçersin. İşte o yakini vermesi için de işte boyun büküp yalvarmak lazım. Dünya için kaç saat çalışıyorsun? Sabah 8'de gidiyorum, akşam 8'de geliyorum, 12 saat. Ondan sonra dünyaya rahat çalışayım diye gece dinleniyorum. Çünkü gece dinlenemezsem dünyaya rahat çalışamıyorum. 8 saatte gece uyuyorsun, 18 saat. Ne kaldı geriye? Biraz da ahirete çalış bakalım. Bir saat çalışmıyor yani insan ahiret için, Allah'ın rızasını kazanmak için bir saatini harcamak zor geliyor.
Camiye gider, sünneti kılmaz, duayı beklemez, o yine işe gider. Veyahut camiye gelmez, farzından hemen kestirme namazı kılar. O da bir şey. Gene hani hiç kılmayanın yanında o da bir derece ama yahu severek gözümün bebeği namaz demiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Şu namazdan Allah-u Teala Hazretlerinin huzuruna çıkmaktan tatlı şey var mı? Onun önünde eğilmekten tatlı şey var mı? Allah namazın, ibadetin, ona kulluğun lezzetini ihsan etsin cümlemize. Dinin direği birisi marifetullah, birisi yakîn, yani şeksiz iman. O hepsi birbirine bağlı. Üçüncü bir şey söylüyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. El aklun nafiye, faydalı akıl diyor. Dinin temeli bir de akılmış. Ama herkesin aklı var. Deli bile ben deliyim demez. Deli desen kızar. Kendisini akıllı sanır deli bile. Hiç kimse akılsızlığı kendine yakıştırmaz. Aklı nafi diyor. Yani faydalı akıl. Diyorlar ki kıyla sema Mehmet aklın ne yapıyor? Yani bu faydalı akıl nedir ya Resulallah? Nasıldır? Evet, akıllı bu faydalı akıl ne olduğunu bilirler de yani akıllı olan, faydalı akla sahip olan, aklı selime sahip olan insan nasıl hareket eder demek istiyorlar. Yani evet anladık. Akıl ama akıllı insan ne yapar demek istiyorlar. Peygamber Efendimiz de onların anlayacağı şekilde o zaman tarif ediyor. Diyor ki kâle el-kâkessu an-mâsillâh Allah'a isyan yollarından eli eteği çekmektir. Akıl bu. Sen Allah'a isyan etmekle devam ediyor musun? Yani korkmuyor musun cehennemden? Aklı olsa insan kendisini öyle tehlikeye atar mı? Şu sokaktan geçersen bir yıkılmaya maruz ev var, sallantıda, hayır yıkıl, daha yıkılacak deseler, akıllı insan o sokaktan mı geçer, alt sokaktan mı gider? Aşağıdaki sokaktan geçer, ya belki üstüme yıkılır der. Ahiret hayatı ebediyen tehlikeye girecek, aldırmayan insana akıllı denir mi? Günahlardan el çekecek. Bir, ve zirsu ala ta'atillah azze ve cel Allah'a itaat etmeye, Allah'a kulluk ve ubudiyet göstermeye, ibadet etmeye hırs duyacak. Evet duyacak içinde. Akıl bu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir başka hadis-i şerifinde buyurmuş ki hadis-i şerifinde el keyyesü mendane nefsehu ve amile lima ba'del mehdi. Zeki insan nefsini dizginleyen zapturapt altına alan ve ahiret için hazırlanandır. Vel ahmaku men etba'a nefsehu hevaha nefsinin arzusu peşine kendisini takıp sürüklettiren ve temenna alallah Allah gafur rahimdir beni affeder onun rahmeti çoktur diye Allah'a temenni besleyen kimsedir. Ahmaktır. Neden? Hazırlık yapmıyor. Allah'ın rahmeti öyle hazırlıksız insana gelir mi? Onu düşünmüyor. Peygamber Efendimiz zeki insan kendi nefsini dizginleyip de ahirete hazırlanandır diyor. Burada da aynı kapıya çıkıyor. Akıl neymiş? Faydalı akıl, aklı selim. Allah'a isyan yollarından el eteği çekmek, Allah'a ibadete yönelmek. Ne olacak? Yani gündüz dünyaya ise gece ahirete çalış. Televizyon seyretme, gazete okuma. Efendim uykundan bir saat eksik uyu, Allah'a ibadet et. Yaptığın işi doğru düzgün yapmaya çalış. Bir namaz kılıyorsun. Efendim, aklın yine işte. Ahmet Efendi'ye 500 lira vermiştim, acaba üstüne aldım mı, almadım mı? Filancaya ramal gönderecekti, ama namazdan gittikten sonra adama söyleyeyim de onu da paketlesin bilmem ne. E sen namaz mı kılıyorsun, ticarethanede misin? Hala ticarethanenin şeyi devam ediyor. Hiç olmazsa camiye geldiğin zaman ibadetini iyi yap. Bu hadis-i şerif bize nasihat olarak yeterdi zaten. Demek ki dinin esası, burada keselim yani, dinin esası, temeli, direği, Allah'ı bilmek, marifetullah ve şeksiz, şüphesiz imana sahip olmak ve aklı nafiye sahip olmaktır, faydalı akla. O akıl da ne demekmiş? Günahlardan el çekmek, Allah'a taate rağbet etmek, Allah'a ibudiyete rağbet etmektir. Mevla bizi marifetullah'a vasıl, yakîn sahibi, akıl sahibi kimse eylesin, günahlardan hıfz-ı himaye eylesin, günahlara elimizi eteğimizi bulaştırmasın, gönlümüzü karartmasın, Allah'a ibadetin zevkini, şevkini duyan kimseler arasında bizleri de kabul eylesin, seve seve kendisine kulluk yapmayı nasip-i müyüzler eylesin.

0: hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
2: Bir Muharrem 1448 geldi.
3: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.
4: Reklam.
5: Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmud Esad Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma Sohbetleri Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayıyla başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com.
4: Akra Reklam. Akra

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Mümin kimseler ki kendilerine yeryüzünde mevki ve servet versek şımarıp sapmazlar. Namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler, İslami ölçülerde iyiliği emrederler ve kötülükten men ederler. Çünkü bilirler ki bütün işlerin sonu ancak Allah'a aittir ve O'na dönecektir.

İslam insanın hem ruhuna sıhhat vermek için, hem bedenine sıhhat vermek için, hem dünyasını mamur etmek için, hem ahiretini mamur etmek için bir hazinedir. İslam'a uyan sıhhatli olur. İslam'a uyan ruhen rahat olur. İslam'a göre yaşayan uzun ömürlü olur. İslam'a göre yaşayan insanlar topluluğu, toplumlar mutlu olur. Kavga olmaz, çekişme olmaz, hırsızlık olmaz. Dükkanının tezgahını bırakır, namaza gider adam. Neden? Hırsızlık yok. Gayet rahat. Kimse kimseye yan bakmıyor. Herkes herkesin hakkını kolluyor. Zenginler fakirlere yardımcı oluyor. Mutlu bir toplum olur. İslam çünkü iki cihanın saadetini insana sağlıyor. Sevgili kardeşlerim, evet, yeni bir yılın başındayız. Yeni bir defter elimizde. Aman bu güzel defterimizi, yepyeni defteri, ciltli, yeni kaplanmış, sayfaları pırıl pırıl, köşeleri kıvrılmamış, buraya güzel yazılar yazalım. Defterimiz karalanmasın, sayfaları yırtılmasın. Bu defterler ahirette insanın ömründen sorgusu hal olacak, ortaya dökülecek, neler yaptığı göz önüne serilecek mahşer gününde. Allah yüzümüzü ak eylesin, defteri amalimize güzel ameller işleyerek sevaplar yazalım inşallah. Bu defterimiz, bu yeni defterimiz hayırlarla dolsun.

0: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني.
1: Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet, afiyet ve rızık lütfeyle.
0: اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، وإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك.
1: Allah'ım, katından öyle bir rahmet isterim ki o rahmetle beni sadece sana yönlendir. Senden başkasına muhtaç etme. Dağınıklığımı ortadan kaldır. Kamil iman sahibi yaparak iç dünyamı güzelleştir. Salih amellerle dış dünyamı değerli kıl. Amelimi riya ve gösterişten uzak tutarak tertemiz eyle. Beni sana yakın kılacak yolu göster. Ülfet duyacağım şeyler nasip et. Beni her türlü kötülükten koru. Allah'ım, bana her türlü inkardan, şüpheden uzak, kesin ve sağlam bir iman ver. Dünyada ve ahirette senin ikramına kavuşmanın şerefini tadacağım bir rahmet lütfeyle. Allah'ım, beni kurtulmuş bir kişi olarak takdir etmeni, şehitler gibi ağırlamanı, bana ebedi mutluluğa kavuşan kullar gibi bir hayat lütfetmeni, düşmanlara karşı galibiyet nasip etmeni istiyorum. Allah'ım, benim için faydalı olanı yeterince göremesem de, senin rızan için yaptıklarım mükemmel olmasa da, sıkıntımı gidermeni istiyorum. Çünkü senin rahmetine muhtacım.
0: فَاسْأَلُكَ يَا قَاضِيَ الْأُمُورِ وَيَا شَافِيَ الصُّدُورِ كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور.
1: Ey bütün işleri takdir eden, bütün kalplere şifa bahşeden Allah'ım! Denizleri birbirinden ayırdığın gibi, beni de iyice tutuşmuş cehennem azabından, şiddetli azaba maruz kalarak ölümü arar hale düşmekten, dilimi de kabirde münker ve nekir meleklerinin soruları karşısında sürçmekten korumanı isterim.
0: Allahumma ma qasura anhu ra'yi wa lam tablughhu niyyati wa lam tablughhu mas'alati min khayrin wa'adtahu ahadan min khalqik aw khayrin anta mu'tihi ahadan min 'ibadik fa inni arghabu ilayka fihi wa as'alukahu bi rahmatika rabbal 'alamin.
1: Allah'ım, kullarından birine vermeyi vaat ettiğin veya vereceğin, ancak benim göremediğim, niyetimde bile olmayan, senden istemekten uzak kaldığım bir hayır ve iyilik varsa, onu bana da lütfetmeni isterim. Rahmetinden onu talep ederim. Ey bütün yaratılmışların sahibi, koruyup kollayıcısı!
0: Allahümme zel habli'ş-şedîd ve'l-emri'r-reşîd. أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد.
1: Ey en sağlam ip olan Kur'an'ın ve dosdoğru yol olan İslam'ın sahibi olan Allah'ım, senden kıyamet gününde beni güvende kılmanı, kendine yakın tuttuğun kimselerle, seni müşahede edenlerle, daima rükû ve secde edenlerle, verdiği sözü tutanlarla birlikte cennette ebedi hayat yaşamayı isterim. Çünkü sen merhamet sahibisin, sana dost olanları çok seversin, dilediğini yaparsın.
0: Allahümme ce'alna hâdîne muhtedîn, gayre dâllîne velâ mudillîn, silmen li evliyâik وعدوا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك.
1: Allah'ım, bizi doğru yolu gösteren ve doğru yoldan ayrılmayan

0: kulları ile. Sapan ve saptıran kimselere ileme. Sana dost olanlara dost, sana düşman olanlara düşman eyle. Seni sevenleri sen sevdiğin için biz de severiz. Sana düşman olanları sen sevmediğin için biz de sevmeyiz.
1: Allahümme hâze du'a ve aleykel istijâbe ve hâzel cuhudu ve aleykel tuklân.
0: Allah'ım, elimden gelen dua ancak budur. Onu kabul etmek senin elinde. Benim gayretim ancak bu kadar. Dayanağım sensin.
1: Allahümme ce'alli nuran fi kabri ve nuran fi kalbi ve nuran min beyni yedey ve nuran min halfi ve nuran an yemini ve nuran an şimali ve nuran min fawqi ve nuran min tahti ve nuran fi sem'i ve nuran fi basari ve nuran fi şa'ri ve nuran fi beşeri ve nuran fi lahmi ve nuran fi demi ve nuran fi izami.
0: Allah'ım, benim için kabrimde nur kıl, gönlümde nur kıl, önümde nur kıl, arkamda nur kıl, sağımda nur kıl, solumda nur kıl, üstümde nur kıl, altımda nur kıl, kulağımda nur kıl, gözümde nur kıl, saçımda nur kıl, derimde nur kıl, etimde nur kıl, kanımda nur kıl, kemiklerimde nur kıl.
1: Allahümme a'zim li nura ve a'tini nura ve ce'alli nura.
0: Allah'ım, nurumu artır, bana nur ver ve benim için nur kıl.
1: سبحان الذي تعطف العز وقال به سبحان الذي لبس المجد وتكرم به سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي المجد والكرم سبحان ذي الجلال والإكرام.
0: İzzet ve yücelik sıfatıyla buyuran Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Ululuk sıfatıyla ikram eden Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Eksiklikten uzak olmak sadece kendisine yakışan Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Lütuf ve nimet sahibi Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih ederim. Ululuk ve yücelik sahibi Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih ederim. Büyüklük ve ikram sahibi Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih ederim.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel barasi vel cununi vel yuzami ve min seyyi'il asqam.
0: Allah'ım, alaca hastalığına, deliliğe, cüzzama ve her türlü kötü hastalığa yakalanmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike min munkaratil ahlaki vel a'mali vel ahva.
0: Allah'ım, kötü huylardan, kötü amellerden ve kötü arzulardan sana sığınırım.
1: Allahümme elhimni rüşdi ve a'izni min şerri nefsi.
0: Allah'ım, bana benim için doğru olan yolu ilham et ve beni nefsimin kötülüklerinden koru.
1: Ya mukallibel kulubi sabbit kalbi ala dinik.
0: Ey kalpleri dilediği duruma düşürme kudretine sahip olan Allah'ım, kalbimi dininde sabit tut, başka tarafa çevirme.
2: Hadislerle Cumartesi günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.

Dini yönden Muharrem ayı önemli bir aydır. Zira dört muhterem aydan, haram aylardan bir tanesi olduğu için Kur'an-ı Kerim'le tescil edilmiş bir muhteremliği, mübarekliği olduğu için önemli bir aydır.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de muhtelif hadisi şeriflerinde bu ayla ilgili şunları buyurmaktadır. Kim Muharrem ayı içinde bir gün oruç tutarsa, tuttuğu her gün için 30 gün oruç tutmuş gibi sevap verilir. Ramazan ayından sonra tutulan oruçların en şereflisi, en faziletlisi Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da geceleyin kılınan namazdır. Bir insan geçmiş senenin 30 günü olan Zilhicce'nin sonuncu gününü oruçlu geçirirse, giden seneyi oruçla kapatmış olur ve gelen yeni seneyi oruçla başlatmış olur. Allah böyle davranışını onun için 50 yıllık günahına kefaret vesilesi eyler. Muharrem ayına önem kazandıran hususlardan biri de Aşure günü olarak bilinen 10. günüdür. Bugün de oruç tutulması ile ilgili pek çok rivayet mevcuttur ve bizzat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o gün oruç tutarak örnek teşkil etmişlerdir. Bu konudaki hadis-i şerifleri ise şöyledir. Aşure günü orucunun bir önceki yılın günahlarına kefaret olmasını Allah'tan umarım. Bir günün öteki güne içinde oruç tutmak bakımından bir üstünlüğü yoktur. Hepsi eşittir. Ama Ramazan ayı ve Aşure günü müstesna. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendileri Aşure orucunu tutmuşlar ve başkaları da tutsun diye emretmişlerdi. Aşure orucunun hükmü nedir diye sahabe-i kiram efendilerimizden İbn Abbas radıyallahu anhaya sorulduğunda şöyle buyurmuş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin faziletini umarak, öteki günlerden daha faziletli diyerek, riayet ederek bugünden başka bir gün oruç tuttuğunu bilmiyorum. Bugün için bu faziletlidir diyerek tutardı. Aylar içinde de Ramazan orucunu tutardı diye buyuruyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine-i Münevvere'ye teşrif ettikleri zaman orada birilerinin oruç tuttuğunu gördü. Onlara sordu. Bu ne orucu? Niye oruç tutuyorsunuz? Dedi. Onlar dediler ki bugün mübarek bir gündür. Allah bugün de İsrailoğullarını kurtardı. Firavun ve ordusu denizde boğuldu. Musa aleyhisselam şükür için bu orucu tuttu diye bildirdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dedi ki, Musa aleyhisselam bizim kardeşimizdir. Biz ona sizden daha yakınız. Onun sevindiği şeyden sevinmeye biz daha çok riayet ederiz. Dinin esaslarında bir ayrılığımız yoktur. O halde biz de bugünü tutarız dedi. Ashabına Aşure günü oruç tutulmasını tavsiye etti. Yalnız tam onlar gibi olmayalım diye, onlara tabi olmuş olmayalım diye 9'unda ve 10'unda veya 10'unda ve 11'inde tutmayı tavsiye buyurdu. Bu husustaki bir başka rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki, önümüzdeki seneye çıkarsam, sağ kalırsam, o zamana kadar baki olursam, ömrüm sürerse Muharrem'in 9. günü de inşallah oruç tutacağım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir soru sorduklarında Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz de onun yanında oturmaktaymış. Demişler ki Ramazan'dan başka bir zamanda oruç tutmamı tavsiye ederseniz hangi ayda tutmamı tavsiye edersiniz? Orada bulunan Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz de orada oturuyormuş, o anlatıyor. Ben orada oturuyordum. Duydum, bu aynen böyle diyor. Peygamber Efendimiz cevaben buyurmuşlar ki, eğer Ramazan'dan başka bir ayda oruç tutmak istersen, Muharrem'de tut. Çünkü Muharrem ayı mukaddes bir aydır. Şehrullah diye anılan aylardandır. Haram aylardandır. Onun için o ayda tut. Onun içinde bir gün vardır ki, o günde Allah eski kavimlerden bazı kimselere tövbe nasip etmiştir.
o evvelki insanlara tövbe nasip ettiği gibi başka insanlara da tövbesinin kabul olunmasını nasip eder. Onun için o ayda oruç tutun.

0: Ultra Magic.
1: Akrem Ercek programında merhaba değerli dinleyicilerimiz. Bu programımızda kişisel hayat planımız üzerine bazı notları paylaşacağız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nispet edilen iki günü birbirine eşit olan ziyandadır sözünden, her günümüzün diğerinden daha iyi olması gerekliliği, yani günlerimizi daha iyiye programlamak gerektiğini anlıyoruz. Her günümüzün bir öncekinden daha iyi olmasını nasıl sağlarız? Kişisel hayat kalitemizi ve standartlarımızı nasıl yükseltebiliriz? Cevaplar kişisel hayat planı yapmakta gizli. Hayat planı manevi gelişim aracı olarak da oldukça önemli. Bu konuda hedefe ulaşan insanların hayat hikayeleri bizlere rol model oluşturabilir. Günümüzde aklımızı, gönlümüzü çelebilecek çok fazla meşguliyet var. Önceden bir eylem planı yapmadığımızda kıymetli vaktimiz elimizden kayıp gidebiliyor. Evren boşluk kabul etmiyor ve günlerimizi, evlerimizi, kalplerimizi hep iyi ile doldurmak bize düşüyor. İşte hayatı planlamak ve programlamak, iyinin provasını yapmak, gönlümüzü, beynimizi iyiye programlamak anlamına geliyor. Yaratılış gayemize uygun hayat planı yapmak, iyiyi yapmaya niyet etmektir. Niyet ettiğimiz anda beynimiz hayatımızla programlanmaya başlar. Dualar ve karşılıklar o yönde ilerler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kişiye istediğini muhakkak verileceğini buyurur. Öyleyse her şey istemeyle başlar. Neleri istemeyi düşünüyoruz? Hayatı planlamak, bu istekleri belirleyip istediklerimize ulaşma yolculuğumuzun haritasını çizmektir. Hayat denen bu yolculuğun rotasını çizmek, dümeni elimize almak, yolda karşılaşabileceğimiz zorluklara önceden tedbirler almaktır. Kılavuzlardan yardım almak, bu yollardan daha önce geçmişlerin öğütlerine kulak vermektir. Pusulamızı, yani bize daima doğru yönü gösterecek olan Kur'an'ı ve sünneti elimizden ve gönlümüzden bırakmamaktır. Peygamber Efendimiz, kişinin boş işlerle meşgul olmaması, onun İslam'ının güzelliğindendir buyurmuştur. Öyleyse iyi niyetlerle bir hayat planı yapalım. Günlük, gecelik, haftalık, aylık, yıllık planlar yapabiliriz. Vaktimizi, tatillerimizi buna göre planlayabiliriz. Dinlenme anlayışımızı yeniden değerlendirmeliyiz. Boş durarak değil, başka bir iş yaparak dinlenmeliyiz. Yaşamak için bir neden, bir hedef yoksa insanlar hızla kendilerini tüketir. Araştırmalar, üretkenliğe devam eden zihnin beden yaşı ilerlese bile ihtiyarlamadığını gösteriyor. Hiçbir şey yapmasa da hedefler, kesin hedefler bir insanı canlı tutmaya yetiyor. Hedefimizle kuşatıldığımızda hedefimiz bilinçaltımıza yerleşiyor. Bilinçaltı daima dengede. Bir hedef belirlediğimizde ona ulaşmak için otomatik bir cihaz gibi yollar arıyor. Bilinçaltı düşündüğü şeyleri ayarlamadığı sürece bilincimiz dengede değil. Bilinçaltından destek gelmediği sürece kişi şüpheci, kararsız ve çekingendir. Oysa hedef bilinçaltımıza yerleştiğinde biz otomatik olarak doğru reaksiyonu göstermeye başlarız. Bilincimiz doğru ve net düşünmeye her zaman açıktır. Güne plansız başlarsak amaçsız olarak gün boyunca öylece ortalıkta dolanır ve günün bittiğine çok şaşırırız. Ancak güne bir planla başlarsak birçok şeyi yapabiliriz. Hayat planımız sadece bu fani olan dünyamızı değil, ebedi olarak kalacağımız ölüm sonrası hayatımızı da planlamaktır. Bu yönüyle dünya tarlamızı en verimli şekilde değerlendirmektir. Başarılı insanın en önemli özelliği zamanı iyi ve verimli kullanmasıdır. Vazgeçmeden çalışmaya devam etmesidir. Zorluklar, engeller çıktığında plan ve programını güncelleyip kararlılıkla yoluna devam etmesidir. Hayatı planlamak konusunda meşhur bir hikayeyi hatırlayalım. Bir öğretmen büyükçe bir kavanozla sınıfa girer ve öğrencilerin şaşkın bakışları arasında büyükçe taşlarla kavanozu doldurur. kavanoz doldu mu diye sorunca öğrenciler hep bir ağızdan doldu diye cevap verir. Oysa öğretmen masanın altından daha küçük taşlar alıp kavanozdaki büyük taşların arasındaki boşluklara doğru doldurur. Bu kez kavanoz dolu mu diye sorunca öğrenciler temkinli cevap verir. Hayır derler. Bu kez masanın altından bir avuç kum alıp kavanoza döker. Son olarak kavanozun içine bir tas su döker öğretmen ve bu deneyin amacını sorar. Bir öğrenci, hayatımızda hiç zamanımız yok dediğimizde bile aslında hedeflerimize imkan vardır diye cevap verir. Öğretmen ise bu deneyin amacını şöyle açıklar. Öncelikle hayatımıza büyük taşlarımızı yerleştirirsek diğer amaç ve hedeflerimize de yer bulabiliriz. Büyük hedeflerimizi belirleyip bunları öncelikle hayatımıza yerleştirmek hayat planımızın ilk basamağıdır. Peki hayatımızdaki büyük taşlar, büyük hedefler nedir? Yaratılış gayemiz nedir? Hayatımızda olmazsa olmazlar nelerdir? Kulluk vazifelerimiz, ailemiz, eşimiz, çocuklarımız, akrabalarımız, dostlarımız, işimiz gibi. Daha sonra da daha önemliden az önemliye doğru hedeflerimizi hayatımıza yerleştiririz. Bu hedefleri ve önem derecelerini belirlerken kendimize şu soruları sorabiliriz. Ben kimim? Hayat ve yaratılış gayem nedir? Önümdeki imkanlar nelerdir? Nasıl olmak istiyorum? Nasıl olmak istemiyorum? Yeteneklerim neler? İlham kaynaklarım neler? Gelecekteki ümitlerim ve hayallerim neler? Hedeflerime ulaşabilmek için ne gibi planlarım var? Yolumu çizebilmek için kaynaklarım nelerdir? Günlük işlerimizi temel ibadetlere, örneğin 5 vakit namaza göre programlamak ne kadar da pratik?

0: devam üzere yapılanıdır buyruluyor. Dolayısıyla planlarımızı yaparken güç yetirebileceğimiz ve devam ettirebileceğimiz işlere niyet etmemiz faydalı olabilir. Kuvvetli bir niyet yolda ilerlemeyi kolaylaştırıyor. Niyet kastetmek, karar vermek, kalbin bir şeye yönelmesi, ne yaptığını bilerek yapmak anlamına geliyor. Her şeyin başlangıcı, çıkış noktası. Ameller niyetlere göre değerlenir. Herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre alır. Kim elde edeceği bir dünyalığa kavuşmak için yola çıkmışsa, onun hicreti, hicret ettiği şeye göre değerlenir. Yapılan işler, faaliyetler, ibadetler hep yapılış niyetine göre değerlendirilir. İyi niyetle, hayırlı maksatla yapılan işin mükafatı bir yana, niyet edip de elde olmayan sebeplerle hayata geçirilemeyen işler için bile mükafat veriliyor. Diğer yandan dışarıdan faydalı görünen bir işte kötü niyetle yapıldığı takdirde yine niyetine göre karşılık buluyor. Bu sebeple bize daima güzel şeyler düşünmek, kalbimizde hep iyi niyet beslemek düşüyor. Dünyanın her yerinde zor ve kolay, büyük ve küçük bütün işleri başaran kimseler için gün 24 saattir. Başarılı insanların en önemli özelliği günlerini, haftalarını, aylarını, yıllarını programlamalarıdır. Hayatı programlamak aynı zamanda beynimizi de programlamaktır. Yine araştırmalar gösteriyor ki bir işe daha az zaman ayırmak o işi daha kısa sürede bitirebilme becerisini beraberinde getiriyor. Daha yoğun kimseler daha fazla işi bir güne sığdırabiliyor. Öyleyse samimi bir niyetle işlerimizi yetiştireceğimize inanarak 24 saatimizi planlamak önemli. Bir hayat planı hazırlamak için iki basit malzeme var. Bir defter ve bir kalem. Bizleri iyiliğe götüren hedeflerimizin yaratılış gayemizle sağlamasını yaparak önce beynimize yazalım. Sonra elimizdeki programla defterimize ve asıl hayatımızda yazılmakta olan deftere. Hayattan beklentilerimizi, amaçlarımızı, hedeflerimizi, hayallerimizi yazalım. Neler başardık, neler hissettik, neler yaptık ve hangi duaları ettik? Ve sonunda nasıl bir yola çıkıyoruz? Hedeflerimiz neler? Yazıp planlayıp programlayarak yola devam etmek gerek. Bu özel notları paylaştığımız programımızı noktalıyoruz. Detayları akra.media adresinden bulabilirsiniz. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle hoşça kalın.
1: Akra Mercek.
2: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.
3: Bir Muharrem 1448 hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geldi.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

0: Akra'da kahve molası.
1: Akra stüdyolarından merhabalar değerli dinleyenlerimiz. Yeni bir programla birlikteyiz. Selamlarımızı, hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi iletiyoruz. Bir kahve molası programıyla beraberiz ama bugün kahveden ziyade bambaşka bir tarihi bir geleneksel lezzetten söz edeceğiz. Tabii malumunuz aynı zamanda yeni bir hicri yıla girmiş olduk. Bu hicri yılın ilk ayı Muharrem ayını idrak ediyoruz. Muharrem ayı denildiğinde de hatırımıza Aşure geliyor. Aşure günü de Muharrem ayının 10. günü idrak ediliyor malumunuz. Bu vesileyle elbette ülkemizin dört bir yanında çeşitli vesilelerle aşureler hazırlanıyor. Ama biz bugünkü programımızda yine zaman zaman hatırlatmalarını da paylaştığımız üzere aşurenin hazırlanışıyla beraber İstanbul'un tarihi mekanlarında bugünlerde pişirilmekte olan aşureden söz edeceğiz. Bu tarihi mekanların özelliklerinden söz edeceğiz. Stüdyoda değerli misafirlerimizle, konuklarımızla. İki misafirimiz var bugün programımızda kıymetli dinleyenler. İlim Kültür Sanat Vakfı İlk Sav'dan Sayın Levent Saygılı Beyefendi. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Ve aynı zamanda İlk Sav'ın kararında ekibinden gıda teknikeri Seda Noyan Hanımefendi. Sizler de hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
1: Efendim tabii programımıza başlamadan evvel stüdyomuza girecektik ki bir de baktık karşımızda İlk Sav ekibi. Biz de çok güzel aşurelerle karşılamış olduk. Aşure günü yaklaşırken biraz da böyle içimizde tatlı bir heyecan varken stüdyomuzu aşure kokuları sardı. Bu kokuyu size yansıtamayacağız ama yansıtmaya çalışmak adına her halinden söz etmeye çalışacağız tabii ki. Zaman zaman haberlerimizde de paylaşıyoruz. Birlik beraberlik ayı, bereket ayı Muharrem'de takvimler onu gösterdiğinde sadece bugüne mahsus değil elbette. Evvelinde ve sonrasında da birlik ve beraberlik sembolü olan bir paylaşma vesilesi olan aşure tatlıları hazırlanır. Ama nasıl hazırlanır? Özellikle İstanbul'da tarihi mekanlarda hazırlanışına dair sohbet edeceğiz kıymetli misafirlerimizle. Ama evvela dilerseniz Levent Bey ile başlayalım programımıza. Levent Bey yeniden hoş geldiniz. Nasılsınız? Tebrik ediyoruz.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Hicri yılınızı.
2: Ben de hem sizlerin hem de tüm Akra dinleyicilerinin yeni hicri yılını 1448'i tebrik ediyorum. İnşallah tüm insanlığa özellikle Müslüman kardeşlerimize hayırlar getirmesini diliyorum.
1: İnşallah efendim. Biz de aynı dualarla dinleyenlerimizi selamlayalım. İstanbul'un tarihi mekanları olan Eyüp Sultan'daki tekkelerden zaman zaman söz ediyoruz ki burada evet. Halen günümüzde de bu ihya edilen mekanlarda çok güzel programlar, etkinlikler gerçekleşiyor. Sizinle de yaptığımız bağlantılarla da dinleyicilerimizi haberdar ediyoruz. Bu yılda aşure vesilesiyle yeniden bu tarihi mekanları almış olacağız. Evet. İlk Sav muhtesinde günümüze kazandırıldı. Hakikaten çok latif, güzel mekanlar. Biraz buralardan bahsederek isterseniz başlayalım. Sonrasında aşureden söz edeceğiz.
2: Tabii ki. Bu sene inşallah aşure kazanımızı Eyüp Sultan'da bulunan Şeyh Murad-ı Buhari Hazretleri'nin tekkesinde haremlik kısmının mutfağında 350 yıl sonra yaklaşık tekrardan ilk defa orada bir ocak kaynatılacak, bir ocak yakılacak, kazan kaynatılacak şekilde heyecanla başlatacağız.
1: 350 yıl sonra.
2: Evet. Yaklaşık 1685, bazı kayıtlara göre 1650'lerin sonrası da burası inşa edilmiş ilk olarak. O dönemde bir medrese olarak inşa edilen bu mekanda Şeyh Murad Buhari Hazretleri'nin İstanbul'a daveti, o dönemde Şam'da kendisi, İstanbul'a davet edilmesi ve onun teşrif etmesiyle beraber kendisine tahsis ediliyor ve 1685 itibariyle de artık burası bir hadis derslerinin okutulduğu medrese olmakla beraber aynı zamanda da tekke hüviyeti kazanıyor. Tabii Murad Buhari Hazretleri'nin buraya gelmesiyle beraber bir de haremlik, yani ailesiyle beraber kalacağı ev inşa ediliyor. Maalesef hem bu haremlik evi hem de Şeyh Murad Buhari Tekkesi 1920'lerden sonra tamamen buraların terk edilmesi nedeniyle metruk bir hale geliyor. İçerideki türbe yapısı, mescid yapısı, derviş odaları dediğimiz odalar maalesef yıkık, viran, kubbeleri çökmüş vaziyette. Hazire'de bulunan mezar taşları yerle yeksan olmuş ve bu mekanlarda istenmeyen olayların olduğu, istenmeyen kişilerin geceleri kullandığı viran bir haldeyken 1989 yılında merhum hocamız Mahmut Esat Coşan beyefendinin yönlendirmeleriyle, gayretleriyle, o dönemdeki vakıf yetkililerimizin mücadeleleriyle burası Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden tahsis alınarak bugünkü güzel yapılandırılmış haline dönüştürülüyor. Tabii burada ciddi bir gayret söz konusu, hayırseverlerin ciddi yardımları söz konusu ve özellikle tarihi anlamda eski hüviyetine kazandırılması için de Türkiye'de gerçekten hatırı sayılır işlere imza atan Muharrem Hilmi Şenalp beyefendinin mimari öncülüğünde burası tekrar asli hüviyetine kazandırılıyor. Tabii 90'larda yapılan ilk tadilatlardan sonra geçtiğimiz yıllarda yapılan son düzenlemelerle tamamen kullanıma hazır. Gerçekten Eyüp Sultan'da İstanbul'un keşmekeşinin ortasında gelenlerin huzur bulduğu çok güzel bahçesiyle, peyzajıyla, derviş odalarıyla, mescit ve türbe odalarıyla, tevhidhanesiyle tekrardan ayağa kaldırılmış ve tarihi içeriği olan mezar taşlarıyla insanların huzur bulduğu bir mekana dönüştü. Buna ilaveten söyleyebileceğim ve bizi heyecanlandıran çok yakın zamanda yine ciddi külfetlere katlanılarak ciddi gayretlerle tamamen yok olmuş, sadece temeli kalmış olan haremlik evi, ahşap binadan olan haremlik evi de tekrardan inşa edildi ve aslına uygun olarak şu anda ilk defa bu Muharrem ayında 1448'de aşure kazanlarını kaynatacağımız, tüm izinleri alınmış bir mutfağı da dahil olmak üzere çok güzel ahşap bir binamız hayata geçmiş oldu inşallah.
1: Ne güzel, tabii sizleri, ekibinizi canı gönülden tebrik ediyoruz. Bunlar büyük gayretle ortaya çıkan eserler, yıllar sonra, asırlar sonra günümüze kazandırılmış, hizmete açılmış. Tam da belirttiğiniz gibi İstanbul'un o hengamesi ortasında huzurla nefes alabileceğiniz

0: mekanlar haline gelmişler ve bugün de çeşitli vesilelerle orada buluşma imkanı var. Orada evet, çeşitli programlar düzenlenmekte, değil mi?
1: Kesinlikle. Tam da oraya değinmek isterim. Bu tür mekanların fiziksel olarak, maddi olarak imarı bir yerde maddi çalışmalarla, gayretlerle sonuçlanabiliyor, neticelenebiliyor. Nihayet şu anda tamamen dört dörtlük kullanıma hazır. Hem tekke binası ve avlusu ile haremlik binası şu anda hazır. Fakat buralarda manevi olarak buraları imar edecek, ihya edecek faaliyetler yapılmaması halinde bir süre sonra yine aynı kaderi paylaşması kaçınılmaz. Bu yüzden ilk sav olarak her hicri ayın ilk pazar günü biz yaklaşık 4 yıldır aralıksız sabah namazı ve işrak ibadeti buluşması yapıyoruz. Gönüllülerimiz web sitemizden yayınlanan linklerle buraya kayıt oluyorlar. Ona göre hazırlıklar yapılıyor. Türkiye'nin ileri gelen karileri, okuyucuları buraya davet ediliyor. Burada gönüllerimizin katılımıyla güzel sabah namazı ve işrak ibadeti programları yapılıyor. Sonrasında yine tekkemize has çorba ikramları ve inşallah bu sene 1448'in ilk pazarı, bu önümüzdeki pazar, Muharrem ayının 6. günü, orada yapılacak dua programının akabinde çorba ikramına ilaveten aşure gününün ilk aşuresi orada da gelen katılımcılara ikram edilecek. Ve yine mekanımıza has doğal malzemelerden ürettiğimiz ve aralıksız 4 yıldır sunduğumuz güzel bir şerbetimiz var. İçinde şeker dahi barındırmayan, inşallah gelen misafirlerimize bol muhabbetle beraber şerbetimizi de ikram ediyoruz. Ayrıca bu mekanda yine tarihinde olan Ramazan aylarında hatimle teravih ibadetini başlattık. Bunlar Ramazan ayında çok ilgi görüyor dostlarımız ve o bölgede yaşayan, uzaktan yakından oradan haberdar olan kardeşlerimiz hatimle teravih namazına geliyorlar. Ramazan ayında iftar faaliyetlerimiz oluyor. Her pazar ikindi sohbetleri oluyor. Burası adından da anlaşılacağı üzere Murad-ı Buhari tekkesi ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini bize aktaran en sahih kaynaklardan olan Sahih-i Buhari dersleri her pazar İkindi namazını müteakip burada yapılıyor. Kapımız açık, haftanın 6 günü bildiğimiz bilmediğimiz her yerden, her yöreden dostlar hem mekanı hem de Murad-ı Buhari Hazretlerini ziyaret için geliyorlar. Bu şekilde elimizden geldiğince, maddi imkanlar el verdiğince manevi olarak da ihya etmiş oluyoruz.
0: Ne güzel, hem madden hem manen, evet, ihya edilmiş ve edilmekte olan güzide mekanlar. Ki eserlerin restore edilerek günümüze kazandırılmasıyla kalmayıp bahsettiğiniz üzere burada icra edilen tüm programların da büyük bir titizlikle, hassasiyetle ikramlarına kadar, ikramların muhtevasına kadar, evet, üzerinde hassasiyetle düşünülmüş, hazırlanmış eserler ortaya çıkmış oluyor bu güzel çalışmalarla. Dinleyenlerimiz de İlk Sav Web adresinden, evet, mekanlarla ilgili ayrıntılara ulaşabilirler.
2: Kahve molası.
0: Ve bahsettiğiniz üzere tam 350 yıl demiştiniz, değil mi?
1: 350 yıldan fazlası var, eksiği yok.
0: Muhakkak, evet, yaklaşık 3-4 asırdan sonra yeniden ocağın kaynatılacağı tekkede aşure günü de yaklaşırken bu yılda evvelki yıllarda da olduğu gibi yine çok güzel hazırlıklar var. İşte tam da bu hazırlıkları konuşmak üzere İlk Sav Kararında ekibinden gıda teknikeri Seda Noyan hanımefendi stüdyo misafirimiz. Yeniden hoş geldiniz Seda Hanım.
3: Hoş buldum, Allah razı olsun.
0: Sizlerin de hicri yılınızı tebrik ederiz.
3: Allah razı olsun. Sizin de hicri yılınız mübarek olsun. Arınmaya vesile olsun inşallah.
0: Amin inşallah. Ne güzel dediniz. Aşure'ye geçeceğiz ama bir şey geçti orada. Kararında ifadesi. Biraz bundan bahsedelim isterseniz dinleyenler.
3: Evet, biz gönüllü hanımlar olarak gıdayla ilgili bazı çalışmalar yapıyorduk. Ama bu çalışmalarda dışarıda gördüğümüz ürünlerle fıtratımıza uygun olmadığını düşündük. Hı hı. Kendi özümüze ait, kendi coğrafyamıza ait ürünleri kendi beslenmemize katıp onunla hem kararında miktar olarak hem de içindekileri de kararında dedik ve böylelikle bu kararındanın ana fikri ortaya çıkmış oldu. Yani biz kendi yöremizin ürünleriyle fıtrata uygun beslenmeyi şiar edinmiş olduk.
0: Sünnete ve nebevi ölçülere de uygun bir durum bu aynı zamanda.
3: Aynen, aynen öyle. Biz bu ilkeler dahilinde kararında markamızı kurmuş olduk. Bu kararındanın da aslında en güzel ürünlerinden biri de aşuremiz. Hı hı. Kendi geleneksel ürünümüz. Bunu en güzel, en detaylı, en ince ayrıntısına düşünerek nasıl yaparız diye düşündük ve araştırmalarımıza başladık. İçine koyduğumuz her ürünü özenle seçtik. Yani bu normal bir aşure değil bizim aşuremiz.
0: Evet,
3: bizim...
0: çok başka tarifler var, usuller var baktığımızda. Tabii bin yıllardan bu tarafa hazırlanan bir aş neticede. Hı hı. Ve belki bulunduğu yerde, bulunduğu malzemeler kadarıyla o niyetçe ve imkanca hazırlanmış tatlar bunlar. Tarihsel iz düşümüne baktığımızda pek çok şey söylenebilir. Bugünün aşure gününün özelliğine dair tabii sahip programlarımızda da bilgiler paylaşıyoruz dinleyenlerimizle. Ama biz bugün biraz o tatlının hazırlanışından, kararında ve ilk sahu usulüyle mi diyelim, burada o şekilde söylenmiyor ama ondan da bahsedeceğiz. Hı hı. Web sayfanızda da Asırlık İstanbul usulüyle teke ocağında gönüllü ellerce pişer şeklinde bir ifade bizi karşılıyor. İstanbul usulü nedir? Nasıl hazırlanır? Biraz bundan bahsedelim öyleyse.
3: İstanbul usulü aslında Osmanlı saraya dayanan bir usul. İstanbul usulü dediğimiz süslemesiyle öne çıkan bir aşure. Üzerindeki her bir 9 tane süsleme çeşidimiz var. Her biriyle aşağıdaki aşuresiyle birlikte ağzınıza aldığınızda her bir üstündeki üründen farklı bir lezzetle yemiş oluyorsunuz onu. Yani aslında klasik bir aşure değil. Çünkü normalde biliyorsunuz Anadolu'da kazan içerisinde hepsi kaynatılarak yapılıyor. Bizim ana malzememiz daha az ama üstündeki süsleriyle lezzetlenen, insanın ağzında farklı tatlar bırakan, her bir kaşıkta farklı bir lezzet aldığınız bir aşuremiz var.
0: O lezzet yolculuğunun biraz başına gidelim öyleyse. Evet. Yani kazanın başına geçelim.
3: Geçelim
0: sizinle
3: inşallah.
0: Beraber. Bir yandan da böyle hazırlayalım. Dinleyenlerimize de paylaşalım. Malzemelerin de özenle seçildiğinden söz etmiştiniz. Hı-hı. Farklı yörelerden zannediyorum. Nasıl
3: evet.
0: Seçiliyor? Neler var?
3: Özellikle dediğim gibi biz atalık tohum ürünlerimize Hı-hı. ağırlık veriyoruz. Ya da coğrafi. Nerede hangi ürün nerede en güzelse oradan almaya gayret gösteriyoruz. Mesela İran üzümü İran'dan getirtiyoruz. Buğdayımız mesela Kırıkkale Delice'den kunduru buğdayı. Bulgurumuz Malatya Şahnahan'dan. Nohutumuz ve kuru fasulyemiz de yine Kırıkkale Delice bölgesinden geliyor. Süzme balımız Bingöl'den. Cevizimiz Bursa İnegöl Kendir'den. Antep fıstığımız Avrupa'dan. Pirincimiz özellikle Diyarbakır Karacadağ'dan. Kayısımız yine bölgesinden Malatya Pötürge Doğan Yol'dan. Biz bunları çok ince detaylı araştırmalar sonucu elde ettiğimiz verilerle gidip alıyoruz. Yani bu içindeki her bir detayıyla ince ince düşünülmüş bir aşure. Gül kurumuz keza üzerine özellikle süslüyoruz. İçine gül suyumuz var, ayrı şerbetimiz var. Bunlar da Isparta Kayık Köyü ve Sokuncak Köyü'nden toplanan Isparta güllerinin kuruları. Bademlerimiz Adıyaman Kahta'dan. Üzümümüz söylemiştim yine İran'dan. Çam fıstığımız Aydın Koçarlı'dan. Sütümüz de Üvecik Ezine Köyü'nden. Aslında bunların hepsi kaynatılıyor. Dediğim gibi asıl lezzet üst süslemesinden geliyor. Hı hı. Her kaşıkta ayrı bir lezzet. Tek düze bir aşure yemiş olmuyorsunuz. Her kaşıkta farklı farklı lezzetlerle yemiş oluyorsunuz. Bir de bizim lezzet topumuz var. Aslında diğerlerinden asıl ayıran nokta bu. İçine koyduğumuz baharatlarımız var. Normal Anadolu kültüründe baharatlar kullanılmıyor ama bizde kakulemiz, karanfilimiz var, anasonumuz var, tarçınımız var. Onları yediğiniz zaman da çok farklı bir deneyim elde ediyorsunuz. Etmiş oluyorsunuz. Hı hı.
0: İşin ustalığı da biraz da burada. Yani Anadolu'nun vesaire diyarların hepsinden, bambaşka diyarlardan, mekanlardan gelen bu lezzetler bir kazanda, bir potada eriyor. Belki her birini fazlaca tükettiğinizde bir bıkkınlık verebilir. Yani bal dahi fazlaca tüketildiğinde bıkkınlık verebilir ama bütün bu farklı lezzetler, baharatlar, tatlar, dokular ahenk ile aşurenin manası gibi ortaya bir
3: kararında
0: beraberlik
3: olarak
0: ve paylaşım
3: çıkıyor.
0: Sembolü ürünleri olarak da kararında aşure ortaya çıkmış oluyor.
3: Evet.
0: Görünümünün de yani bütün bu attaki karışımın üstünde ahenkli bir sunumla ortaya çıkması gerekiyor değil
3: Aynen
0: mi?
3: Aynen öyle. Dediğim gibi biz yine üzerine süslediğimiz bütün malzemeleri özenle seçiyoruz. Haşhaşımız var, kuş üzümümüz var, antep fıstığımız var. Hepsi yöresinden getirtilip sizlere güzel bir lezzet sunmaya çalışıyoruz.
0: Hı hı, ne güzel. Ellerinize sağlık diyelim, harikulade.

0: Hakikaten.
1: Kahve molası.
0: Merak ediyordur dinleyenlerimiz de bu kadar tariften, anlatımdan sonra. Öyleyse bu merakı karşılamak üzere biraz da kendilerine de alabilecekleri ama daha evet, ziyade manasını belki daha kuvvetlendirmek adına paylaşım ve ikramda bulunabilecekleri hazırlanan özel paketler var. Evet. Öyleyse sözü Levent Bey'e
2: bırakalım bu noktada. Teşekkür ederim. Seda Hanım ürünü ağzımızı tatlandırarak evet, güzel güzel anlattı. Tabii bu kadar güzel özenle hazırlanan ve çok estetik bir şekilde hani süslenerek hem göze hem de damağa hitap eden bu aşurelerin eşimize, dostumuza tabiri yerindeyse temas halinde olduğumuz tüm kardeşlerimize ulaştırılması lazım. Hı hı. Tabii bizim İlim Kültür ve Sanat Vakfı olarak aşureyle ilgimiz, biz bir gıda firması değiliz. Bizim amacımız kar amaçlı bir şirket değiliz, bir firma değiliz. Bizim için burada aşureyle birlikte bir birlik mesajı vermek, hep beraber az önce bahsettiğimiz aşurenin katmanlarını oluşturan ham maddeler ülkemizin ve komşu İran'ın farklı farklı yerlerinden tedarik edilirken başlıyor bu birliktelik. Hı hı. Çünkü oradaki gönüllülerimiz el emeği, göz nuru, ürünlerini kimisi bağış olarak, kimisi çok çok uygun rakamlarla bize ulaştırmak için gayret ediyorlar. Burada başlayan birliktelik tekkemize ulaştığında özellikle yoğun bir şekilde hem her yaştan genç ve ileri yaşta hanımefendilerin özel zaman ayırarak bir araya gelip bunları ön hazırlıklar, bir gün öncesinden ıslatmalar, işte kabuklarını soymalar vesaire, tam bir cümbüş, tam bir birliktelik, muhabbet havasıyla hazırlanma süreci var. Hı hı. Tabii ortaya çıkan ürün, ortaya çıkan estetik, lezzet harikulade. Fakat bunun ilgilisine ulaşması halinde anlam taşıyacağını biliyoruz. Ve bizim amacımız bu aşureyi etkileşim içinde bulunduğumuz dostlarımıza ulaştırırken beraberinde inancımızın da güzel bir mesajını ulaştırmış oluyoruz. Aşure günü yeni bir yılın, hicri yılın başlangıcını bize hatırlatıyor. Birçok tarihi inancımızla ilgili olaylara çıpalar atıyor, göndermeler yapıyor. Özellikle İslam inancının ay takvimi üzerine kurulu olan hicri takvimini hatırlatıyor. Hı hı. Tabii miladi takvimi de kullanıyoruz ülkemizde ve miladi takvimle alakalı, yeni yılla alakalı bütün dünya çılgınca o günü bize hatırlatmak için faaliyetler içerisinde. Ama maalesef nasıl ki konuşmamızın başında anlattığımız tekkelerin, zaviyelerin kapatılması ve artık kullanılamaz hale gelmesi, ziyaretçi almamasıyla zaman içerisinde nasıl metruk hale geldiyse, bir takvim değişikliği veyahut hicri takvimin yeterince idrak edilememesi neticesinde günümüzde iş yerimizde karşılaştığımız 10 kişiden belki 8'i 9'u belki daha inşallah azdır 7'si Muharrem ayının geldiğinden, bunun aslında hicri takvimin ilk ayı olduğundan dahi haberdar değil. Bu farkındalığı oluşturabilmek adına kesinlikle, sözümüzü, mesajımızı güzel bir ikramla, lezzetli bir ikramla insanlara ulaştırmak Peygamber Efendimizin de yöntemidir diye düşünüyoruz aleyhissalatü vesselam. Bir nezaket, bir zarafet timsali aşurelerimizi ilk savın web sitesi üzerinden veya aşuradan hareketle asura.server.global web sitesi üzerinden dileyenler farklı farklı formlarda sipariş verebilir, bağış usulüyle bu aşureleri hiç tanımadıkları insanlara biz onlar adına bağışlayabiliriz, ulaştırabiliriz. Özellikle bu sene aşure günü 25 Haziran 10 Muharrem Perşembe günü Eyüp Sultan'da bulunan Şah Sultan Külliyesi'nde Şerbethane kısmında oradan geçen hiç tanımadığımız dostlara inşallah yine bir Osmanlı geleneği, bir ecdat geleneği olarak bağışlanan aşureleri ikram edeceğiz. Aşurelerle beraber onursal başkanımız Muharrem Nurettin Coşan beyefendinin de aşure günü özel mesajını tüm dostlara iletmiş olacağız. Tabii sadece askıda aşure diye tarif ettiğimiz bu aşure değil, aynı zamanda latif bir hediye olarak düşündüğümüz Aşure-i Latif diye de bir paketimiz var. Bu paketteki ürünümüzü...
0: İsimleri bile özel.
2: Evet. çok düşünüldü. Özellikle kararında ekibi gerçekten bu işe bayağı bir kafa yordular.

0: hem ismi hem paketlenmesi sadece aşurenin üzerindeki süste her değil detay, estetik her bir ürünü. Detayında bir zarafet var. Aşure-i Latif ürünümüzde yine bu arada tüm ürünlerimizde aynı aşure var. Bunun altını dönüp dönüp çizmek lazım. Yani
1: askıda da aynı.
0: Evet, askıda aşurede, latif aşurede ve en özel ürünümüz aşure-i has dediğimiz aşurede aynı kazanda kaynıyor. Dolayısıyla tüm dostlar, tüm ulaştığımız kardeşlerimiz aynı aşureyi tatmanın da birlikteliğini yaşamış oluyorlar. Aşure-i Latif paketimizde bir cam kase içerisinde iki kişilik bir aşure var. Bunu da kardeşlerimiz sipariş etsinler. Ankara'da, Konya'da, bunu özellikle altını çiziyorum, bu yıl ilk defa Ankara ve Konya'yı da gamımıza dahil edebildik teknik imkanlar sayesinde. Ankara'da ve Konya'da belirlenen noktalardan ve İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasında belirlenen noktalardan dostlarımız sipariş verdikleri bu aşureleri teslim alıp iş yerlerinde personellerine, iş arkadaşlarına, apartmanlarında komşularına dağıtabilirler. Birçok kardeşimiz kendisi de kendi usulüyle aşure kaynatıp zaten komşularına dağıtıyordur. Evet. Ama hani son yıllarda kurban organizasyonları özellikle evet yani şehir hayatının getirdiği bazı zorluklar nedeniyle bazı ibadetlerin yapılması veya bazı işlerin daha pratik çözülmesi kapsamında düşünülebilir. Ben istesem de bu kadar lezzetli veya bu kadar zarif hazırlanmış bir aşure paketi yapamayabilirim. Buna vaktim de yok veya böyle bir yeteneğim de yok diyebilir insanlar. Bu kadar doğal, organik malzemenin bulunması, yani kaya şekerine kadar ince düşünülmüş bir aşureyi sipariş vereyim, alıp komşularıma veya sevdiklerime ulaştırayım diyebilirler. O yüzden aşure-i latif ürünümüz fiyatları vesaireleri de zaten web sitesinde dostların bilgisine sunulmuş durumda. Bu amaçla sipariş verilebilir. Aynı şekilde aşure-i has ürünümüz var. Burada biraz daha özenli davrandık. Bu üründe el yapımı çini kaseler var. Özel üretim porselen kaseler var. Bunların içerisine de 5 kişilik bir aşure porsiyonu düşünüldü. Beraberinde yine Osmanlı usulüyle 600 yıllık bir reçeteyle, bir formülle yapılmış Rua markalı buhur suyu. Çok güzel bir kokusu ve dilenirse dezenfektan gibi de elleri temizlemek için de yeme öncesi kullanılabilecek. Yanında çok güzel bir buhur kokusu, buhur suyu ile beraber geliyor.
1: Detayları da var, sözünüzü kesiyorum. Tıkladığımızda paketin içerisindeki o hediyelerin detayları da var.
0: Hepsi anlatılıyor.
1: Buhur suyu da aşure gibi pek çok özel karışım.
0: Aynen, hikayesi olan ve hiçbir alerjen barındırmayan.
1: Ayrıca bir
0: tamamen,
1: program konusu hatta.
0: Aynen öyle, doğal bir ürün.
1: Parantez içinde belirtelim.
0: Yine servis olarak önünde kullanabileceği insanların yanında Gaziantep'e has Kutlu kumaşı servis beziyle beraber geliyor. O kadar ince düşünmüş ki kararında ekibi. Bu aşurenin tabii ki yapıldıktan sonra dinlendiriliyor, kıvam alıyor, soğutuluyor. Artık hani dökülme ihtimali epey düşüyor. Ona rağmen üzerini bir şeyle kaplamak gerektiğinde, evlerde, mutfaklarda kullandığımız klasik naylon kaplamalarla değil de bal mumundan özel üretilmiş, tamamen gıdayla teması uygun, doğal bal mumu kaplamalarla kaplayıp hediye paketini tamamlıyorlar. Biz daha önceki yıllarda kendimize almıştık bu paketten. O bal mumu kaplamayı hala kullanıyoruz. Yıkayıp tekrardan kullanılabilen bir ürün. Çok ince.
1: Pek çok kültürel geleneksel değerde yaşatılmış,
0: evet,
1: bu paket.
0: Hepsi bir arada. Özel bir kaşığı dahi yanında var. Yani baktığınızda alt alta getirdiğinizde sırf buradaki bilgi birikimi bile gerçekten çok manidar, çok kayda değer, çok değerli. Maddi olarak bir karşılık biçmek açıkçası bana biraz nasıl söyleyeyim, yersiz geliyor. Yani elbette yapılan işin bir maddi karşılığı, bir ürünün sipariş verilebilmesi için maddi karşılığı olması gerekiyor ama gerçekten tarifsiz bir sürü emeğin, fikrin bir araya geldiği özel ürünler. Bunları tekrar etmek gerekirse web sitemizden aşure.server.global adresinden Akra'nın sesinin duyulduğu tüm gönül coğrafyamızdan, yurt dışından, yurt içinden dostlarımız ziyaret ederek bağış yapabilirler. İmkanı olanlar Ankara, Konya ve İstanbul'da kendi isimlerine verdikleri siparişleri teslim alıp dağıtabilirler. Bu sene böyle bir açılımımız olacak inşallah.
1: Ne güzel, harikulade çalışmalar.
2: Kahve molası.
1: Biraz daha bahsedeceğiz ama yeniden Seda Hanım'a dönelim. Tabii takvim yaklaştıkça hazırlıklar sürüyor. Aşure günü ve sonraki günlerde de çeşitli takvimlerde dağıtımları yapılacak. Ama Levent Bey'in bahsettiği bunca güzel hazırlığın arka planında da yine sadece pişirme değil, sunumunda da, ikramında da müthiş bir gayret ve çaba var. Burada gönüllerin epeyce bir gayreti var. Onları da yürekten kutluyoruz. Burada pek çok isim görev alıyor, değil mi?
3: Kesinlikle. Bizim zaten gönüllü topluluğumuz o kadar çok ki, o kadar istekli ki, bize de görev yok mu? Biz ne yapabiliriz? Elinden ne geliyorsa. Mesela geçen gün gittiğimde bir teyzemiz gelmiş, oturmuş kayısıları kesiyordu. Kim ne yapabiliyorsa. Herkes canı gönülden. Zaten aslında aşuremizin lezzetinin güzel olması da bu gönüllülerden geliyor. Hı hı. Gerçekten içten sevgiyle yapıldığı için o ona yansıyor ve yiyene de şifa oluyor Allah'ın izniyle. Hı hı. Biz özellikle süslemede de genç kızlarımızı, gençlerimizi hani oraya çağırmayı istiyoruz. Hem beraber etkinlik yapmayı, beraber bir şeyleri yapmayı, birlik olmayı hani şimdiden öğrenmelerine vesile olmasını istiyoruz. Çok güzel bir ekip çalışması. Gerçekten yani bu tek başına yapılacak bir şey değil. Tabii bu arada beylerin de hani desteğini es geçmemek lazım. Çok güzel bir ekip çalışmasıyla Allah'ın izniyle hedeflerimize ulaşacağız inşallah.
1: İnşallah. Kolaylıklar dileriz.
3: Allah razı olsun.
1: Bu güzel çalışmada emeği olan herkesi, olacak olan herkesi de kutlarız. Nice nice güzel çalışmalara, hizmetlere diyelim. Yavaş yavaş da programımızın sonuna geliyoruz. Bahsettiniz Levent Bey ama son olarak Askıda Aşure'yi belki yeniden hatırlatmak gerekebilir. Pek çok seçenek var.
0: Evet.
1: Dileyenler ikram için buradan yönlendirmelerle sunabilirler, ikram edebilirler ama hani bir tabir var ya, çorbada tuzu bulunmak, evet, gibi bu kazanda da herkesin, evet, bir emeğinin bir parçası olabilir, ikrama bir katkısı olabilir. Bahsettiğiniz gibi pek çok kişiye, belki şerbethanenin önünden geçecek olan, evet, kişiler için geçerli, evet, gibi görünüyor olsa da aslında kısmetine olan, ne diyelim yani, kimin kısmetine ise o günlerde,
0: aynen,
1: onlara sunulacak bir ikram olarak da karşımıza çıkıyor.
0: Çok önemli bir yere gerçekten temas etmiş oldunuz. Şimdi aşure-i latif dediğimiz, aşure-i has dediğimiz ürünler sipariş edilebilir, teslim, hı-hı, alınabilir. Eşe, dosta ikram etmek istediğimiz, farkındalık oluşturmak istediğimiz kişilere verilebilir. Ama atlanmaması gereken ana husus askıda aşure. Hı-hı. Çünkü bütçesi müsait olan vardır, olmayan vardır ama buradan belki açıklamakta bir mahsur yok. Askıda aşure sadece 299 TL. Yani bir tane bile, hı-hı, olsa benim de bu çorbada tuzum olsun, bu birliktelik hareketine, bu gönüllü hareketine ben de bir katkı vereyim düşüncesinde olanlar çok küçük bir hareketle buna katılabilirler. Hı-hı. Bunun ötesinde malumunuz Muharrem ayı, aşure günü bereket timsali, yeni bir yıl, hep hayır dualar. İnsanlar gönüllerindeki hayırlı muratları için, bereket için, efendim geçmişlerinin ruhu için bir sürü gerekçeyle askıya aşure bağışlayabilirler. Biz
1: ne
0: de bunları Eyüp Sultan'da, hı-hı, veya sair yerlerde ilgililerine ulaştırırız.
1: İnşallah. Çok güzel bir hatırlatmada bulundunuz. Teşekkür ediyoruz. Pek çok şey konuşulabilir, anlatılabilir ama bu kısa süre içerisinde aşurenin hazırlanışından ikramların yapılması, hazırlanması ve dağıtımına kadarki aşamaları sığdırarak paylaşmaya çalıştık. Ve Padres'in isterseniz hatırlatalım. Son olarak bağışta bulunmak, katkıda bulunmak isteyenler ne yapmalı?
0: Çok kolay. Aşura'dan hareketle asura.server.global adresine girdiklerinde bu anlattıklarımızın hepsinin daha detaylı bir şekilde tariflerini, resimlerini, hikayelerini bulabilir. Sipariş ver tuşuna basarak rahatlıkla havale ya da kredi kartı yoluyla siparişlerini verebilirler.
1: Pekala. Hatırlatmış, paylaşmış olduk. İnşallah birliğimizin, beraberliğimizin artmasına vesile olsun, bereket olsun diyelim ve tamamlayalım programımızı. Kıymetli dinleyenlerimiz, stüdyomuzda iki değerli misafirimizle aşureyi, ikramlarını konuştuk. İlim Kültür Sanat Vakfı İlk Sav'dan Sayın Levent Saygılı Beyefendi ve İlk Sav'ın kararında ekibinden Seda Noyan Hanımefendi program misafirimizi bir kez daha teşekkür ediyoruz sizlere.
0: Biz teşekkür ederiz. Böyle bir fırsatı verdiniz. Bu güzel birliktelik hareketini tüm dünyaya duyurmuş oldunuz. Çok teşekkür ederim.

0: diyoruz. Akra'ya her zaman olduğu gibi.
1: Teşekkür ediyoruz. Ve geliyoruz programımızın sonuna. Afiyet olsun, bereketli olsun diyelim. Bir başka programda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalınız efendim.
2: Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası sona erdi.
3: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: irfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, Söz, Sanat. Salı ve Cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.
1: Every night brings a new day. Allah alleviates all pain. Everything has its end. Allah is enough for me.

0: bir kitap ki, 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda,
1: uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

Hamdolsun gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a. Öyleyken yine de küfre sapanlar, başkalarını Rablerine denk tutuyorlar. Gökleri ve yeri yoktan var eden O'dur. O'nun bir eşi olmadığı halde nasıl olur da O'nun bir çocuğu olabilir? Her şeyi O yaratmıştır ve O her şeyi bilendir. O Rab ki yeri size bir beşik yaptı. Orada sizin için yollar açtı ve gökten bir su, yağmur indirdi. Allah buyurdu ki, biz o su ile çeşitli bitkilerden çiftler çıkartmaktayız. Hem yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda batıla uymayan akıl sahipleri için Allah'ın kudretini gösteren açık deliller vardır. Sizi ilk olarak ondan karışmış çeşitli renk topraktan yarattık. Yine oraya toprağa döndüreceğiz. Sonra dirilişiniz için bir kere daha ondan çıkaracağız. Yedi göğü birbiriyle uyum ve uygunluk içinde yaratan O'dur. Rahman'ın yaratmasında hiçbir uygunsuzluk ve düzensizlik göremezsin. Gözünü çevir de bak. Orada hiçbir çatlak ve kusur görebilir misin? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir. O göz aradığı kusuru bulamayıp yorgun ve eli boş olarak sana döner. Artık aciz kalmıştır. Sizin faydanız için kainatta yeryüzünü uysal, işlenmeye müsait kılan O'dur. Artık O, yeryüzünün omuzlarında, dağ ve ovalarında istediğiniz gibi gezip dolaşın. O'nun rızkından da yiyin ve unutmayın ki son dirilip gidiş ancak O'nadır.

Allah'ım, bana sonrasında küfrün yeri olmayacak bir iman ve yakin bahşet. Dünya ve ahirette senin nazarında şerefini elde edebileceğim bir rahmet ver.

ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

Kameri takvimin hoş olan, böyle tatlı olan, sevimli olan bir tarafı vardır. Kameri takvim aynı mevsimde durmaz. Her gün, her yıl 10 gün beri tarafa gelerek kameri aylar döner. Mevsimlerin üzerinden döner. Böylece bakarsınız Ramazan yazın sonundaydı. Ağustos'un başına geldi, Temmuz'a geldi, Temmuz'un başına geldi, Haziran'a geldi, Mayıs'a geldi, ilkbahara geldi, kışa geldi diye böyle yaşayan insan, Allah cümlenize hayırlı uzun ömür versin. Böyle ayların mevsimlerde şey yaptığını görürsünüz. Bakarsınız birisi der ki ben haccı çok sıcak günlerde yaptım, aman Allah'ım ne kadar sıcak vardı, yer kaynıyordu, ayağımı bastığım zaman altı kabarmıştı filan der. Ötekisi de der ki yok ben haccı yaptığım zaman öyle soğuktu ki sırtıma battaniye almak zorunda kaldım. Nasıl öksürük oldum da 20 günde 30 günde zor geçti filan diyebilir. Bu neden? Çünkü kameri aylar mevsimlerin üzerinden dönüyor. Böyle hafif hafif dönüyor. Muntazam bir dönüşle dönüyor. Yani Ramazan ayı her mevsimi şenlendiriyor. Hac her mevsimi şenlendiriyor diyebiliriz. Ben bunu seviyorum. Hoşuma da gidiyor. De böyle güzel bir şey oluyor. Evet işte kameri aylar böyle İslam insanın hem ruhuna sıhhat vermek için, hem bedenine sıhhat vermek için, hem dünyasını mamur etmek için, hem ahiretini mamur etmek için bir hazinedir.

0: İlim adamları, münevverler, Akra'da irfan medeniyetini anlatıyor. Ses, Söz, Sanat başlıyor.
1: Merhaba sevgili Akra dinleyenleri, yine cümlenize muhabbetler, selamlar. Efendim, sizlerle 20. yüzyılımıza damgasını vuran, gönlünü nakşeden, ilmiyle, irfanıyla bir nesle etki eden bir büyüğümüzden, büyüğümüzün hayatından ve çalışmalarından bahsi açacağız. Süheyl Ünver merhum hocamızdan, münevver simamızdan. Efendim, sohbetimizi yaşayan, hat ve ebru sanatımıza, bu sanatlarımızın yan dallarına büyük emekler veren, talebeler yetiştiren değerli hocamız Fuat Başar. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Muhterem hocam, bir dönemin tarihini ve o tarihin mühim değerli aktörlerinden. Aktör değil, yaşayan diyelim değil mi hocam?
2: Evet.
1: Yaşayan diyelim.
2: Onlar yani. Gerçekte şimdi insanlarımız öldü diye tabir ediyor ama bir eser bırakıp da o eserinden istifade edilen kişi öldü mü ölmedi mi? Bana sorulursa her vesileyle içimizde yaşayan
1: kişidir. Süheyl Ünver. Muhterem hocam, birçok insana öncülük etti, öğretmenlik, hocalık etti. Tekrar hatıralarla beraber sizin de meşkiniz 80'den sonra.
2: 80 yıllarının işte ikinci yarısı kendisine ulaştık. Mümkün mertebe gidebildiğimiz kadar. Ama şu anki aklıma göre çok az devam edebildim. Feyz aldım kendisinden. O zamanlarda biraz tereddütlüyüm. Tereddütüm de şu. Bunlar sahalarının son devleri. İnsan yetiştiremeseler. Hasbelkader. Ölümlü dünya. Bu sanatların durumu ne olacak? Temsilcisi çok az. Üstelik bu sanatlara rağbet de yok ki. Bir cazip tarafı olsun, insanlar hevesle bu işe sarılsın, devam ettirsinler. Çok endişeliydim. Fakat o devlerin ihlasları sayesinde.
1: Muhterem hocam, enteresan, yani dikkat çekici konu şu anda. Zaman zaman bizim sanatlarımızda iştigal eden, müzeyyen olmuş, dolmuş büyük hocalarımızdan bazı isimler, ya işte bu sanat dalları, ebrusu, hattı, tesibi, katısı vesairesi, işte filan hocayla göçtü gitti, kapandı. Veya ya işte biz son temsilcileriyiz, bu iş bizde bitiyor artık. Bitti gibi bir görüş var. Hem Süheyl Ünver hocanın o kıtlık zamanında, yokluk zamanında, talep edenin az olduğu zamanda bu sanatları bir an önce birilerine verelim, ehillerine ulaştıralım gayreti, hem de bugünkü böyle kısmi anlayışı nasıl değerlendirirsiniz?
2: Şimdi o devler ihlas ehli oldukları için kimseden bir şey saklamadılar. Ama talep olmadan da matlubun üstüne gidilmez ki. Talep olacak. Tutup birini illa zorla gel sana şu işi öğreteyim denilemiyor bu işte. Bir gönül meselesi. Fakat ben bu işi öğreneyim diyenlerin de demek ki ihlası varmış ki bugün maşallah çığ gibi büyüyor.
1: Ya son bulduğu falan yok.
2: Son bulduğu yok. Tam tersine birçok dalda Osmanlı devrindeki seviye yakalandı. Belki bir iddia, özellikle Ebru'da altın çağımızı yaşıyoruz.
1: Şimdi hocam, bu kalın çizgilerle, hatlarla böyle tahtını resmetmek lazım bu ifadelerin.
2: Evet, evet.
1: Yani Osmanlı devrindeki birçok sanatımız maşallah
2: yaşıyor.
1: Yaşıyor.
2: Yaşıyor.
1: Ve Ebru sanatı
2: altın çağında ve
1: altın çağ
2: tarihinde gelebileceği en büyük zirvede. Bu boş bir iddia filan değil. Yapılan işler meydanda, o işe verilen emekler meydanda. Kaldı ki yeni yeni çok öğrenciler yetişiyor. Kalfa olmuş, usta olmuş bir sürü insanımız var. Ben bizim insanımızın cevherine güvenirim. Bizim insanımıza güvenirim. Aklımız başımızda şükür. Dış ülkelerdekileri gördükten sonra bu kararı verdim. İçimizde bizim nice nice dahiler şu anda bile var. Her biri bir koldan tutmuş işi geliştirme, ilerletme peşindeler. Yazıda bayağı iyi ustalarımız var. Allah sayılarını artırsın.
1: Amin.
2: Tesip de gene öyle. Katı da.
1: Garip sanatlarımızdan biri.
2: Evet. Benim şahsen korktuğum bir şeydi.

0: son dönemlerde. O sayede bugün filizlendi. Çok kabiliyetli insanlarımız var gerçekten. Ve bu tür sanatların İslam dünyasında başkenti şu an İstanbul.
1: İstanbul.
0: Evet. Osmanlı'da olduğu gibi halen İstanbul. Anadolu'da uğraşanlarımız var ise de gene bir ayaklar İstanbul'da. İstanbul o yönden çok cazip ve esrarengiz bir şehir. Niye İstanbul? İstanbul'un o yönden ayrıcalığı var.
1: Niye İstanbul ve İstanbul'un ayrıcalığı nedir? Şimdi bunun cevabını alacağız sizden Fuat Hocam.
0: Şimdi niye İstanbul? Bursa, Edirne, buralarda faaliyetler olmuş Osmanlı zamanında.
1: Kuluçka mantıkaları.
0: Sanki Kuluçka gibi. Dönemi. Payitaht yani başkent İstanbul olduktan sonra bir kültür başkenti, sanat başkenti hüviyetini kazanıyor. Neden kazanıyor? Şimdi bizim Osmanlı sultanları sahibi seyfi vel kalem. Yani kılıç ve kalem sahibi kişiler. Nice şair padişahlarımız var, sanatçı. Bir sürü padişahımız var. İstisnasız da her Osmanlı padişahı en az bir sanatla uğraşmış. Eserleri meydanda. Şimdi meşhur bir Nasreddin Hoca hikayesi vardır malumunuz. Nasreddin Hoca'nın kolu kırılmış. Seni bir sınıkçıya götürelim demişler. Ama beni götürmeyin, o benim halimden anlamaz. Yahu o anlamaz da kim anlar? O ne anlasın demiş. Beni kolu kırılmış olan birine götürün. Padişahlar sanatla uğraştığı için sanatçıların ne çektiğini biliyorlar. Himayelerini alıyorlar. Himayeye alma fikrini çevresindekilerden de bekliyor ve empoze ediyorlar. Vezirler, sadrazamlar, ilim erbabı kişiler.
1: Hocam çok özür dilerim. II. Murat Han Hazretleri, Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin muhterem merhum peder tahttan feragati vazgeçmesini birçok tarihçimiz, hatta o dönemdeki bakan öğüsler falan, sanata olan düşkünlüğü, tefekkür ve sanat artık bir köşeye çekileceğim diyor. Divan tertibi, tefekkürü evet. Okumaya atayacağım kendimi diyor. Evet. Düşün bir taht.
0: Evet. Tahtı bırakan
1: bir padişah.
0: Bir padişah. Şimdi çoğusuz şair, marangozluktan tutun hattatlığa kadar, bestekarlığa kadar. Şimdi böyle olunca, diyelim ki sadece yazı sanatımızı kollamış olsalardı bile gene yetecekti. Çünkü yazı beraberinde ciltçiliği getirecek, tezhibi getirecek, katıyı, minyatürü getirecek, cetvel keşliği getirecek. Peki kitap yazıldığında ne yazılacak? Bir şairin hiç mi bir eseri yazılmayacak? Şiir edebiyatı haliyle destekleyecek. İlmi kitaplar yazılacak, ilmi destekleyecek. Bizim Osmanlı'da zaten, hatta günümüzde de öyledir, sanatların tacı yazı sanatımızdır. Hüsnü hattır yani. Diğer bütün sanatlar buna bağlıdır.
1: Buna bağlı değil mi hocam?
0: Mimari bile bir yerde öyledir. Benim şahsi kanaatim şu. Şimdi İslamiyet'in ilk devirlerinde kubbe yoktu malum. Duvarlara yazı yazmak da yoktu. Çünkü yazı o zamanlar daha tam sanatlaşmamış bir şey. Daha sonradan yazı sanatlaştı ve saltanatlaştı. Celi yazılar vesaire filan. Ecdadımız ne yaptı? Cenab-ı Hakk'ın kelamı olan ayetleri en saltanatlı olarak nerelerde gösterebiliriz? İbadethanelerde. Bizim mabet mimarimiz de belki böyle bir düşünceyle kubbeli, yüksek, göklerin serbestliğini, ellerin açıldığı zaman göğe doğru çevrilmesini çağrıştırır bir tarzda, semalarla veya Cenab-ı Hakk'ı zikirle, ona dua etmekle ilgili ayetleri celi yazılarla kubbelere, kuşaklara yazalım. Oraları bile etkiledi. Mezar taşlarımız yazılarla donatıldı. Ama tesip sanatımız orada da imdada yetişti. Ecdadımız tesibi taşın üzerine böyle bir güzel uyguladılar ki, sonra geçen zat kimdir? Sadrazam. Ve bir sadrazam kavuğu şeklinde tacı oluyor. İlim ehli başında bir fes var. Genç bir kız. Taşı ona göre. Taşlarımızda bile bir dantel olma özelliği var. Nerede o taşlarımız? Maşallah elimizden çok tahrip ettik. Yağmalanıyoruz. Ama biz olup da bize sahip çıkarsak kurtulacağız ancak. Süheyl Hoca da işte o bizim biz olmamızı isteyen, bize sahip çıkanlardan birisiydi rahmetli. Her zaman söylerdi. evladım okuyun, araştırın, not alın, faydalı

0: olun, boş durmayın. Bunun için de ne söylenmesi gerekiyorsa hep söyler. Bugün eserleri Süleymaniye'ye bağışlanmış durumda. Bizim bu sanatlar konusunda bilgi elde edinmek isteyen Süleymaniye Kütüphanesi'ne müracaat edip istediği konuyu çok rahatça bulabiliyor. Şimdi bunlar abide şahsiyetler. Yazıda rahmetli Hamit Bey yokluklar içinde bu işi yürütmüş. Rahmetli Mustafa Düzgünman, o 2. Cihan Savaşı'nın kıtlık yıllarında tek olmasına rağmen sevgisinden, fedakarlığından dolayı ambalaj kağıtlarına ebru almış bir zat. Muhsin Demir Onat hocalar öyle. Rifkat Hanımlar öyle. Necmettin Hoca 63 yıllarına kadar bizzat faal olarak işin içinde. 76 yılında rahmetli oluncaya kadar çok kişi ondan istifade etti. Hatta Süheyl Hoca'yı ebru konusunda filan epeyce ne yetiştiren de Necmettin Okay Hoca'dır. Bunlar köprü insanlar.
1: İrfan geleneğinin izinde ses, söz, sanat.
2: Bunlar mühim ve çok değerli bilgiler. Öyle ki bu zatların birbirine olan hürmetleri, birbirine olan bağlılıkları, birbirine olan sevgileri ve sanatı paylaşımları, ki dar zamanda, kıt zamanda, İkinci Dünya Harbi, bir lokma ekmek, birçok ihtiyaç yok.
0: Rahmetli Düzgünman anlatıyordu, evladım diyordu, o ciltçilikle de uğraşırdı. Necmettin Hoca onu cilt sahasında da yetiştirmiş. Cilde altın varak tatbik edeceğiz diyordu. Karne zamanı diyor. Gaz, yağ, ekmek, her şeyi karneyle alıyoruz. Saatlerce kuyrukta bekliyoruz. Altın varak bulmak mümkün değil diyor. Altının yurt dışından ithali yasak bir defa. Milli ekonomi politikası yüzünden. Defteri 2,5 lira. Dışarıdan gelenlerden rica ederiz. Süsleme malzemesidir, yıldız yapraktır diye zor getirtirdik derdi. Hatta ben evinde gördüm. Çok nefis ciltler. Ki yazma eser değil, baskı eser. O dönemlerde yok. Yazmalara karşı korkunç bir düşmanlık var. Tahrip ediliyor. Ama Düzgünman bir yandan tasavvuf musikisini yaşatmış bir zat. Bir yandan ciltçilik. Ama ağırlıklı olarak ebruculuktan. Düzgünman son dönemlerde olmasaydı bugün şimdiki nesiller ve en başta da ben bu işi bilmiyor olacaktık. Kendilerine bu işin neredeyse tamamını borçluyuz. Onlar olmasa biz yoktuk. İşin hoş tarafı, rahmetli Düzgünman da Necmettin hocalardan daha eskilerden bahsederken hep şunu söylerdi. Evladım, biz onların çıraklarıyız. Onlar olmasa biz de olmazdık. Bu bir nehrin karşı kıyısına geçmeye benziyor. Köprü yoksa geçemiyoruz. Olduğumuz yerde kalıyoruz. Köprü uzatlar işte.
2: Bu medeniyetin ne muazzam bir anlayışı varmış. Yine Mehmet Efendi'nin sık sık tekrar eylediği rivayet olunan bir dörtlük. Eller yahşi, men yaman, eller buğday, men saman. Kendini hiç
0: evet
2: kabul eden ve hiç kabul edişiyle de mümbit bir cennet toprağı olan
0: evet
2: ve yedi verenler açtıran bir medeniyet. Ben şöyle böyle yok ya, evet. Hep bir,
0: yani biz şimdi biraz toprak gibi olabilsek, üstünde gezeriz, sesi çıkmaz, bizi doyurur, şikayet etmeden doyurur. Fakat biz de öyle bir enteresan mahluklarız ki döner, bizi besleyen toprağa dinleyicilerimiz bağışlasınlar, pisleriz. Hiç naz etmeden bizi büyütür. Sonra bir gün bakar ki biz epeyce ne büyüdük, daha da büyümek istiyoruz. Diyor ki buraya kadar, seni bağrıma alayım, gel. Kucaklıyor bizi. Toprak gibi hiç olmayı biraz öğrenebilirsek işimiz çok kolay. Kimseyi incitmeyiz işte. Alvar Efe'nin dediği gibi, ne sen kimseden incin, ne kimse senden incinsin. O hesap yani. Yani ne kendimizi incitelim, ne başkasını, ne tabiatı. İnsanın varoluş gayesi bu değil midir? Şimdi insan dünyaya Cenab-ı Hak yolladığında suretlenmiş bir melek gibi o vasıfla göndermiyor mu? Tertemiz. Bize diyor ki seni toprak diye bir yere gönderdim. Orada yaşa ama çamurlaşma. tertemiz olarak geri dön.
2: Muazzam bir şey hocam ya. Yani batı anlayışında insan kirli, pis, günahkar doğuyor. Bizim anlayışımızda insan ak, pak, temiz doğuyor. İslam'ın, bizim medeniyetimizin nesebe bakışı da mühim. Kişi kendisinden soruluyor. Babası, evet, anası ne olursa olsun hiç önemli değil.
0: Hayır.
2: Kişinin kendisi.
0: Evet.
2: Şimdi, asalet şahsında.
0: Öbür türlü olsa, yani hasep nesep davası olacak olsa, işin ucu Hazreti Adem'e dayanması lazım. Öyle ya, sorgulanan babam diyen, babası da onun babasını havale edecek. En son gelip Hazreti Adem'e, ilk insana dayanacak. Hazreti Adem yarın öbür gün demez mi? Ya ben göçeli şu kadar zaman oldu, sen benden şu kadar bin yıl sonra dünyaya çıktın, beni suçluyorsun. Yani bunun, ama insan tertemiz olarak dünyaya geliyor. O kadar ki şirin. Allah annesine babasına sevgisiyle beraber gönderiyor. Tertemiz, pırıl pırıl. Onlara da tembih ediyor. Bu çocuğu kirletmeyin. Öyle yetiştirin ki kirlenmesin. Güzel işler yapsın, güzel yaşasın. Güzel ölsün, güzel ölenleri biz ahirette güzel yaşatacağız diyor. Mantık tam yerine oturuyor böylece. Öbür türlü mantık olduğunda işin içinden çıkamıyoruz. Bizim inancımız işte insanlara güzel bakmak. Hoşça bak zatına kim, zübde-i alemsin sen. Bakın ne güzel söylemişler. Kainatın özüsün diyor. Kendi zatına hoşça bak. Ama sen dünyada yalnız değilsin. Diğer başka zatlar da, onlara da hoşça bak. Her biri ayrı bir kainat numunesi. Güzel ol. Çevreni güzelleştir. Yani tabiatla beraber içinde bulunduğun mekanı sanatla doldur. Cenab-ı Hak her şeyi sanatlı yaratmış. Ya bir kul olarak da sen de güzel bir şeyler yap. Sanatlarımızın çıkış noktası orası. Süheyl Hoca da bunun farkında olanlardan birisi. Her zaman konuşması güzel, tavsiyesi güzel, yaptığı işler güzel.
2: Bizim sanatlarımıza bakıldığı zaman, tabii bizde heykeldi, resmin vesairesiydi. Yok, yine batı sanatına bakıldığı zaman, özellikle resim heykel sanatına bakıldığı zaman, hep insanı öne çıkartan değişik şekilleri hep insanda kalmışlar.
0: Şimdi sadece onda kalsalar iyi, insanın putlaştırılmasında kaldılar,
2: evet, maalesef. Putlaşmasında, putlaştırılmasında, evet, kalmışlar ve öteye de geçilemiyor. Bir dönemde epey bir pompalama oldu bize ve bizim neslimize de, övülerek,
0: evet,
2: öğütlenerek.
0: Evet.
2: Fakat tutmadı ve son zamanlarda yine bizim o asli ve ulvi sanatlarımıza bir dönüş,
0: evet,
2: var. Ayaklarınıza sağlık hocam, dinlerinize sağlık.
0: Allah razı olsun.
2: Değerli dinleyenler, misafirimiz Fuat Başar hocamızdı. Kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Bir başka programda görüşmek ve buluşmak üzere. Hoşça bakınız zatınıza.
1: İlim adamları, münevverler, Akra'da irfan medeniyetini anlatıyor. Ses, Söz, Sanat programını dinlediniz. Programın ses kayıtlarını akra.media'dan dinleyebilirsiniz. Dinlediğiniz programa Akra Media web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Media, sağduyunun sesi.
3: Yeni planlar, yeni beklentiler, yeni dualar, yeni atılımlar, yeni insanlar, yeni semtler, yeni ülkeler, yeni hayatlar, yeni sorumluluklar, yeni görevler. Yenilenerek, tazelenerek, aşk ve şevkle, samimi niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba. Mekke'den Medine'ye kutlu yolculuk. Hicretin başlangıcı. Hicret, kötüden iyiye dönüş. Hicret, yanlışı bırakıp doğruya yöneliş. Hicret, umudu kaybetmeyip en güvenilir olana sığınmak. Hicret, kardeşliği hatırlamak. Hicret, kurtuluş.
1: 1 Muharrem 1448

0: Sağduyulu akıl.
1: Hayata sağduyulu bir bakış. Aklı selim olmak. Şöyle bir durup düşünelim. Hiç düşündük mü? Eylemlerimiz akıl ve kalp süzgecinden geçiyor mu? Hızla akıp giden hayatta acele kararlar vermek gerekiyor. Kararın ötesinde duygularımızla hareket ettiğimiz adımlar bizi istediğimiz sonuca taşıyor mu? Bitirmeye çalıştığımız işlerimiz, hızına yetişemediğimiz zamanın içinde tükenen anlarımız, yapay bir olguya emanet ettiğimiz fikirlerimiz düşünmeye fırsat bırakıyor mu? Nasıl olsa birkaç tuşla erişecek olduğumuz için artık hatırımızda, hafızamızda tutma gereği duymadığımız bilgiye kolay erişim lüksü bize kolaylık mı sağlıyor, yoksa fikirlerimizi, düşünme melekemizi azaltıyor mu? İnsanı insan yapan ulvi bir meleke, düşünmek, akletmek. Kavramlar bize ne anlatıyor? Düşünme, anlama ve kavrama gücü olarak tanımlanıyor.

Kullanan akıl, doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden, güzeli çirkinden ayıran ve insana bir takım sorumluluklar yükleyerek onu ilahi emirler karşısında mesul kılan önemli bir bilgi kaynağı. İnsan akletme niteliği sayesinde düşünen, karar verebilen, muhakeme edebilen, doğruyu ve yanlışı değerlendirebilen bir konumda yer almakta. Kur'an-ı Kerim'de bilgi kaynaklarından biri olarak zikredilen akıl, ilim, idrak, engellemek, bağlamak, korumak, sığınak, kalp gibi anlamlara gelmekte. Kur'an terminolojisinde akıl, bilgi edinmeye yarayan bir güç ve bu güçle elde edilen bilgi şeklinde tarif edilmekte. Aklın ürünü olan bilgi ve hikmetse derin ve yararlı bilgi anlamını taşıyor. Bu konuda Hazreti Peygamber, yararlı bilgi isteyin, yararsız bilgiden Allah'a sığının buyuruyor. Bir şey hakkında zihnin çalıştırılması anlamında akletmek fiilinden türeyen tefekkür, bilgiye, bilinene sevk eden bir kuvvet. Tefekkürde esas olansa akıl ve kalp bütünlüğünün sağlanması olarak karşımıza çıkıyor. Bu bütünlüğü tanımlayan bir başka kavramsa şuur. Anlama, farkına varma, duyularla idrak etmek, hissetme ve bilgi elde etme anlamında beynin fonksiyonları ile ilgili bir başka akletme çeşidi olan şuur, bir şeyi hissetmekle bilmek anlamını taşıyor. Sağduyu kelimesi, doğru, akla uygun yargılar verme yeteneği, aklı selim, hissi selim şeklinde sözlükte yer buluyor. Aklı selim ise kelime kökeni itibarıyla selim, saf, temiz ve akıl, düşünme yetisi, idrak gücü sözcüklerinden oluşuyor. Kavram olarak hem bireysel hem de toplumsal düzeyde doğru karar verebilme yetisini ifade ediyor. Aklı selim olmak, aklın en yüksek aşamasına ulaşmak ve nefsin arzulardan arındırılarak hakikati kavrayabilmesi anlamına geliyor. Sağduyu kelimesinin İngilizce karşılığı olarak good sense kelimesi, kesin bir delille veya akıl yürütmeyle çözümü mümkün olmayan durumlarda, pratik hayatta soğukkanlı ve dengeli muhakemede bulunmak anlamıyla bize başka bir boyutu vurgular.

Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim perspektifinde akıl ve sağduyu. Akıl insanı insan yapan, onun her türlü eyleminde ilahi emirlere karşı sorumluluk ve yükümlülük altına girmesini sağlayan önemli bir değer. Kulluk onunla anlam kazanır. Dünya yaşantısından yararlanmak, ahiret yurdunun kazanılması yine ona bağlıdır. Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde insan, akletme faaliyetinde bulunmaya, düşünmeye, öğrenmeye, kesin hükümlere ulaşmak için deliller aramaya davet edilmekte. Esasen Kur'an'ın muhatabı doğrudan akıldır. Ve zaten onun gönderiliş amacı da akılları ikna etmek ve imana davettir. Pek çok ayet insanı çeşitli nesne ve olgular üzerinde gözlem yapmaya, bunlardan elde edilen veriler üzerinde düşünüp, aklederek doğru sonuçlara varmaya yönlendirmektedir.

Hayat kılavuzumuzun çarpıcı sorusu, akletmez misiniz? Birçok ayette akletmez misiniz? Akletmiyorlar mı? Belki akledersiniz. Şayet akledenlerdenseniz. Akleden toplum, akletmeyenler. Hala akletmeyecek misiniz şeklinde ifadeler karşımıza çıkmakta. Ayet-i kerimelerde yöneltilen bu sorular bizi her daim akletmeye, düşünmeye, hikmeti aramaya davet ediyor. Alimlerin ve filozofların

filozofların nazarında sağduyu ve akıl. İslam felsefesinde akıl, insanın hakikati kavrama gücü olarak değerlendirilmiştir. Kelam ve fıkıh alimi Seyyid Şerif el-Cürcani'ye göre akıl, kalpte bulunan ve kendisiyle doğruyla yanlışın, hakla batılın ayırt edildiği nur. Ünlü fakih Maverdi'ye göre varlıkların hakikatini bilme ve iyi ile kötüyü birbirinden ayırt etme gücü. Muhaddis Tirmizi'ye göre ise aklın anlamları şöyle: İyi ile kötüyü ayırt etme yetisi, Allah'ın hitabına muhatap olmayı sağlayan meleke, tecrübeyle edinilen bilgiler ve nesilden nesile aktarılan miras aklı. Farabi'ye göre faziletli ve iyi olanı tercih eden kişinin düşünme ve akletme. İbn-i Sina'ya göre aklı selim, insan aklının faal akılla ittisal kurarak en yüksek idrak seviyesine ulaşması anlamına gelir. Gazali'nin yaklaşımına göre saf akıl sınırlıdır ve ancak kalbin arınması ile hakikate ulaşılabilir. Aklı selim, nefsin arınması ve marifetullah'a erişimle mümkün hale gelir. Tüm bu kavramlar ve yaklaşımlar ışığında günümüz sorunlarına yaklaşım olarak kalbi selamette tutmak, istikamet üzere olmak, tüm davranışlarımızın sorumluluğunu taşımak, muhakeme yapmak, akıl ve kalp bütünlüğünü koruyarak hareket etmek gerektiğini hatırımızdan çıkarmamalıyız. Sağduyulu bir akılla sıhhatli kararlar verebilir ve yol alabiliriz.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Her kim güzel bir işe aracılık ederse, ondan kendisine bir pay, sevap vardır. Kim de kötü bir işe aracılık ederse, yine ondan kendisine bir pay, vebal vardır. Allah her şeyin karşılığını vermeye kadirdir.

0: Program. Reklam. Server yayınlarından Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma sohbetleri Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayıyla başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com. Akra Reklam.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

0: Yaşayan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi sümme elhamdülillah. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول السيد السن العظيم ذي القلب الرحيم سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
2: إنسان إنسان olması lazım. İnsanın insan olması lazım. Para olmuş, bilgi olmuş, güç olmuş, kuvvet olmuş. Bunlar boş şeyler. Bunlar bugün var, yarın yok. Hepsi işte görüyoruz. Gözümüzün önünde. Bugün var, yarın yok. Zenginlerin davetine gidip, fakirlerin davetine git demek de kibir alemidir. Zengin çağırmıyor. Ha, koşa koşa gidiyoruz. Ama bir fakir. Ulan bir fakir de ne vaaz ediyoruz? Bir çorba mekçilik ne yapıyor? Ulan atmıyor bile. Oturacak yeri biliyor der. Halbuki Cenab-ı Peygamber herkesin davetini reddetmez giderler. Fakir, zengin demeler. İster zengin, ister fakir, hatta miskinlerin ve kölelerin bile davetine giderler. Ve insan ayırmazlardı. Hazreti Hasan, Resulullah'ın torunu, Hazreti Efendimiz'in oğlu. Hazreti Hasan bir gün miskinlerin topladıkları ekmekleri yerlerken, miskinler ekmek toplamışlar şuradan buradan, oturmuşlar bir yerde yiyorlar. Yerlerken oradan atıyla geçiyormuş Hazreti Hasan. Bu miskinlere selam vermiş. Esselamu aleyküm. Onlar da buyurun ya Resulullah'ın torunu demişler. O da atından tevazan inmiş ve onların arasına girip tenezzülen onların ekmeğinden bir miktar yemiş. Onları da siz de bize buyurun. Siz de bize buyurun. Demiş, ayrılmış. Bir müddet sonra bu miskinler Hazreti Hasan'ın eline gelmişler. Miskin yani bir şeysi olmayan adam. Miskin fakirden daha aşağı. Fakirin bir ekmeği olur, bir tası olur, bir çanağı olur filan. Miskin diye hiçbir şeysi olmayan. Sırtındaki, karnındaki o kadar. Arabistan'da, geçiniyor orada. O miskinler Hazreti Hasan'ın evine gelmişler. Bunlara iltifat ve ikramda bulunup hane isabetinde bulunanları önlerine koymuş. Ve kendisi de onlarla beraber yemek yemiş. Bakınız büyüklük nasıl oluyormuş. Kulların hepsi Allah'ın kuludur. Kimi zengin, kimi fakir kılmış. Hepsinin sayısız hikmetleri vardır. Fakirleri hor görmek çok terbiyesizlik ve edepsizliktir. Mesela. Ama bugünün insanına bunu anlatmak deveyi hendik atlatmaktan daha zordur. İbn-i Mübarek, İmam-ı Azam'ın talebesi, muhaddisindendir kendisi, büyük zat. Hadis ezberler, çok hadisleri var kendisi. Ulan, ihvanı hurma ikram eder. Çok şey lazım işte, hurma, hürsüreyten deyince, insan kan doyuyor. Hurma ikram eder. Her kim fazla yerse, her bir çekirdeğe bir dirhem vereceğim vermiş. Fazla yemek için, teşvik için bunları, fazla yerin çekirdeğine, fazla yiyin çekirdeğine bir direm vereceğim demiş. Bu direm bugün bir altındır nedir ki bilirse. Yani bugün 1 lirası veya 5 lirası gibi demiş. Ve çekirdekleri sayar. Fazla yiyenlere sayısı kadar para verirmiş. Bizim Ramazanlarda da bazı zenginler diş kirası diye yemek yiyenlere birer para hediyesi verirlermiş eskiden. Bazı itibarlı kimselerin davetlerine de icabet etmemişler. Sebebi cennet yemeklerini hatırlamaktan ve emeksiz ve masrafsız yemekleri yemek istemediklerindenmiş. Hazır yemek tabii. Güzel sonra cennet yemekleri gibi çok güzel yemekler oluyor ya. Bu yemekleri ben cennette yiyeceğim diyerekten. Tabiidir ki yemekleri yapmak masrafsız yemekleri emeksiz ve masrafsızdır. Emeksiz ve masrafsız yemekleri yemek istemediğimden. Tabiidir ki yemekleri yapmak hele bugün pek çok masraflara bağlıdır. Sonra da çok emeklere bağlıdır. Eğer biz de evde hizmet edecek gelin veya kız Eğer hizmet yoksa vay o hanımın haline. Bunları düşünmeli, ona göre hareket etmelidir. Onun için ihvan-ı dinin kifayet miktarı ile kanaat edip asıl olan ünsü muhabbetin devamıdır. Toplandık. Ama yemek için toplanmadık. Yemek için toplanmadık. Yani hani ya ne et var, ne yağlı var, ne dalgızı var, ne baklavası var. Böyle şey mi olur ya? Yok. Biz asıl buradaki muhabbet için doğduk. Kalımız açsa bir parça ekmek, bir parça peynir kafi. Sen gittiğin evde kendi rızkını yediğini bilmeyen kimselerin davetine gitmemek lazımdır. Kendi rızkını yediğini benimkini yiyorsun diyor. Yok ben kendiminkini yiyorum. Nasıl olur ya? Bak benim suframdasın ya. Zira onun sufrasına senin rızkın ona emanet olarak verilmiştir. Senin rızkın onun sufrasına emanet olarak verilmiştir. Bu zat emaneti sahibine veriyor. Bu da emaneti sahibine veriyor. Bunun için bir üstünlük taslamasına imkan yoktur. Verdiği de öyledir. Verirken bak ben sana bunu veriyorum ha. Bana gelince böyle bir temenni yapacaksın. Böyle yani küçük bir alametler. Üstünlük taslamasına imkan yoktur. Ben çok para verdim şuna. Verdin ama onun parasını verdin. Kendi paranı vermiyor musun? Eğer gafil insan bu benim param da olmuştur dersen, siz de yediniz, şimdi bana teşekkür edin demesi çok cidden ayıptır demiş. Gerek evinde, yemeğinde, gerekse davetlere giderken niyeti unutmamalıdır. Ramazan'da oruca nasıl niyet ediyorsak, namaza nasıl

Müslüman kardeşini sevindirmek için gitmeli. Hoşlanacaksan gidince, onun sevinmesi için gitmeli. Niyetsiz davetlere gitmek dünyaya aittir. Niyet, Müslümanlıkta en birinci şarttır. El-amal bilmiyor. Çünkü herkes niyetine göre mecbur olacaktır. Niyetin karnını doyurmaksa o kadar olursunuz. Niyetin kardeşini sevindirmekse, Allah'ın rızasını kullanmaksa ona göre sağ olursunuz. Niyet çok mühim. Şimdi misafirlik var ya, misafirlikte 3 gün 3 gece 15 gün misafir sayılırdı. Şimdi uzak yerdemiz Ankara'ya gitsek, niyetsiz olarak dünyayı dolaştan misafir olamazsın. Sabahtan akşama kadar yat kalk. Namaza niyet etmediyse namaz olur. Namaz nasıl olmuyorsa, niyet olmadıysa da misafir olmadı. Sonra bu niyetsizden gider, 4 rekat, 2 rekat kılarız, boşluk alırız. Onun için niyet taattır ve taat Resulullah'tır. Her kim davete icabet etmezse Allah ve Resulüne de asi olur. Davet, hele düğün davetleri, evlenme davetleri, sünnet davetleri, bunlar vaciptir diyorlar. Niyet sünnet-i Resulullah'tır. Nasıl ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben bir kol parçasına da çağrılsam icabet ederim demiş. Bazı kitaplarda yazılmış. Bir hastayı ziyaret için bir mil mesafede olsa git. Hasta var bir yerde. Hasta. Bir yerde hasta var. O hastayı ziyaret için bir mil mesafe. Bir mil ne kadar oluyor? 2 kilometre bir yere bir hastayı ziyaret için git. Uzak diyeceksin mesela. Şimdiki bir araba falan yok da yürüyerek gidecek oradan. Bunun için sen oraya kadar da git. 2 mil git. Cenaze varsa bu cenazeyi götürmek için 2 mil git. 3 mil git. Bir davet oldu. Gel bize dediler. Daha ama şeyde Boğaziçi'nin bilmem neresinde yürüye yürüye 3 millik yol. Olmaz. Git çıksın. Ama 4 mil mesafede kardeşini ziyaret et. Kardeşin ne kadar uzak da olsa 8 kilometrelik yer yok. Görülmez yani bugün. Binaenaleyh bakınız kardeş ziyareti hasta ve cenazelere gitmekten daha azdır. Kardeşine ikram niyeti olmalı. Çünkü kardeşlere ikram Allah'a ikram hükmeden hükmündedir. İstemeden gelen hediyeleri de reddetmeli. Allah-u Teala'nın ihsanını reddedilir. Cenab-ı Peygamber Hazreti Ömer'e bir lata verdi. İstemem dedi, benim ihtiyacım yok dedi. Sen de al başkasına ver. Ben sana veriyorum. Al. Konuşur. Birçok misaller de var demiş. Her kim bir mümin kardeşini sevindirirse Allah'ı sevindirmiş gibidir. Halbuki bugün bizim halimize acımak mı ağlamak mı lazım? Mümin kardeşler birbirlerinin aleyhinde ne kadar acı ve çirkin yani düşman yapmadığını, yabancı bir düşman bile yapamadığını utanır korkar da. Fakat biz birbirimizin aleyhinde bir Müslüman kardeşinin aleyhine onu hiç Müslüman bile saymıyor demek. Veriyordu bana. Sonra Müslümanlığı da başkasına vermiyor. Ben de maşallah Müslüman diyor. Kardeşinin ziyaret niyeti olmalıdır. Kardeşini ziyaretle söyledi ya, bu niyet olmalıdır. Zira ziyaret sevabını, ziyaret sevabı çok büyük. Bu da ahiret amelidir. Ziyaret ahiret amelidir. Dünyadadır ama ahiret amelidir. Dünyadan da değildir. Bu sevgi ve muhabbetin alametidir. Sevgi, muhabbet bunu insanlara mecbur ettirir, yaptırır yani. Bu ziyaretler olmuyorsa kuru laflardır bunlar. İcabet tevazudandır. Davet icabet, tevazu. Büyük dinlersen gitmezsin tabii. Ama tevazu edersen gidersin. Davetlere gelmemek de kibir alametidir demişler. Bunların hepsi kardeşlerin birbirlerini sevinç, sürur, yardım, teavün alamettir ki hepsi de makbul şeylerdir. Her gün bir İvan kardeşini ziyaret etmek suretiyle senesini böyle geçirirmiş. Kardeş bugün burada, bugün burada. Bunu da efdal-i amal sayarmış. Yine gün kahvesi yaptı. En efdal amal evine gelip oturan kardeşlere ikram etmiş. Bir misafir geldi. Ona ikram. Allah affetsin kusurlarımızı. Eskiden tabii bir misafir geldi mi evine buyurun demiş. Şimdi o eve buyurun kalkmış. İşte lokantaya buyurun demiş. Sonra o da kalkmış.

0: Ciğerinden çay savmaya çalışmış. Şimdi o da kalkmış. Allah bu ciğeri derdinden ne? Bütün ümmeti Muhammed'i, yani biz değil de bütün ümmeti Muhammed'i korusun. Yemekten sonra da duayı unutmamalıdır. Dualar çok da herkes bilemez ama elhamdülillah demesini herkes bilir. Elhamdülillah Rabbil Alemin desen bu da kâfi.
1: Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat sımadaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istikak kesmeden kulların zümresine kabul buyursun. El-Fatiha.

0: Yaşayan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Allah'ım, yarattıklarından birine vaat ettiğin veya kullarından birine vermiş olduğun halde benim görüşümün erişemediği, niyetimin ulaşamadığı ve dileğimin yetişemediği, kendisiyle senin rızanı arzuladığım herhangi bir hayır varsa, ey alemlerin Rabbi, rahmetine dayanarak onu senden diliyorum.

0: 1 Muharrem 1448 geldi.
1: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah kimseye gücünün yettiğinin dışında üstünde teklifte bulunmaz. Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, yaptığı kötülükler de kendi zararınadır.

ne yapmak lazım? Beldemizi, ülkemizi, milletimizi güzel şeylere alıştırmak için çalışma yapmamız lazım. Çok önemli bu çalışmalar. Bunu da tatlılıkla yapılması lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı şekilde yapması lazım. Ayet-i kerimelerin emrettiği şekilde. Bismillahirrahmanirrahim. Üd'u ilâ sebil-i rabbike bil hikmeti ve mev'izzatil haseneti ve cadilhum billetihi ya ahsen. Yani Allah'ın yoluna çağıracağız. Bunda durma yok. Nasıl? Efendim, hikmet ile, güzel öğüt ile ve en güzel bir çalışma ile, gayret sarf etmek ile mücadele edeceğiz. Mücadele şart ama fazilet mücadelesi bu. Tatlı bir mücadele. İnsanlara mutluluk götürecek bir mücadele. Kötülüklerin engellenmesini sağlayacak bir mücadele. İyiliklerin hakim olmasını sağlayacak bir mücadele. İşte yeni yılın içtimai hedefleri, sosyal hedefleri, efendim toplumları ilgilendiren hedefler. Sevgili kardeşlerim, Allah nice nice yıllara sizi mutlulukla, sağlıkla, afiyetle, huzur ve saadetle ve yolunda yürüyen iyi bir mümin olarak erenlerden eylesin. Ömrünüzü rızasına uygun geçirmeye muvaffak eylesin. Dolgun, hayırlı, verimli çalışmalar yapıp rızasını kazanmayı nasip eylesin. Dünyada ahirette bahtiyar eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. İnsanın şahsen İyi bir Müslüman olmasını ben takdirle karşılıyorum. Kendisini kurtarmış oluyor ama başkalarının da iyi olması için çalışmak daha güzel olduğu için onu da özeniyorum, tavsiye ediyorum, temenni ediyorum. Yani insan sadece kendisini kurtarmaya çalışmamalı, başka insanları da kurtarmaya çalışmalı. Yani sosyal yönü kuvvetli çalışmalar yapan bir Müslüman olmalı. Hepinizin böyle arkanızda eser bırakan Müslüman olmanızı, arkanızda doğru yola çekmiş olduğunuz insanların veya her insanların istifade edip dua ettiği eserlerin bırakılmış olmasını temenni ediyorum. İnşallah çalışmalarınızda nice insanlar doğru yola gelir, hidayete erer. Yaptığınız hayır hasenatla nice insanlar size hayır dualar ederler. Dünyanız, ahiretiniz mamur ve mesut olur.

0: Fakra dinle, farkında ol.
1: Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa.

0: Akran Reklam.
1: 10 Muharrem'de hediyeniz aşure olsun. Atalık tohum ürünlerden, en güzel yetiştikleri yörelerden, özenle derlenen malzemelerle hazırlayıp, göz nuru isteyen bir emekle sofranıza ulaştırıyoruz. İlk Sav tarafından hazırlanan aşure-i has ve aşure-i latif paketlerini ailenize, sevdiklerinize hediye edebilir ya da askıda aşure ile paylaşmanın bereketine ve sevincine ortak olabilirsiniz. Bu kadim geleneği sofranıza ve gönüllerinize taşımak için aşura.server.global.
0: Akran Reklam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizi emirlerini yerine getirmede yeryüzünün halifeleri, görevlileri yapan, size verdiği şeylerde sizi imtihan etmek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd.
2: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Aşure günü oruç tutardı ve bunu kendisi tuttuğu gibi ümmetine de emrederdi, siz de tutun diye tavsiye ederdi. Peygamber Efendimiz Aşure orucunu tutardı. Aşure ne demek? Aşura diye her hecesi uzun. Aşura, bir de sonunda hemzesi var. Muharrem'in 10. gününe derler. 10 Arapça aşere, Aşura da Muharrem'in 10. günü özel. O günün ismi Aşura. O gün eski peygamberlerin büyük iltifatlara, ikramlara mazhar olduğu, kurtulduğu, sevaplara erdiği, sıkıntılardan feraha çıktığı gün olarak peygamberlerin hepsinin hayatında mühim yeri olan bir gün Muharrem ayının 10. günü. Biliyorsunuz bizim bir takvimimiz var şu anda kullandığımız, miladi takvim diyoruz. İki farkı var eski büyüklerimizin kullandığı takvimden. Bir, bu kullandığımız takvim miladı başlangıç olarak alıyor. Ecdadımızın kullandığı takvim Peygamber Efendimizin hicretini başlangıç alıyordu. İkisi arasında bir kere böyle bir başlangıç farkı var. İki, bizim bugün kullandığımız takvim güneşin yörüngesine bir noktaya tekrar gelişine kadar ki zamanı 365 küsur günü esas alıyor bir yıl olarak. Dedelerimizin kullandığı, Müslüman alimlerin kullandığı, ortaya koyduğu takvimde ay esas alınıyor. Yani kameri deniliyor ona, kamer esas alınıyor. Bunda güneş esas alınmış zaman birimi olarak. Dinimizin bütün emirleri, dini emirleri, bayramlar, Ramazanlar, akşamlar, vakitler hep kamer takvimi esasına göredir. Yani dini takvimimiz olmuş oluyor o bakımdan. Her şeyimiz kamere göre hesaplanmış oluyor. Bu kameri sistemde kamer güneşin battığı yerde hilal olarak ilk göründüğü zaman o gün ayın biridir. Daha doğrusu ertesi gün artık ayın biri oluyor. Çünkü güneş batacak, akşam başlamış olacak. Akşamleyin gökyüzünde incecik hilali gördün mü tamam. O gün artık, o akşam yeni ayın ilk gecesi olmuş oluyor. Ertesi gün de ilk gündüzü olmuş oluyor. Yani böylece eski zamanda bir fark daha oluyor şimdiki zamana göre. Eski zamanda yeni bir ay akşam namazında başlıyor. Yeni bir gün akşam namazında başlıyor. Bizim şimdi ne zaman başlar? Gecenin yarısında. 24 olacak, 0. 00:00 da başlayacak. Şey, yani gecenin yarısında niye başlatıyorlar? İşte herkes tatilde olsun, uyumuş olsun. Yani muamelat kolay olsun filan demişler, oraya atmışlar. Ama eskiden güneş battı mı bir gün bitiyordu, yeni bir gün başlıyordu. Güneş battığı zaman da ufukta hilal görünüyorsa yeni ay başladı anlaşılıyordu. Hilal göründü. Yeni ayın hilali göründü deniliyordu. Onun için Ramazan'da filan ve bayramda Şevval'in tabi girmesinin de gene hilalden anlayacağız. Hilali gözlemek çok önemli bir iştir Müslümanların. Bayağı mühim işlerinden biridir. Gidecekler, ufkun göründüğü bir yerde oturacaklar. Efendim akşam vakti güneşin battığı yeri dikkatli bir şekilde izleyecekler. Tamam, hilal göründü, yeni ay girdi diye müjdeleyecekler birbirlerine. Onun için her büyük şehirde, köyde, kasabada böyle bir tepe, manzarası güzel, etrafa hakim, güneşin battığı yeri çok iyi gören bir yer vardır. Oraya bakacak derler. bakacak adı verilir. Neye bakacak yani insanlar bakacağı gidip de neye bakacak? Gidecek hilale bakacak. Yani yeni ay doğuyor mu? Doğmuş mu? Doğmamış mı diye onu inceleme şeyi olmuş oluyor. Yeri olmuş oluyor. Şimdi sistem iki ayrı sistem. Tamamen farklı iki sistem. Bizim dedelerimizin kullandığı bu dini ibadetlerin bağlı olduğu sisteme hicri takvim deniliyor. Çünkü hicret başlangıç olduğundan o isim verilmiş. Hicri takvim deniliyor. 622 miladi yılında Peygamber Efendimiz Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye hicret etti. Bir dönüm noktası İslam'ın efendim tarihinde önemli bir dönüm noktası diye sıfır noktayı orası almışlar. Oradan hicretten şu kadar sene sonra, hicretten bu kadar sene önce diye her şeyi ona kıyaslamışlar. Müslümanların takvimi böyle gelmiş. Ondan sonra da herkesin isterse evinde diyanet takvimi olsun, isterse olmasın, ister dağ başında olsun, ister saati olsun, ister olmasın, ister tahsili olsun, ister olmasın. Gözü olduktan sonra, ufka bakabildikten sonra yeni hilal gördü mü yeni ay başlamıştır. Efendim 12 ay tamam oldu mu da kameri bir sene tamam olmuştur diye eski sistem böyle kullanılmış, böyle geçmiş. Eski sistemin özelliği mevsimler döner. Yani Ramazan ayı bazen yaza gelir, bazen bahara gelir, bazen kışa gelir, bazen sonbahara gelir. Yani insan senenin her ayında ömrü varsa oruç tutmuş olur yani. Bu kameri de sistem böyle. Miladi takvim dediyse her şey sabittir. Kış ile Ocak ayında, yaz

İlle Haziran, Temmuz ayında sonbahar şurada şey böyle kazık gibi yani katı tutulmuş olmuş oluyor. Neyse işte bu insanların zamanları tarif etmek için buldukları şeyler. Şimdi Muharrem ayı vardır. Muharrem ayı Hicri yılbaşı sayılmıştır. Hicretin efendim yılbaşısı 1 Muharrem'de başlar. Muharrem'in ayının 10. günü Nuh Aleyhisselam tufandan kurtuldu, Musa Aleyhisselam Firavun'dan kurtuldu, şu peygamber şu feyze nail oldu, bu peygamber bu lütfa erdi diye efendim dini bakımdan uğurlu, mübarek, hayırlı bir gün oruç tutulmuş. Peygamber Efendimiz de kendisi de o Muharrem ayının 10'unda oruç tutardı. Siz de tutun diye ümmetine de tavsiye ederdi. Yalnız tabi biz Allah'ın hak yolunun yolcuları olduğumuzdan Allah'ın gönderdiği bütün peygamberleri tanıyoruz. Bizde ayrı gayrı yok. Bizim dinimizin en büyük özelliği, en yüksek güzelliği orada. Biz her peygamberi tanıyoruz. Adem başımızın tacı, Safiyullah atamız Adem Aleyhisselam başımızın tacı, dedemiz, en büyük dedemiz, Nuh peygamberimiz, İbrahim peygamberimiz, Musa peygamberimiz aleyhisselatu vesselam, hepsine selatü selam olsun. Hepsi bizim saydığımız insan. Neden? Biz Allah'ın kullarıyız. Allah'ın gönderdiği her peygambere saygılıyız. Biz sağlam yoldayız. Onun için ne mutlu ki Müslümanız. Elhamdülillah ki Müslümanız. Hiç kimseyle bir şeyimiz yok. Kalbimizde bir şey yok. Her peygamber başımızın tacı. Hepsine rahatlıkla aleyhissalatü vesselam diyoruz. Bak gör İslam'ın ne kadar sağlam bir din, ne kadar güzel bir yol olduğunu gör. Bak bizim büyüklerimiz nasıl eski peygamberlerin bayramını bayram etmişler. O gün günlerde feyiz almışlar, o günlerde lütfa ermişler, o günlerde kurtulmuşlar diye nasıl o günde de sevinip oruç tutuyorlar? Elhamdülillah. İslam dünyada Müslümanları birleştirecek yegane sistemdir. Başka şeyle birleşmez. Çünkü her peygamberi tanıyoruz. Her kitabı tanıyoruz. Hepsine sevgimiz, saygımız var. Bir, Peygamber Efendimiz bütün insanlara peygamber gönderildi mi? Gönderildi. Ayetle sabit. Ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin ve erselnake linnâsi beşiren ve nezira ilâ kâffetin nâsi beşiren ve nezira. Ayetlerle sabit ki sadece Türkiye değil, sadece Kürt'e değil, sadece Araba değil, sadece Aceme değil, sadece Hind'e değil, sadece Çin'e değil, tüm insanlara, tüm insanlara değil, cinlere de peygamber gönderilmiş. İnsanlara ve cinlere peygamber gönderilmiş. Tamam. Tamam mı? Tamam efendim. Ne diyeceksen devam et. Devam ediyorum. Madem bütün insanlara peygamber gönderilmiş, Allah bir kavme bir peygamber gönderir de onlar o peygambere uymazlarsa kafir olurlar mı, olmazlar mı? Olurlar. Bu da Kur'an-ı Kerim'de sabit. Keşke benim bağlandığım peygambere herkes bağlansa, keşke benim okuduğum Kur'an'ı herkes okusa, keşke benim ibadet ettiğim Rabbimin varlığını, birliğini, hikmetini, kudretini herkes anlasa da ona herkes güzel kulluk etse, keşke her taraf gül gülistan bahar olsa, keşke her yerde iyilik olsa, düşmanlık olmasa, efendim zulüm olmasa, gadir olmasa, sömürü olmasa. Biz onu istiyoruz. Ama başkaları o seviyede değiller. Elhamdülillah ala nimetil İslam. Tabii bizim vazifemiz, bizim vazifemiz insanlara bu gerçekleri anlatmak. Bak siz sıradan insan değilsiniz ey Yahudiler, ey Hristiyanlar. Sıradan insan değilsiniz çünkü size Allah peygamber gönderdi. Peygamberlik nedir bilirsiniz. İbrahim Aleyhisselam var, İsmail Aleyhisselam var, İshak Aleyhisselam var, Yakup Aleyhisselam var. Adlarını koyuyorsunuz çocuklarınıza. Yakup diyorsunuz, Samuel diyorsunuz, Salomon diyorsunuz, Süleyman demek işte o. Yakup demek, adlarını koyuyorsunuz yani. Adlarını koyduğunuz o peygamberler, bak Allah peygamber göndermiş. Bir tane değil, bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Her devirde peygamber göndermiş. İşte Hazreti Muhammed'in Mustafa da Hatem'in Nebi'in, peygamberlerin sonuncusu. Ona da uy, kurtul. Allah gerçekleri böyle ayan beyan görmeyi nasip etsin. Peygamber Efendimiz demek ki Aşure gününde eski ümmetlerden, eski peygamberlerin mutlu günleri olduğundan o gün oruç tuttuğu gibi onlar, biz de tutuyoruz.
bize de tavsiye etmiş, kendisi de tutmuş. Yalnız bütün bunlara rağmen Peygamber Efendimizin bize öğrettiği bir şey var. Haliful Yahude ve Nasara diyor Peygamber Efendimiz. Yahudilere, Hristiyanlara uymayın. Onlara muhalefet edin. Onlardan farklı olun. Muhalefet edin, farklı olun. Onlar sadece

0: aşure günü mü oruç tutuyor? 10. günü mü? Siz 9 ve 10 tutun, 2 gün tutun. Veya 10 ve 11 tutun, 2 gün tutun, gene onlara benzemeyin. Yani evet, o peygamber bizim sevdiğimiz, inandığımız peygamberlerdendir. Tamam, kutlarız aşure gününü ama onlardan biraz farklı. İbadette bile böyle bir farklılık düşünürken birazcık farklı bir şekilde hareket etmeyi Efendimiz gene tam onlara benzemeyin diye, siz Müslümansınız, sizin haliniz daha başka diye tavsiye ederken, şimdi bu yüzyılda gidip de tamamen onların dümen suyuna girersek ne olur bizim halimiz? Bak, biz Müslümanız, her halimizle İslam özel bir hayat nizamıdır, özge bir hayat nizamıdır, yüksek bir hayat nizamıdır. Sen Müslümanca yaşayacaksın. Giyiminden, kuşamından, sözünden, sohbetine, gecenden, gündüzüne kadar her şeyin senin İslamca olması lazım. İmanca olması lazım. Neden? Çünkü sen Müslümansın. Sen nasıl tanzim edeceksin hayatını? Resulullah nasıl hareket etmişse öyle hareket edeceğim. Kur'an nasıl buyurmuşsa öyle hareket edeceğim. Ne demişse öyle yapacağım demek zorundasın. Müslümansan. Yani kurtuluş yolu odur. Bak, ibadette bile benzemiyor Peygamber Efendimiz. İbadette bile bir fark koyuyor ortaya. Onlara muhalefet edin diyor. Efendim, Allah bizi oruç ibadetinin feyzinden, bereketinden de azami istifade edenlerden eylesin.
1: Amin. Günün sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
3: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl, daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl, hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl, ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.
2: Bir Muharrem 1448 hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geldi.
4: Farkında ol, Akra dinle.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O müminler, tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmeye çalışanlar ve Allah'ın sınırlarını koruyanlardır. İşte böyle müminlere cenneti müjdele.

0: önemli oluyor. Bir, Hicri yeni yılımızın ilk ayı ve Hicri yılbaşı dolayısıyla Muharrem ayının birinci günü olmuş oluyor. İkincisi, Muharrem ayı mübarek aylardan, mukaddes aylardan birisi. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de efendim aylar inne iddete şuhuri indallahi isna aşere şehren fi kitabillah. Allah'ın yarattığına göre, takdirine, yazgısına göre 12 aydır aylar, bir senenin ayları 12 aydır. Minha erbaatun hurum. Bunlardan 4 tanesi haram aylardır buyuruluyor. Bu haram aylar yani muhterem aylar, mukaddes aylar, efendim içinde ibadetlerin çok sevaplı olduğu aylar. Şimdi Muharrem de bu haram aylardan birisidir. O bakımdan önemli. İki, yılbaşı olduğu için önemli. Bir, mukaddes bir ay, sevaplı bir ay olduğu için önemli. İki, üçüncüsü de içinde Aşure günü dediğimiz bir belirgin ananevi gün var. O bakımdan da önemli.
1: ...90 Saniyede Edebiyat.
2: Ağıt, halk şiirinde ölümün ve acının şiiri. Koşma nazım biçimiyle söylenen bir şiir türü. Genellikle genç yaşta ölen, sevilen, değer verilen bir kimsenin ardından duyulan derin acının dile getirildiği şiirler. Ölen kişinin üstün nitelikleri, meziyetleri, toplumsal değeri anlatılır. Ağıt hem bireysel bir yasın ifadesidir, hem de toplumsal hafızanın sesi. Türk edebiyatının İslamiyet öncesine kadar uzanır bu tür. Eski Türk topluluklarında ölen kişinin ardından yapılan yuh törenlerinde sagu adı verilen manzum ağıtlar özel bir ezgiyle okunur. Zamanla bireyler tarafından yazılan türküler anonim hale gelir. Bu ağıtlar artık yazanın adı bilinmeden halk arasında söylenmeye devam eder. Modern dönemde ağıt yakma geleneği zayıflamıştır. Ancak ölüm törenlerinde dile getirilen bazı sözler halk arasında hala ağıt niteliği taşır. Divan edebiyatında, halk edebiyatında, modern Türk edebiyatında örnekleriyle hep karşılaşmaya devam ediyoruz. Recaizade Mahmud Ekrem'in oğlu Nejat'ın vefatı sebebiyle söylediği Ah Nijat, Alaaddin Özdenören'in oğlunun ölümü üzerine yazdığı Kerem'e ağıt, bu bağlamda zikredilecek güzel örneklerdir. Divan şiirinde karşılığı Mersiye'dir. Mersiyelerin en güzel örneklerinden birisi de galiba Baki'nin Kanuni Sultan Süleyman'ın ölümü üstüne yazdığı Kanuni Mersiyesidir.
1: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz. Akra.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamanında o yörede tarihleme belirli mühim olayları zikrederek ondan şu kadar önce, bundan şu kadar sonra diye yapılırdı. Mesela Ebrehe, fil takviyeli ordusuyla Kabe'yi yıkmak için Arafat'a kadar, Müzdelife'ye kadar gelmiş, fakat ebabil kuşlarının onların üzerine attıkları taşlarla ordu perişan olup hezimete uğrayıp geri dönüp gitmişti. Kur'an-ı Kerim'de Fil suresinde anlatılan bu olay Araplarca meşhur, çok olağanüstü bir olay. Büyük bir ordu Mekke'nin yakınına kadar geliyor, fakat Mekkeliler çarpışmadan bir takım manevi musibetlerle perişan olarak, yenik ekin taneleri gibi bitik olarak dönüp gidiyorlar. Dolayısıyla bilinen bu meşhur olay Araplar için bir nirengi noktası oluşturuyor ve bir olayı anlatacakları zaman fil yılında oldu, fil yılından 2 sene önce oldu, 3 sene sonra oldu gibi belirtiyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamanında da buna benzer isimlendirmelere rastlıyoruz. Müslümanlar, Kureyş kendilerine çok zulmedince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizden izin istediler. Hicret etmeye izin çıktı. O zaman dilimine senetül izn dediler. Sonra mühim vefat hadiselerinin olduğu seneye senetül hüzün dediler. Bu isimlendirme sistemi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefatından sonra bazı sıkıntılar getirmeye başladı. Hazreti Ömer radıyallahu anh'in halifeliği zamanında hicretten 17 yıl geçtiği sırada Yemen'e hakim ve kadı olarak gönderilen Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh halifeye bir resmi yazı göndermiş, Şaban ayı diye bir tarih atmış ama ay ismi var fakat gerisi yok. Mektup Yemen'den gelip halife Hazreti Ömer'in eline ulaştığı zaman, acaba hangi Şaban, şu yakındaki Şaban mı yoksa daha önceki Şaban mı diye tereddüt hasıl olmuş. Bunun üzerine halife Hazreti Ömer, sahabe-i kiramın ileri gelenleriyle istişareler yapmış, ayın seyir durumuna göre belirlenen, uygulaması çok kolay, çok sade, herkes tarafından anlaşılabilir ve tarihi olan kameri takvimi seçmişler. Takvim başlangıcının, yılların rakamlarla belirlenmesinin neye göre olacağı konusundaysa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğum tarihini esas almak istemişlerse de muhtelif rivayetler nedeniyle olmaz denilmiş. Vefat tarihini düşünmüşler, hüzün oluşturduğu için olmaz denilmiş. En sonunda İslam için çok önemli bir dönüm noktası, çok önemli bir olay olan hicreti seçmişler. İslam'ın hakimiyetinin, galibiyetinin başlangıç noktası, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hicreti olduğu için bu olay sıfır, başlangıç olarak kabul edilmiş ve hicretten önce, hicretten sonra diye yıllar isimlendirilmeye başlanmıştı.

0: Yeni planlar, yeni beklentiler, yeni dualar, yeni atılımlar, yeni insanlar, yeni semtler, yeni ülkeler, yeni hayatlar, yeni sorumluluklar, yeni görevler. Yenilenerek, tazelenerek, aşk ve şevkle, samimi niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba. Mekke'den Medine'ye kutlu yolculuk. Hicretin başlangıcı. Hicret, kötüden iyiye dönüş. Hicret, yanlışı bırakıp doğruya yöneliş. Hicret, umudu kaybetmeyip en güvenilir olana sığınmak. Hicret, kardeşliği hatırlamak. Hicret, kurtuluş.
1: Bir Muharrem 1448 hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geldi.

Ret abi. Gezmek, görmek, ibret nazarıyla seyahat etmek, kendi dünyamızı keşfetmemizi hızlandırır. Şükrü ve hayranlığı artırır. Gezen, gören ve yeni kültürlerle tanışanlar, bilgi, deneyim ve gözlemlerini pazar saat 13'te Akra'da paylaşıyor. Eşsiz güzelliklere sahip yeryüzünü birlikte keşfedelim.

İbn Rüşd, Tıp ve Felsefe. Meşhur İslam bilginlerinden büyük mütefekkir, doktor, astronom ve matematikçidir. Ünlü filozof Aristo'nun yorumlayıcısı olmakla meşhur olmuştur. Birçok batılı bilgin İbn Rüşd'ün düşüncelerinin tesiri altında kalmıştır. İbn Rüşd 1126 yılında Endülüs'ün Kurtuba şehrinde doğdu. Maliki mezhebinden fakihler ve kadılar yetiştirmiş bir aileye mensuptu. Dedesi Ebu Elveled Muhammed İbn Rüşd, Murabıtlar hanedanının Kurtuba'daki en yüksek dereceli kadısıydı. Ondan sonra da babası Ebu El-Kasım Ahmet aynı makamda görev yaptı. Dedesine nispetle İbn Rüşd diye meşhur oldu. İbn Rüşd ilk öğrenimini Kurtuba'da yaptı. Zamanının

0: ilim merkezi olan Kurtuba'da kelam, fıkıh, edebiyat, fizik ve tıp öğrendi. Şiirle ilgilendi. İşbiliğe'de kadılık yaptı. Daha sonra kendisini tamamen düşünmeye, tefekküre verdi. Farabi, İbn Sina ve Gazali'nin eserlerini tekrar tekrar okudu. Felsefecilerin eserlerini inceleyip Aristo'nun tesirinde kalan İbn Rüşd, her şeyin akıl ile anlaşılabileceğini ileri sürdü. İleri sürdüğü fikirlerin İslam dininin esaslarına ters düşmesi Müslümanlar arasında hoşnutsuzluklara sebep oldu. Bu nedenle halife de İbn Rüşd'ün öğrencileriyle birlikte Kurtuba yakınlarında Lucena kasabasına sürgüne göndermiştir. Buna rağmen kısa bir süre sonra araları yeniden düzeldi ve hayatının son günlerini tekrar getirildiği Marakeş'teki sarayda geçirerek 10 Aralık 1198 tarihinde orada vefat etti. Zamanın en büyük doktorlarından birisi olan İbn Rüşd tıp sahasında 16 eser vermiştir. Bunlar arasında Külliyat Fit Tıp en tanınmış olanıdır. Yüzyıllarca Avrupa üniversitelerinde ders kitabı olarak okutulmuştur. Bir tıp ansiklopedisi olan Külliyat Fit Tıp hastalıkları tek tek ele almaktadır. İbn Rüşd bu eserinde hiçbir insanın hayatında ikinci defa çiçek hastalığına yakalanmayacağını söyler ve sebeplerini izah eder. Onun gözdeki retina tabakası ve çalışma tarzı hakkında açıklamaları da oldukça enteresandır. Denilebilir ki tıp tarihinde gözdeki retina tabakasının fonksiyonunu ilk defa ilmi açıdan izah eden alim İbn Rüşd'tür. Üzerinde durduğu en önemli eserlerden birisi de Büyük Kan Dolaşımı'dır. Külliyatında bu dolaşımın şemasını da ana hatlarıyla göstermiştir. Onun dikkat çekici diğer bir özelliği de Pasteur'den önce mikrobik hayat üzerinde durmasıdır. İbn Rüşd'den en çok Aristo'nun eserlerinden yaptığı, bugün batıda pek çok unutulmuş tercüme ve şerhleriyle ünlüdür. İbn Rüşd, dinle felsefeyi birleştirmeye, Aristo'nun düşünce sisteminin İslam ile kaynaştırılmasına çalışmıştır. Ona göre, İslam'la felsefe arasında bir çatışma yoktur. Kişinin hem felsefe hem de din yoluyla hakikate erişebileceğini düşünmüştür.
1: Bir mucit, bir icat. Bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyorum.

yeryüzünde birbiriyle komşu kıtalar ve onlarda üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar vardır ki bunların hepsi bir tek su ile sulanır. Halbuki meyvesinde tat bakımından onların bir kısmını diğerlerinden üstün tutuyoruz. Doğrusu bunda aklını kullanacak bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. O yeri yayıp döşeyen, orada sabit dağları ve nehirleri var edendir. O bitkilerin hepsinden kendi içlerinde erkek ve dişi iki eş olarak yaratan, gündüzü kısaltıp geceyle bürüyüp örtendir. Doğrusu bunlarda iyice düşünen bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibret.

ibretler vardır. Yeryüzü sizi sarsmasın diye Allah, yeryüzünde sağlam, sabit dağları, yolunuzu bulasınız diye de ırmakları, yolları ve nice alametleri yaratıp bıraktı ki, bunlar ve yıldızlarla insanlar doğru yolu bulurlar. Allah'ın gökten bir su indirdiğini görmedin mi? İşte biz o indirdiğimiz su ile renkleri çeşit çeşit meyveler çıkardık. Dağlardan da beyaz beyaz, kırmızı kırmızı, renkleri çeşitli ve simsiyah yollar içinde maden bulunan tabakalar yarattık.

Allah'tan başka ilah yoktur. Yalnız O vardır. Ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd da O'na özgüdür. O, her şeye gücü yetendir. Güç ve kuvvet ancak Allah'a mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz ancak O'na ibadet ederiz. Nimet O'nun, fazilet O'nun ve güzel övgü de O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Men vessa'a ala iyalihi fi yevmi aşura'e vessa'allahu aleyhi fi senetihi külliha. Ebu Said el-Huduri'den İbn Hibban ve Tayalisi kaydetmiş. Aşure gününün faziletine dair bir hadis-i şerif ve o günde yapılacak ikrama ait tavsiye. Buyurmuş ki Efendimiz, kim ki çoluk çocuğuna bakımıyla mükellef olduğu hanesi halkına aşure gününde bir bolluk sağlarsa, fileler doldu, kucaklar dolu, eve meyve getirdi, et getirdi, sebze getirdi, şunu getirdi, bunu getirdi aşure gününde. Yani Muharrem'in onunda. Hatırınızda olsun ki kim böyle aşure gününü böyle bolluk, bereket ile doldurursa evini, böyle ihya ederse hanesi halkını, Allah ona bütün senesi boyunca bir bolluk, genişlik verir. Bütün sene aşure gününün mübarekliğinden dolayı. Yani o günde kucaklarımız dolu gideceğiz eve. Meyveler, sebzeler, kuru yemişler, kuru yiyecekler, etler, sütler neyse böyle dolu gideceğiz ki bütün sene böyle hoş olacak.
0: Dostça bir tavsiye.

Akra, 1448 Hicri yıla özel bir gündemle merhaba diyor. Sağduyulu akıl. Hızla akıp giden hayatta her gün onlarca karar veriyoruz. Peki aldığımız kararlarımız, eylemlerimiz akıl ve kalp süzgecinden geçiyor mu? Sağduyulu akıl, Allah rızasını ve sevgisini esas alıp, insanın iradesini, özgürlüğünü, bağımsızlığını, sağlıklı muhakeme yetisini merkeze alarak teknolojiyi hizmetkar kılan, yapılabilir olana değil, yapılması gerekene yönelen kararlı duruş. Sağduyulu akıl, sanal ve yapay zeka çağında insani olanı unutturmayan, sorumluluğu terk etmeyen ve teknolojiyi değerlerinin iradesine göre kullandırma gücü. Akra, sağduyulu aklı merkeze alan özel içerikleri yayına taşıyor. Belgeseller, söyleşiler ve daha pek çoğu 1448 Hicri yılı boyunca Akra'da. Akra, sağduyunun sesi.

Biliyorsunuz insanoğlu şu yaşantısında zamanı ölçmek için sevgili dinleyiciler iki ölçü kullanmış. Bir güneş, iki ay. Bazıları güneşin etrafında dünyamız dönüyor ya, işte bir dönüşün tamamlandığı zamana bir yıl demiş. Bu 365 gün tutuyor. Biz şimdi bunu kullanıyoruz. Ama biz daha önceleri bu güneş yılını kullanmadan önce bunu Avrupalılar kullanıyorlardı. Biz kamer, ay yılını kullanıyorduk. Kamerde esas nedir? Zaman birimi nedir? Aydır. Ayın batı tarafından, güneş battıktan sonra ilk defa hilal olarak, yeni hilal, nev hilal olarak göründüğü zamandan tekrar bir zaman geçtikten sonra tekrar, tabii o zaman geçince ne oluyor arada? Hilal gittikçe büyüyor, kalınlaşıyor, yükseliyor. Kocaman tepsi gibi dolunay oluyor. 5-10 gün, 2 hafta geçtikten sonra. Ondan sonra dolunay olduktan sonra da tekrar azalıyor. Sabahları tekrar ince olarak görüyoruz derken görmüyoruz 1-2 gün. Sonra tekrar batı ufkunda yeni hilal görüyoruz. Ha, bir yeni hilalden bir evvelki yeni hilale kadar, bir sonraki yeni hilale kadar geçen zamana işte kameri ay deniliyor. Kameri aylar bizim için niçin önemli? Kameri aylar dini bakımdan önemli. Onun için kameri aylara biz bağlıyız. Dini bakımdan bağlıyız. Bir kere Ramazan ayımız kameri bir ay. Ramazan'ı kollamak, takip etmek için tabii kameri ayları kullanmış dedelerimiz. Ramazan'dan evvel 3 aylar Recep Şaban var. Sonra Peygamber Efendimiz'in doğumu kandili, efendim Regaib kandili, Berat kandili, Miraç kandilimiz var. Kadir gecesi var. Efendim sonra haç var. Haç da şeye, kameri aylara bağlı. Zilhicce ayının 10'unda kurban bayramı oluyor. 9'unda Arafat'a çıkması lazım hacıların. Binaenaleyh bizim dini yaşamımız kameri yıla göre, kameri aylara göre oluyor. Kameri ayların günlerine bağlı ibadetlerimiz var. Mesela kameri ayların dolunay geceleri, hani kameri ayın 13'ü, 14'ü, 15'i, ayın 14'ü gibi diyoruz ya, ayın böyle yüz yuvarlak dolunay olduğu, tepsi gibi olduğu zaman. O günlerde, bu gecelerin gündüzlerine, daha doğrusu o gecelerin gündüzlerine eyyamı biz deniliyor. Biz beyaz kelimesinin çoğulu. Eyyam-ı biz ne demek? Beyaz günler. Yani gecelerinde mehtap olduğu için beyaz denmiş. Beyaz günler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o mehtaplı gecelerin gündüzlerinde eyyam-ı biz'de hep oruç tutmuş.

0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Ebu Ubeyde'nin Amr bin As'a uyuşundan dolayı itirazlara uğrayışı. Muire bin Şube, Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın yanına vararak, "Resulullah Aleyhisselam bize seni kumandan yaptı. Yanında sana karşı hiçbir yetki bulunmayan filanın oğluna halkın işi ne diye bırakılıyor?" dedi. Ebu Ubeyde bin Cerrah, "Resulullah Aleyhisselam bize birbirimize karşı itaatli olmayı emretmiştir. Ben Resulullah Aleyhisselam'ın emrine itaat ederim. Amr ona asi olsa da," dedi. Amr bin As her iki birliğin kumandanı olunca Hazreti Ömer'in de buna canı sıkıldı. Ebu Ubeyde bin Cerrah'a, "Demek sen Nabiga'nın oğluna itaatle onu hem kendine hem Ebu Bekir'e hem de bizlere kumandan yaptın ha? Bu ne biçim görüş?" dedi. Ebu Ubeyde bin Cerrah, "Ey anamın oğlu, Resulullah Aleyhisselam bana ve ona birbirimize itaatsizlik etmemeyi emir ve tavsiye buyurdu. Ben eğer

0: Amr bin As'a itaat etmeyecek olursam Resulullah Aleyhisselam'a asi olmuş olacağımdan korktum dedi. Amr bin As'ın bazı emir ve tedbirlerinin tepkiyle karşılanışı. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın askerlerinin vardıkları yeri soğuk olduğu için odun toplayarak ateş yakıp ısınmak istediler. Amr bin As onlara engel oldu ve "Hiç kimse ateş yakmayacaktır. Her kim ateş yakarsa onu yaktığı ateşin içine atacağım." dedi. Amr bin As'ın bu davranışı mücahitlerin çok ağrına gitti. Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir'e "Amr bin As halkın ateş yakmalarına izin vermiyor. Onun halka yaptığı şeyi göremiyor musun? Halkın ateşten yararlanmalarına nasıl engel oluyor?" dedi. Hazreti Ebu Bekir gidip Amr bin As'la konuştu. Amr bin As, "Sen beni dinlemek ve bana itaat etmekle emrolundun değil mi?" diye sordu. Hazreti Ebu Bekir, "Evet." dedi. Amr bin As, "Öyleyse emrolunduğun işle." dedi. Hazreti Ömer bunu işitince çok kızdı. Hemen yanına varıp ona çatmak istedi. Hazreti Ebu Bekir engel oldu ve "Bırak onu kendi haline. Resulullah Aleyhisselam onu ancak savaştaki üstün bilgisi yüzünden başımıza kumandan dikti." dedi. Hazreti Ömer sustu. İslam ordusunun düşman yurtlarına akın ve baskın yapmaları. Amr bin As, 500 kişilik ordusuyla gece gündüz ilerleyip Belilerin yurtlarına akın ve baskın yaptı. Fakat her nereye erişseler oradaki cemaati dağılmış ve kaçmış buldular. Beli, Uzre ve Belkainların yurtlarının sonuna kadar varıp dayandılar. Orada az bir düşman topluluğuna rastladılar. Onlarla bir müddet çarpıştılar, ok atıştılar. O çarpışmada Amr bin Rebia kolundan okla vuruldu. Müslümanlar hep birden hücuma kalkınca düşmanlar dağılıp her tarafa hızla kaçışmaya başladılar. Kaçışan halkı takip etmek istedilerse de Amr bin As engel oldu. Amr bin As orada günlerce oturdu. Düşmanların ne topluluklarından ne de bulundukları yerlerden haber alabildi. Ancak etrafa gönderdiği süvariler bulabildikleri davar ve develeri sürüp getirmekteydiler. Getirilen deve ve davarlar da kesilip yenilmekteydi. Kuda, amile, lam ve cüzamlardan bir araya toplanmış olanlardan çarpışma sırasında pek çoklarının öldürüldüğü ve mallarının itinam edildiği, ayrıca kadın erkek pek çok esirler alındığı ve bundan dolayı bu gazveye Zatüs Selasil denildiği de bildirilmektedir. Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer'in yedikleri etten telaşa ve korkuya düşmeleri. Af bin Malik el-Eşcai bu gazada Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer'e arkadaş olmuş, konak yerlerinde onlarla birlikte bulunmuştu. Af bin Malik bir gün ordugaha gitmiş, orada deve kesmek ve etlerini 10 parçaya ayırıp bölüşmek isteyen ve fakat bir türlü beceremeyen bir cemaate rastlamıştı. Kendisi bu işin ustasıydı. Onlara bu devenin etini 10 parçaya ayırıp aranızda bölüştürmek üzere bana bundan bir parçasını verir misiniz dedi. Onlar olur sana bundan bir parçasını verelim dediler. Af bin Malik eline 2 büyük bıçak aldı. Deveyi kesti, parçaladı ve aralarında bölüştürdü. Onlardan bir parçasını da kendisi alıp arkadaşlarının yanına getirdi, pişirdiler ve yediler. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer eti yedikten sonra "Ey Af! Bu et sana nereden geldi?" diye sordular. Af bin Malik hadiseyi anlatınca "Vallahi sen bize bunu yedirdiğine iyi etmedin." dediler ve karınlarına girenden dolayı korka korka ayağa kalktılar. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

0: 1 Muharrem 1448 geldi.
1: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.
2: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

0: güzelleştirebilirim? Nasıl geliştirebilirim? Her şey gelişirken, değişirken ben de bu değişime yani kendimle uyumlu bir şekilde, çevremle uyumlu bir şekilde nasıl uyum sağlayabilirim üzerinde aslında biraz da muhasebe yapmak. Hepimiz zaten ister istemedik ki düşünceler hani davranışa dönüşür diye. Hayat amacımızı öncelikle bir hedef yani şimdi siz bir yıl bugün arabaya bindiğiniz zaman navigasyon açtığınız zaman size diyor ki nereye gidiyorsun diye soruyor. Nereye gidiyorsun diye soruyor. Sonra nasıl gitmek istiyorsun diye soruyor. Paralı mı gitmek istiyorsun, parasız mı gitmek istiyorsun? Yani soruyor bunlar değil mi? Aynı zamanda biz de bir yere gidiyoruz zaten. Nereye gittiğimizi bilmeden nasıl yola çıkabiliriz? Öncelikle nereye gittiğimizi hani belirleyip ve daha sonra da hangi vasıtayla gideceğiz? Uçakla mı gideceğiz? Daha sonra uçakla gidiyorsak bu sefer nasıl uçağa nasıl gideceğiz? Havalimanına nasıl gideceğiz? Daha sonra zamanımızı ayarlarken orada neler yapacağız? Bütün bunları planlamak aslında kişisel plandır. Biz nereye gidiyoruz peki? İnsanlık nereye gidiyor? İki nefes arasındaki meçhul bir yolculuktayız.
1: 2 dakika. Az, öz,

okudukça. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi başlıyor.

Efendim merhaba. Enes bin Malik anlatıyor. Allah Resulü ile birlikte yürüyordum. Üzerinde Necran kumaşından yapılmış kalın yakalı bir cübbe bulunuyordu. O sırada bir bedevi koşarak geldi ve peygamberimizin yakasından tutarak çekti. Bu hareket o kadar sert oldu ki Efendimiz sarsıldı, ona doğru savruldu. Cübbesinin yaka kısmı koparken boynunda iz bıraktı. Bedevi, ''Ey Muhammed, Allah'ın senin yanında bulunan mallarından şu iki devemin üstüne yükle. Çünkü o mallar ne senin ne de babanındır.'' diye bağırdı. Peygamberimiz bedevinin yaptığına çok üzülmüştü. Bir müddet sustu. Sakinleşmek için böyle yapardı. Daha sonra da ''Mal Allah'ın malıdır, ben de onun kuluyum.'' dedikten sonra ''Ey adam, bana yaptığın bu hareketin karşılığını fazlasıyla göreceksin.'' buyurdu. Ben Allah Resulü'nün bu sözü üzerine bedevinin başına mutlaka kötü bir şey geleceğinden emindim. Peygamberimiz de o adamın Allah tarafından helak edilmesinden korkmuştu. Sözünü geri alıp ''Hayır, Allah'tan af dilerim, af dilerim, af dilerim. Ey adam, seninle ödeştikten, bana yaptıklarını ben de sana aynen yaptıktan sonra istediğin şeyleri vereceğim.'' dedim. Bedevi, ''Hayır, bunu yaptırmam. Çünkü sen kötülüğe karşı kötülükle karşılık vermezsin.'' dedi. Allah Resulü tebessüm ederek, ''Şu iki deveden birine hurma, diğerine de arpa yükleyin.'' diyerek onu gönderdi. Ensardan Sa'd bin Ubade, ''Ya Resulallah, Medineli Müslümanlar sizin Mekkeli Müslümanlara daha fazla ganimet verdiğinizi söyleyip mahzun oldular.'' deyince Efendimiz son derece üzüldü. ''Ey Sa'd, o zaman sen onları bir çadırda toplayıp beni çağır.'' buyurdu. Daha sonra yanlarına giderek, ''Ey Ensar cemaati, ben sizin için cennette hazırlanmış bulunan o büyük mükafatları yeterli görmüş ve bu yüzden de ganimetlerin önemli bir kısmını Allah'ı inkara yakın duran yeni Müslümanlara ya da kalplerini ısındırmak maksadıyla İslam dinine girmek isteyen kişilere vermişsem bana neden kırgınlık duyuyorsunuz? Bir takım insanlar aldıkları dünyalıklarla, deve ya da davarlarla evlerine dönerken, sizler Allah Resulü ile birlikte yurdunuza dönmeye razı değil misiniz? Allah adına yemin ederim ki, eğer hicret fazileti bulunmasaydı ve Allah beni muhacirlerden etmeseydi, ensardan olmayı tercih ederdim. Eğer bütün insanlar bir tarafa giderken ensar başka bir yola yönelseydi, hiç şüphesiz ben de onlarla birlikte giderdim dediğinde bütün ensar ağlamaya başladı. Efendimiz de onlarla birlikte ağlıyordu. ''Ya Resulallah, biz ganimet olarak Allah Resulüne razıyız.'' dediler. Ebu Mahsure anlatıyor. Bir gece 10 kadar arkadaşımla birlikte Cirane yakınlarında dolaşırken birçok ateş yakıldığını gördük. O zamanlar çok gençtik. Allah Resulü ordusuyla birlikte Huneyn'den dönerken konaklamıştı. Bir kum tepesinin arkasına saklanıp onları gözetlemeye koyulduk. Biri kalkıp ezan okumaya başladı. O zamanlar müşrik olduğumuzdan alay etmek istedik ve duyduğumuz sözleri yüksek sesle tekrarlayıp bağırmaya başladık. Allah Resulü bizleri duyduğunda şu gençleri yanıma getirin buyurdu. Bizi tutup getirdiler. Hadi ezan okuyun dediğinde okumaya çalıştık. Birinizin sesi çok gür çıkıyor. O kim diye sorunca beni işaret ettiler. Bu yüzden ceza görmekten çok korkuyordum. Peygamberimiz senin sesin ne kadar da güzelmiş dedi ve beni çağırıp ezan okuma talimi yaptırdı. Allahu Ekber ve Eşhedü en la ilahe illallah derken sesini yükselt. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah derken sesini alçalt gibi dersler veriyordu. Daha sonra da hadi kalk da ezan oku buyurdu. Ezanı okuyunca tekrar çağırdı. Bana bir kese dolusu gümüş vererek yüzümü, gözümü, sırtımı sıvazladı. Eline alnıma koyup dua ettikten sonra senin Mekke'de

müezzinlik yapmanı istiyorum. Hemen Mekke valisi Attab'a git ve bu durumu ona ilet buyurdu. Ebu Mahsure bu olaydan hemen sonra Müslüman oldu. Ve önceleri Hazreti Bilal'le birlikte yaptığı müezzinliği daha sonra tek başına sürdürdü. Kendisi ezan okuyanların en gür seslisiydi. Peygamberimiz onu ilk gördüğünde mübarek ellerini alnına sürdüğünden Ebu Mahsure alnının üstündeki o saçları hiç kestirmedi. Malik bin Avf, Huneyn Savaşı sırasında Hevazinlerin lideriydi. Eşi ve çocukları savaşın sonunda esir alınmışlardı. Peygamberimiz onları bir misafir gibi ağırlayıp mallarını sakladı. Daha sonra Malik'e bir adam gönderip, Müslüman olup yanıma gelirse her şeyini ona geri veririm. Üstelik de 100 deve bağışlarım dedi. Malik bin Avf bu habere çok sevinmişti. Çünkü halka tarafından artık istenmiyordu. Medine'ye gelip Müslüman oldu. Peygamberimiz ona vaat ettiklerini verdi. Bunun dışında kendi halkından Müslüman olanlara kumandan yaptı. Malik bin Avf ordusunu kurunca müşriklere dünyayı zindan etti. Kendisi çok ibadet eden bir Müslümandı. Peygamberimiz Huneyn Savaşı'ndan sonra bütün kavimlere mektup yazarak onları İslam dinine çağırdı. Bu kavimlerden biri de Bahreyn halkıydı. Genellikle atlara taparlardı. İnsanları son derece zengindi. Ülkenin bir başka özelliği de su kaynaklarının çok fazla oluşu ve zenginliğiydi. Bahreyn kralı Münzir bin Sava, peygamberimizin davet mektubunu aldığında halkıyla birlikte Müslüman oldu. Fakat bazı mecusilerin yanı sıra Hristiyan ve Yahudiler dinlerinde kalarak vergi vermeyi tercih etmişlerdi. Münzir bin Sava topladığı vergileri Medine'ye gönderdi. Müslümanlar bu kadar çok parayı ilk defa görüyordu. Peygamberimiz bu paraları mescitteki bir hasırın üzerine yığdırdı. Namaza kim geldiyse şaşırıp kaldı. Peygamberimiz namazdan sonra o paraları avuç avuç dağıtmaya başladı. Herkesin cepleri parayla doldu. O sırada Hazreti Abbas gelip, ''Ya Resulallah, bunlardan bana da ver. Çünkü Bedir gününde hem kendim hem de 3 kişi için kurtulma parası verip fakir düşmüştüm.'' dedi. Peygamberimiz izin verdiğinde paraların bulunduğu yere yanaştı. Hazreti Abbas para yığılan hasıra yanaştığında cübbesini çıkardı ve onu bir çuval gibi doldurmaya başladı. Daha sonra sırtını almaya çalıştı ama gücü yetmediğinden kaldıramadı. Hazreti Abbas yaşlı bir kimseydi. Yeğenine dönerek, ''Ya Resulallah, şu torbayı kaldırmama yardım et.'' dedi. Peygamberimiz tebessüm edip, ''Paraların bir kısmını geri dök, kaldıracağın kadarını al, götür.'' dedi. Hazreti Abbas paraları dökmeye kıyamadı. ''Ya Resulallah, o zaman birine söyle torbayı sırtıma kaldırsın.'' dedi. Peygamberimiz yine tebessüm etti, ''Olmaz.'' buyurdu. Hazreti Abbas paraları azaltıp tekrar denedi ama yine başaramadı. ''Ya Resulallah, bir kısmını boşalttım, biri bana yardımcı olsun.'' dedi. Tekrar ''Olmaz.'' cevabını alınca kaldırabileceği ağırlığa gelene kadar torbadaki paraları azar azar boşalttı. En nihayet omuzlayıp götürdü. Allah Resulü amcasının mala karşı gösterdiği ilgiye şaşırmıştı. Arkasından baktı, durdu. Gerçek hazine. Peygamberimiz amcası Abbas'ı çok seviyordu. Bir gün yanına giderek, ''Amcacım, sana bir ihsanda bulunayım mı? Sana akrabalık hakkını ödeyerek yararlı olayım mı?'' dedikten sonra, ''Söyleyeceğim şeyleri yaparsan, Allah senin günahlarının evvelini, ahirini, yenisini, eskisini, kasıtlısını, kasıtsızını, küçüğünü, büyüğünü, gizlisini, açığını affeder.'' dedi. Hazreti Abbas'ın gözleri parlamıştı. Peygamberimiz ona 4 rekatlık tesbih namazını tarif ettikten sonra, ''Eğer gücün yeterse bu namazı her gün kıl.'' buyurunca Hazreti Abbas, ''Ya Resulallah, bu namazı her gün kılmaya kimin gücü yeter?'' diye nazlandı. Peygamberimiz, ''O zaman her cuma günü kılmaya çalış. Gücün yetmezse yılda 1 kez kıl. Onu da yapamazsan ömründe 1 kerecik olsun kıl.'' dedi. Hazreti Abbas torbalar dolusu altından daha değerli bir hazine bulmuştu. Arap aleminin sayı

0: şiirlerinden olan Ka'b bin Züheyr, peygamberimizle alay eden şiirlerinden ötürü Müslümanlar arasında çok büyük bir nefretle anılırdı. Bu yüzden de Mekke'nin fethinden sonra başını alıp kaçtı. Ka'b daha sonraki günlerde sağa sola saklandı. Fakat nereye gitse huzursuz oluyordu. Nihayet Allah Resulü'nün yanına geldi ve elini onun elinin üstüne koyup, ''Ya Resulallah, Ka'b bin Züheyr yaptıkları karşısında çok pişman olmuş. Eğer yanına gelse affeder misin?'' dedi. Efendimiz evet cevabını verince Müslüman oldu. Peygamberimiz daha önce onu hiç görmemişti. Bu yüzden de ''Sen kimsin?'' diye sorduğunda ''Ya Resulallah, ben Ka'b bin Züheyr'im.'' diye cevap verdi. Peygamberimiz, demek ki o şiirleri sen söyledin ha, dedi. Sahabilerden bazıları onu cezalandırmak isteyince, Ka'b'a dokunmayın, o yaptıklarından pişmanlık duyup Müslüman oldu, dedi. Ka'b bin Züheyr, peygamberimizin bu iyiliği üzerine Banet Suat adıyla bilinen kasidesini okudu. Efendimiz bunu o kadar beğendi ki, sırtındaki hırkasını Ka'b'a hediye etti. Ka'b bin Züheyr, peygamberimizin hediye ettiği bu siyah yün hırkayı yaşadığı sürece üstünden çıkarmadı. İleriki yıllarda halife seçilen Muaviye bin Ebu Sufyan, bu hırkayı bana sat diyerek ona 1000 dirhem gönderdi. Fakat Ka'b bu teklifi kabul etmedi. Halife Muaviye hırkanın peşini bırakmamıştı. Ka'b vefat ettikten sonra bunu oğullarından 20.000 dirheme satın aldı. Peygamberimizin hırkası daha sonra Emevi halifeleri arasında el değiştirdi. Emevi saltanatının çöküşünden sonra da ilk Abbasi halifesi Seffah tarafından 300 altına satın alındı. Bu sefer de Abbasi halifeleri tarafından giyilmeye başlandı. Halife Muktedir öldürüldüğü zaman üstünde bu hırka bulunuyordu. Bu yüzden de kanı hırkaya bulaşmıştı. Abbasiler Mısır'a gelirlerken peygamberimizin hırkası da yanlarındaydı. Yavuz Sultan Selim Mısır'ı fethedip halife olduğunda bu hırkayı İstanbul'a getirdi. Sultan Aziz tarafından yaptırılmış bir altın çekmecede korunan peygamber hırkası günümüzde Hırka-i Saadet Dairesi'nde sergilenmekte ve özellikle Ramazan'da on binlerce kişi tarafından ziyaret edilmektedir. Peygamberimiz Cuma ve bayram günleri verdiği hutbeleri ya da önemli bir hadise üzerine yaptığı konuşmaları ayakta sürdürürdü. Bu sırada yorulduğunu gören sahabiler dayanması için bir hurma kütüğü getirdiler ve bir ucunu yere gömüp diktiler. Allah Resulü arkasını bu kütüğe yaslarken bir yandan da elindeki asaya dayanırdı. Sahabilerden Temim Eddari, ''Ya Resulallah, Şam'a gittiğim zaman oradaki imamların bir minber üzerinde oturduğunu gördüm. Sizin için de aynı şeyi yapalım mı?'' deyince, Peygamberimiz sahabilerine danışarak bu işi kabul etti. Hazreti Cabir anlatıyor. Allah Resulü sadece 3 basamakla çıkılan bu minbere oturup hutbeye başlayınca daha önce dayandığı hurma kütüğünden, yavrusundan ayrılan ya da yavrulamak üzere bulunan bir devenin inlemesine benzer sesler gelmeye başladı. Bu ses mescidi sarınca sahabiler korkmaya başladılar. Peygamberimiz bunun üzerine minberden indi ve kütüğü kucaklayıp ''Nedir bu halin? İstersen seni daha önce bulunduğun bahçeye döndüreyim. Orada kök salıp yeşer, yapraklan, meyve ver. İstersen seni cennete dikeyim de cennet ırmaklarından ve kaynaklarından sulan, orada yetiş. Allah'ın sevgili kulları senin hurmandan temelli yiyip dursunlar.'' dedi. Peygamberimiz bunları söyledikten sonra o direğin ne diyeceğini bekledi. O kuru direk, arkadaki adamların bile duyacağı şekilde konuşarak, ''Beni cennete dik ki meyvelerinden Cenab-ı Hakk'ın sevgili kulları yesin.'' deyince Allah Resulü, ''Olur, öyle yapayım.'' dedi. Daha sonra sahabilere dönüp, ''Bu kütük kendisini cennete dikmemi seçti. Temelli yurt olan ahireti gelip geçici dünyaya tercih etti.'' buyurdu. Hazreti Ömer Efendimizin vefatından sonra ağlarken, ''Ya Resulallah, mescitte bulunan hurma kütüğü bile sen ondan ayrıldın.'' diye feryat etmişti. ''Bizler senin ayrılığına elbette ki ondan daha fazla üzüleceğiz.'' derdi. Peygamberimiz o direğin minber altına konulmasını istedi. Kuru hurma direği, mescidin Hazreti Osman dönemindeki tamiri ve genişletilmesi sırasında Hazreti Übey bin Kab'a teslim edildi ve çürüyünceye kadar korundu.
1: Okudukça Cüneyt Suavi'nin kaleme aldığı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Müslüman kardeşini bir günahtan dolayı ayıplarsa, kendisi de o günahı işlemeden ölmez.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbin kendisinden başkasına kulluk etmemenizi ve anaya babaya ihsanı, iyiliği ve güzel davranmayı emretti. Eğer onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlığa erişirlerse onlara öf bile deme. Onları azarlama ve onlara çok nazik ve tatlı söz söyle. Onlara merhametten dolayı alçak gönüllülük kanadını indir ve ey Rabbim, bunlar küçükken beni acıyıp yetiştirdikleri gibi sen de şimdi onlara acı ve esirge de.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım Elyesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil. Masal, hikaye, roman değil. Film, tiyatro değil. Felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi

aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun, yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çız etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip. O ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri kazanırsın. Sen istersen.

0: Tasavvuf sohbetleri. Merhaba sevgili Akra dinleyenleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın tercüme ederek açıkladığı, alim Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazdığı Tabakatü Sufiye adlı eserden hazırlanan bölümleri istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine hamden kesiren tayyiben mübareken fih kema yenbeği li celali vecihihi ve li azim sultanih ve salatu ve selamu ala seyyidina ve senedina ve mededina Muhammedin el Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'd.
2: Aziz ve muhterem ve sevgili kardeşlerim, çok kıymetli bir alimin Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazmış olduğu çok değerli, mümtaz bir kitap olan Tabakatü Sufiyyesini okuyoruz. Yani tasavvuf büyüklerinin hayatlarını ve mübarek fikirlerini toplamış, böyle bir eser meydana getirmiş bu büyük alim. Ve bu eseri çok kıymetli bir Mısırlı profesör de neşre hazırlamış. Çok güzel ilaveler, dipnotlar, açıklamalar yaparak bu Türk dilimize henüz tercüme edilmemiş olan bir kaynak eser olduğu için tasavvuf konusunda en selahiyetli, en meşhur, en büyük, en kıymetli şahısların sözlerini, fikirlerini buradan öğrenebiliriz diye bu kitabı okuyoruz.
1: Şakiki Belhi Hazretleri'nin Tercüme-i Hali bölümünde 65. sayfanın 16. paragrafında kalmıştık. Oradan itibaren okumaya devam edeceğiz. Kale ve kale şakikun İttakil agniya fe inneke meta akadde kalbeke ma'ahum ve tami'te fihim fekad ittehaztehum erbaben min dunillahi azze ve cel. Yine aynı rivayet ve isnat zinciriyle diyor ki, onu geçen haftalarda nereden itibaren ve dedi ki ve dedi ki diyor, ona bakalım yukarıya kadar. Efendim, bu rivayet zinciri Ebu Ali Said İbni Ahmed el-Belhi efendim babasından naklen, o da Muhammed İbni Abd'den, o da dayısı Muhammed İbni Leys'ten, o da Hamid-i Leffaf'tan, o da Hatemi Esam'dan işitmiş. Hatemi Esam nakletmiş ki Şakik-i Belhi şöyle şöyle demiş diye yukarıdan beri devam ediyordu. Demek ki bizim bildiğimiz isim, meşhur bir isim, Hatemi Esam Hazretleri. O da çok büyük bir zat-ı muhterem, büyük bir sufi. O rivayet ediyor gene demek ki. Ve kale, kale yani o ravi rivayet etti, dedi ki ve kale şakikun, şakik şu sözü de söyledi: İttakil agniyae, agniyadan, zenginlerden sakın, korun. Sen kalbini onlara bağlarsan ve onlardan bir şey temenni edersen, tamah edersen, herhalde bana bir faydaları dokunur, zengin bunlar, bir şey verirler diye öyle onlara tamah edersen,

Fakat ittehaztehum erbaben min dunillahi azze ve celle. Aziz ve celil olan Allah'ı bırakıp da başka Rablar ittihaz etmiş olan kimselerden olursun. Onları Rablar ittihaz etmiş, Allah'ı bırakıp da Rab ittihaz etmiş kimselerden olursun. Malum Kur'an-ı Kerim'de ayeti kerime var. Efendim, insanlar alemlerin Rabbi olan Allahu Teala Hazretlerini bilip ona kulluk edeceklerine, ona bağlanacaklarına, Rabbim Allah diyecekleri yerde başkalarını bazen kendilerine böyle bağlanacak merci edinmişlerdir. Bazen de görünmeyen manevi şeyleri kendilerine Rab edinmişlerdir. Mesela eferraeyte menittehaze ilahehu hevahu. Gördün mü? Hevayı, hevesini, nefsani hevasını, hevayı nefsaniyesini kendisine ilah edinmiş olan kimseyi, demek ki hevayı nefsinin sanki ilahmış gibi, yaradanmış gibi karşısında el pençe divan durmuş, onun sözünü dinleyen kimse adeta ona tapınıyor, onu Rab edinmiş gibi oluyor. Sonra bir takım böyle maruf insanları, meşhur insanları, hatta alim insanları, hatta daha başka kimseleri böyle kendisine merci ve bağlanacak şey ittihaz edip de Allah'ı bırakıp onlara bağlanmak ayet-i kerimelerde efendim yasaklanmış ve bunun yanlış olduğu bildirilmiş. O ayetlere atıfta bulunarak diyor ki zenginlerden sakın, kendini koru, kolla. Çünkü kalbini onlara bağlar da onlardan bir şeyler tamah eder, beklersen o zaman onları Allah'ı bırakıp Allah'tan gayri nesneleri Rab eden kimseler gibi sen de onları Rab etmiş olursun. Yanlış bir şey olur. Yani şirk gibi olur. Yani Allah'tan gayriye tapılmak gibi olur diyor. Zaten biz Fatiha suresini her zaman söylüyoruz ki cemaatimiz Fatiha suresini iyi bilmiyor. Nasıl iyi bilmiyor? Okumasını mı iyi bilmiyor? Okumasını biliyor da manasını hazmetmemiş, manasına göre şey yapmıyor, hareket etmiyor. Fatiha'da ne diyoruz? Elhamdülillahi Rabbil Alemin, hamd alemlerin Rabbına, Errahmanirrahim, Rahman ve Rahim, Maliki Yevmiddin, din gününün yani mükafatın ve cezanın verildiği o karşılık verme gününün efendim hakimi ve maliki olan Allah'a hamdolsun diyoruz. İyi, güzel. İyyâke nâbudu ve iyyâke nesta'in diyoruz. İyyâke'yi başa almak, yani nesta'inüke demiyoruz da iyyâke nâbudu ve iyyâke nesta'in. Nâbuduke ve nesta'inüke demiyoruz da iyyâke nâbudu ve iyyâke nesta'in diyoruz. Böyle kelimenin başa alınmasında mana ancak sana

etrafında çetenin fertleri olmasaydı onlar çetelilik yapabilirler miydi? Zulüm yapabilirler miydi? Yapamazlardı. Demek ki zalimin zalimliği etrafındaki avenesiyle. Mafyanın mafyalığı efendim gangster reisinin etrafındaki yardımcılarıyla oluyor. O halde zalime destekçi olmak çok kötü bir şey. Yani Allah'ın hiç sevmediği bir şey. Ve la terkenu ilellezine zalemu fetemesekümün nar. Zalim olanlara meyletmeyin, rükûn eylemeyin, onlara destekçi olmayın, onların yanında yer almayın. Sonra size de Allah'ın azabı erişir, siz de cehennemde yanarsınız buyuruluyor. Demek ki ağzının söylediğini insanın kulağının duyması lazım, sözünün özü olması lazım insanın. Allah'a ibadet ediyorsa Allah'a ibadet etmesi lazım. Paraya değil, pula değil, nefse değil, dünyaya değil, şeytana değil, Allah'a ibadet etmesi lazım. Şeytana nasıl ibadet ediyor? Şeytanı dinlediği zaman şeytana ibadet ediyor. Dünyaya nasıl ibadet ediyor? Dünyayı hedef aldığı zaman, ona hırs ettiği zaman, onu elde etmek için varını yoğunu harcadığı zaman, onun peşinde koştuğu zaman ona dünyaya tapılmış oluyor. Parayı elde etmek için çalıştığı zaman paraya tapınıyor. Bir kadının esiri olmuşsa veya kadın bir adamın efendim sevgisinin esiri olmuşsa ve onun için günahları da yapabiliyorsa o zaman ona değil ötekisine tapıyor. İtaat, ibadet, itaat demek. İbadet ettiğine insan itaat etmesi lazım. Allah'a itaat etmiyor, Allah'ın sözünü dinlemiyor, Allah'a yönelmemiş, başka şeye yönelmiş. Başka her ne olursa olsun yöneldiği Allah'tan gayri şey, her şey yani masivallah'tır. Masiva dediğimiz şeydir. Efendim masivaya meylü rükûn eylemişse, bağlanmışsa, ondan medet umuyorsa veya onun peşinde koşuyorsa veya onun uğrunda yaşıyor çalışıyorsa veya onun emrini tutuyorsa o zaman onun şeyi demek, onun avenesi demektir. Şeytanın emrini tutuyorsa şeytanın hizbindendir, hizb-ı şeytandandır. Nefsin emrini tutuyorsa nefis ve heva ehli demektir. Bunu anlamak lazım. Bunların hepsinin kulluğundan şu boynu kurtarmak lazım. İyyâke nâbüdüyü tahakkuk ettirmek lazım. Ancak sana ibadet ederiz ya Rabbi bizler. Başka bir şeye ibadet etmeyiz. Paraya kul olmayız. Kadına kul olmayız. Mevkiye makama kul olmayız. Efendim şana şöhrete kul olmayız. Dünyaya kul olmayız filan. Hakikaten olmamak lazım. Yani bunu sözünü söylediği zaman gerçekten de yapmak lazım. Yapmıyorsa o zaman şey olur. Demek ki onu Rab edinmiş demektir. Burada onu söylüyor. Bu kanaatini şey yapıyor. Zenginlerden sakının. Yani bir insan zengine sevgi göstermeyecek mi? Zengine yakınlık göstermeyecek mi? Yani onları defterden silmek mi lazım? Hayır. Zengin dindarsa dindarlığı için sevgi gösterilir. Ama dindar filan değil, sırf zenginliğinden istifade için sevgi göstermek olmaz. Bir de umumi bir kaide şu ki, insan zengin oldu mu umumi bir, yani istatistiki bir durum. Zengin olduğu zaman şaşırıyor. Yani innel insane le yatgâ erra'ahu stagna. Kendisini müstahni gördü mü insan? Gevşiyor. İbadetlerini gevşetebiliyor. Zevk-i sefaya dalabiliyor. Lükse israfa kaçabiliyor. Vazifelerini yapmama durumuna düşebiliyor. Bu umumi bir durum. Yani zengin olduğu halde azmayan, şaşırmayan, Allah'ın vazifesini, emrini, efendim buyruğunu unutmayan insanlar var şüphesiz. Onlar da kıymetli insanlar. O iyi müsbetlere misal hangisi? Hazreti Osman. Efendim şu kadar mal varlığını şu kadar Allah'ın yoluna gözünü kırpmadan sarf etmiş. Onların misallerinden birisi Ebu Bekir Sıddık. Bütün varını Peygamber Efendimiz'e tahsis etmiş, vermiş ve kendisi bir hasır bürünecek kadar kendisine hiçbir şey bırakmamış. Resulullah sorduğu zaman da ailene ne bıraktın ya Ebu Bekir dediği zaman Allah'ı ve Resulullah'ı bıraktım diyebilmiş. Bunlar müsbet zengin şeylere. Mesela şey, menkabelerini seve seve anlattığımız, hayranlık duyduğumuz Abdullah İbnül Mübarek. Zengin bir kimse. Ticaretle iştigal edermiş ama efendim konağına gelene gidene hayrını hasenatını yaparmış. Tabi böyle zenginler fevkalade efendim makbul ama bir kısmı da parayı aldı mı namazı kesiyor, ibadeti bırakıyor veya parayı gayrimeşru yoldan kazanıyor, gayrimeşru yola harcamaya başlıyor. Bakıyorsun konakta çengiler, çalgıcılar efendim vesaireler sapıtıyor. Bu şeyde başlamış yani. Asr-ı Saadet'ten sonraki devrede hemen Emevi saraylarında başlamış. Çünkü saraylarda zenginlerin olduğu yerlerde ummiyetle bu zevk-i sefahet
hep var. Onların yanına da yanaşmasını biliyor o adamlar, o meslek erbabı, çalgıcılar, efendim.

oyuncular vesaireler oraya sokulmasını biliyorlar. Tatlı geldiği için onlar da onları kabul ediyorlar. Vur patlasın, çal oynasın, bir zevk-i sefa, içki, ayşı, nuş, efendim, şeylerden okuyoruz, gazellerinden okuyoruz, efendim, şairlerin şiirlerinden okuyoruz. Efendim, işte sakiler gelsin, çalsın sazlar, oynasın kızlar, çengiler vesaireler gibi lafları hep efendim duyuyor kulaklarımız. Demek ki bunlar böyle oluyormuş. Ekseriyetle böyle oluyormuş. Tabii esasında manevi bir kanun ve kaide olarak para helalinden kazanılmışsa helal yere gider. Haramdan kazanılmışsa hayra nasip olmaz. Haydan gelen huya gider, şerre gider. Haramdan kazanıldığı için şerre gider. Boş yere harcanır. Kumarda harcanır, içkide harcanır, zevkte, sefahette harcanır ve tabii bir sürü günaha girilir. Umumiyetle bu böyle olduğu için efendim şey yapmışlar, bu tavsiyede bulunmuşlar. Bu Şakiki Belhiye Hazretleri efendim zenginlerden sakın diyor. Yani bu tarzdaki zenginlerden sakın. Veyahut iyisi de olsa, kötüsü de olsa zenginin iyiliği kendisine de yanına yanaşan adamın kalbini burada söylüyor. Yani zenginin yanına yanaşıp da gönlünü ona bağladın mı ve ondan bir şey tamah ettin mi, o zaman onu ilah edinmiş olursun. Yani o adamın belki kusur olmasa bile orada senin ona yanaşman yanlış bir yönden, yanlış bir düşünceyle olursa o zaman sen helak olursun. Böyle bir tehlike vardır. Evet, insan zenginle de ahbap olabilir ama nesinden dolayı? Dindarlığından dolayı. O da dindardır. O da efendim Allah yolunda gayet güzel efendim yürümeye çalışmaktadır. Bakarsın, seversin, arkadaş olursun. Yani zenginlik bir mani olmaz. Arkadaş olunacak durumu vardır da arkadaş olursun. Fakir de olsa, öteki adam dinden uzaksa onu gene onu da aynı duyguyla sevmeyebilirsin. Fakir olduğundan sevmeme değil, dindarlığı olmadığından. Ötekisinin zengin olduğundan sevme durumu değil, dindar olduğundan sevme. Bunun dışında başka bir kriterle, başka bir ölçüyle yaklaşırsa insan, o zaman onu ilah edinmiş olur, Rab edinmiş olur diye ihtar ediyor. Kendileri de zaten başka sözlerinden de anlayacağız ki zenginliğe pek kıymet vermemişler, para biriktirmemişler. Zaten bu mübareklerin çoğunun vasfı bu. Ellerine geçen parayı tutmuyorlar. Yani biriktirme diye bir şey yok, bir yere yatırma diye bir şey yok. Daima sarf ediyorlar. Öyle yaşamışlar. Yani para bulundurmamışlar. Geleni sarf etmişler. Hatta kendisi kazanmış akşama kadar, akşamüstü kazandığını gene sarf etmiş, gene ertesi güne bir şey bırakmamışlar. 17. paragraf, Gale ve su ile şakikun. Yine Hatemi Esam dedi ki, ravi o çünkü, Şakiki Belhiye soruldu. Bi eyyi şeyin yu'rafu bi ennel abde ihtaral fakra alel gına. Ona soruldu ki, kulun fakirliği, zenginliğe tercih ettiğini, onu seçtiğini nereden anlayabiliriz? Nereden anlaşılır? Tabi bunların dünya görüşlerine göre bir insanın fakri seçmesi lazım. Peygamber Efendimiz el fakru fakri buyurmuş diye rivayet ediliyor. Fakirlik benim medarı iftiharımdır buyurmuş. Böyle mal toplamak, onu sarf etmemek, innellezine yeknizune zehebe vel fiddata ve la yunfikunha fi sebilillah ve beşirhum bi azabin elim ayeti kerimesi olduğundan para biriktirmemişler. Fakirane yaşamayı tercih etmişler. Zahidane bir hayat sürmeyi. Peki adamın, kulun böyle fakirliği zenginliğe tercih ettiği hangi alametten anlaşılır? Bu güzel sıfata nasıl erebilir insan diye soruyorlar. Şakiki Belhiye diyor ki, Gale buyurdu ki, yehafu en yasira ganiyen feyahfazal fakre bil havf. Kema kâne min kablu yehafu en yasira fakiren feyahfazal gına bil havf. Diyor ki, şundan anlaşılır ki, eskiden hani nasıl fakir olacağım diye korkardı da zenginliği korumak için gayret ederdi ya, aman zengin olayım, fakir düşmeyeyim diye korkardı ya, işte tıpkı onun gibi şimdi de zengin olmaktan korkacak. Yani fakirlik elimden gider de bu sıfattan mahrum kalırım diye zengin olmaktan ödü patlayacak. İşte o zaman hakiki fakir zümresine efendim o zaman girmiş olur. Yani zenginlik eyvah elimden, fakirlik eyvah elimden gider de zengin olurum diye korkarsa, işte o zaman fakirlik derecesine gelmiş olur. Nasıl eskiden aman paralarım gider de fakir olurum diye korkuyordu, şimdi de aman bir yerden bir yer gelir, bir şey gelir de zengin olurum diye ödü patlarsa, işte o zaman hakiki fakirdir diye söylüyor. Yani ideal fakir olmak,
Peki hakikaten o ideal dereceye ulaştığı nereden anlaşılır? Bu kafaya sahip olduğu zaman anlaşılır diye böyle anlatıyor. Kale ve su ile 18. paragraf yine Hatemi Esam dedi ki şöyle sorulmuştu Şakik-i Belhi'ye: "Bi eyyi şeyin yu'rafu bi ennel abde vasikun bi rabbihi?" Kale: "Yu'rafu bi ennehu iza fatehu şeyun mined dünya yahsebuhu ganimeten ve iza atta'a aleyhi şeyun mined dünya yekunu ehabbe ileyhi min en ye'tiyehu." Yine sormuşlar kendisine ki nereden bilinir kulun Rabbına tam efendim sarıldığı, Allah'a tam tevekkül ettiği, sımsıkı Allah'a sarıldığı nereden anlaşılır diye sormuşlar. Nereden belli olacak? Bunun alameti nedir diye sormuşlar. Şuradan anlaşılır ki buyurmuş, dünyalıktan kendisinden bir şey kaybolursa, elinden kaçarsa dünyalıktan bir şey, eline geçmezse bunu ganimet sayar. Oh, iyi ki geçmedi elime, yaşadım, iyi ki gelmedi diyebilirse ve kendisine dünyalıktan bir şey gelmesi gecikirse efendim bunun gelmemesini gelmesinden daha çok istiyorsa işte o zaman Allah'a tam güveniyor demektir. Dünyalara güvenmiyor yani. O gelmesini bile istemiyor. Gelmemesini ganimet biliyor. Gelmemesi halinde gelmesinden daha çok seviniyor. Gelmemesinden daha çok memnun oluyor. Başım dinç oldu. Elhamdülillah öyle bir şey başıma gelmedi. Rahatım işte fakrım içinde yaşıyorum diyebilirse yani demek istiyor. Tabii bunları onların düşündüğü şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Onların dünyalarının şöyle perdelerini aralayıp hayata nasıl baktıklarını, nasıl yaşadıklarını efendim onların dilleriyle ifadelerinden çıkarmaya çalışıyoruz. Kale ve kale şakikun 19. paragraf. Yine Şakik buyurdu ki rahmetullahi aleyh, inne hıfsel fakri enterel fakre minneten minallahi aleyke haysü lem yudamminke rızka gayrike ve lem yenkıske mimma kasemeleke. Şakik Hazretleri yine bu konularda buyurmuş ki fakirliğin muhafazası, dervişliğin muhafazası, yoksulluğun muhafazası efendim şöyledir: fakirliği Allah'tan sana bir ikram olarak bilirsin. Çünkü Allah seni başkasının rızkını sağlamakla mükellef tutmamıştır. Zengin olsaydı ona buna verecektin. Efendim, zengin değilsin, fakirsin. Demek ki Allah senin sana başkasının yükünü yüklememiş. Ona zenginliğinden bir şeyler verip de başkasının rızkını efendim ona götürmekle mükellef değilsin. Yani bunun böyle olması dolayısıyla fakirliği bir Allah'ın ikramı, nimeti olarak bilmendir. Velem yunkıske mimma kasemeleke. Tabi hem başkasının yükünü sana yüklememiş, onun rızkını sen ver diye sana bir vazife yüklememiş, rahattasın. Hem de senin kısmetini de kesmemiş. Çünkü insana kısmeti neyse o gelecek ya muhakkak, mutlaka gelecek. Kısmetini sana verip de başkasının rızkıyla seni mükellef kılmamasından dolayı fakirliği zenginliğe nazaran Allah'ın bir ikramı bilmendir diyor. Yani bu zihniyette olursa insan, bu kafada olursa fakirliği muhafaza edebilir, yoksa dayanamaz, elini açar, meyli başka tarafa gider, kaçırır filan, bu nimeti elinden demek istiyor. Ve bir isnadihi kale şakikun, yine aynı rivayet zinciri ve senediyle şakikun şöyle buyurduğu rivayet edilmiş: tefsirü tevbeti en tera cüreteke alallah ve tera hilmallahi anke. Şimdiye kadar 3-4 paragraf hep fakirlik, zenginlik konusunda geçti. Fakirlik ideal, zenginlik bir külfet. Zenginliği istemeyecek, fakirliğin rahatlığına hamledecek, şükredecek. Bunu Allah'ın bir nimeti bilecek filan diye anlattı. İfadelerini okuduk, anlattık. Şimdi konu değişti, tevbe. Tevbe konusunda diyor ki tefsirü tevbeti. Tevbenin açıklaması şudur: en tera cüreteke alallah ve tera hilmallahi anke. Senin Allah'a karşı cüretkar davranışını anlaman, Allah'ın da senin o cüretkarlığına rağmen halim selimliğini sezmendir tevbe. Tevbe duygusu neymiş? Kul, yani tevbe ya Rabbi, affet ya Rabbi diye. Asıl tevbe ne? Yaptığı günahın Allah'a karşı bir cüret olduğunu anlaması kişinin, ya ben gene ne edepsizlik yaptım, hem de ne makama karşı edepsizlik yaptım. Yapılır mıydı bu? Allah'a karşı cüretinin farkına varması, tabi Allah böyle bir cüret ve edepsizlik yapmış olan bir kimseyi, günah işleyen kimseyi
kahredebilirdi, mahvedebilirdi ama hilmiyle muamele etmiş, kahretmemiş, yaşıyor hala, ayakta gezebiliyor, yıldırım çarpmamış efendim, yerin dibine geçmemiş efendim, üstüne dağlar yıkılmamış mesela, neyse, böyle bir azaba uğramamış. Tevbe işte

0: budur. Senin Allah'a karşı cüretkarlığının farkına varman, onun da senin bu cüretkarlığına rağmen sana karşı halim selim yumuşak davranmasındaki o büyüklüğünü sezmendir. Tevbe bu. Aman ya Rabbi, ben sana ne cüretkarane edepsizlik yapmışım da sen gene beni cezalandırmamışsın. Aman ya Rabbi, işte tevbe bu. Yani kendisinin cüretini anlaması, Allah'ın da o küstahlığa, günaha rağmen ona ceza vermemesinin farkına varması. Böyle düşünüyorlar işte. Meseleleri böyle görüyorlar. İşin aslı da bu tabii. Ve bir isnadihi kâle şakîkun. Şakîk hazretlerinin şöyle söylediğini naklediyor. Leyse şeyün habbe ileyye minad dayfi. Lienne rızkahu ve mü'netehu alallâhi veliye ecruhu. Bu sefer konu misafir ağırlamaya geldi. Bakalım bu konuda ne diyor Şakık-ı Belhi Hazretleri aynı rivayet zinciriyle. Yani rivayet eden gene Hatem-i Esam, o da ötekilere, bu müellife kadar gelmiş rivayet. Ne demiş Şakık-ı Belhi Hazretleri mübarek? Leyse şeyun ehabbe ileyye minad dayf. Evime gelen misafirden bana daha sevimli bir şey yok. En çok misafiri seviyorum. En sevimli şey benim evime gelen misafir. Misafirden bana daha sevimli bir şey yok. Niçin? لِيَنَّ رِزْقَهُ وَمُنَّتَهُ عَلَى اللّٰهِ. Çünkü rızkı ve zahmeti Allah'ın üzerine, sevabı da benim üzerime. Misafirin rızkı ve zahmeti Allah'ın üzerine. Çünkü misafirin rızkını Allah garanti ediyor. Allah gönderiyor efendim. Ve o rızkın artık onun eline kadar uğraşması için gerekli her türlü faaliyet ve işlemler, karmaşık şeyler, Allah'ın takdirinin esrarı, hepsi Allah'ın. Bu misafir ediyor. Tabii misafirin rızkı da kendisine Allah tarafından verilmiş. Bu misafir ediyor. Rızkı Allah'tan, zahmetler Allah'tan, bu misafir etti diye sevabı bunun. Onun için diyor misafiri çok seviyorum. Misafirden daha çok sevdiğim bir kimse yok. Çünkü rızkı ve zahmeti Allah'a ama sevabı bana. Onun için misafiri çok seviyorum diyor. Misafiri sevmek İslam'ın, gerçek Müslüman'ın önemli duygularından birisidir. Misafirperverlik, misafir ağırlamak çok önemli bir duygudur. Misafiri sevmeyeni Allah da sevmez. Allah gazap eder. Hatta İmam Gazali'nin İhyasını okurken böyle bir rivayet geçmişti. Diyordu ki mübarek İmam Gazali, misafirinize aşırı olağanüstü zorlayarak ikramda bulunmayın. Tabii ikramda bulunun. Aşırı zorlamalı ikramda bulunmayın. Sizi sıkmayacak bir tarzda, yumuşak bir ikramda bulunun. Çünkü diyor, aşırı ikramda buluna buluna misafiri istememeye başlarsınız. Ya aman evime misafir gelmesin, şimdi gelirse gene bir sürü çay yapacağız, kahve yapacağız, pasta yapacağız, börek yapacağız, çörek yapacağız, oturacağız, kalkacağız, bulaşıklar birikecek efendim, şunlar olacak, bunlar olacak. En iyisi gelmese de rahat etsin. Ha. Misafirin gelmesini istemediği zaman da Allah ona lanet eder, gazap eder buyuruyor. Onun için her şey tabii olacak. Geçenlerde bir arkadaşın evine gittik, bir sofra kurmuş. Tamam, bize ancak yeter. Belki sıkışacağız bile sofraya. Camı açmış, aşağıdakileri de çağırıyor. Ya gelin diyor. Ne duruyorsunuz orada? Gelin diyor. Yani korkmuyor. Gönlünde bir şeylik var, korkmuyor yani. E o da gelsin işte. İki kişiye yeten, dört kişiye de yeter buyurmuş Peygamber Efendimiz. Dört kişiye yeter, sekiz kişiye de yeter. Allah bir bereket veriyor. İtikafa girmişler, itikafta şey demiş. Gelen cemaati de soframıza buyur edelim demiş. Zaten sofralarında bir şey, mercimek çorbası var. İtikafta başka bir şey yok. Efendim sofraya buyur edelim demiş. Arkadaşı demiş ki, ya çorba yetmez, doymayız sonra demiş. Bana bak demiş. Doyurmak demiş, Allah'tan demiş. Çorbadan değil demiş, bunu bil demiş. Hakikaten o çorbanın başına bir cemaatle beraber hepsi oturmuşlar. Daha çorba bitmeden hepsi doymuş. Neden? Çünkü doyurmak Allah'tan. Evet. Bu duygulara sahip değiliz. Yani hanımlar hiç sahip değil. Bey evine misafir getirdi mi bazı hanımların kaşları çatılıyor. Şimdi ne getirdin ya? Tam Allah Allah. Bu zamanda misafir getirilir mi vesaire filan. Böyle azarlıyor efendisini bazı. Fıs fıs fıs kapının arkasında. Ya hanım tamam ben mutfağa girerim, çayı ben yaparım, kahveyi ben yaparım, üzülme sen. Dır dır dır vır vır vır arkada bıdır bıdır duyuyor yani gelen misafirler. Hanım memnun değil. Veyahut bazen aksi de belki hanım mesela cömert filan, hacı hanımları getiriyor evine, efendim bir şey oluyor, adamın suratı bir karışlaşık, gene mi misafir getirdin eve, gene mi evde toplantı yaptın, gitti bizim paracıklar bilmem neler vesaire filan. Tabi bunlar İslami duygu değil. Evet.
1: Allah-u Teala Hazretleri cümlenizden razı olsun.
0: cümlenizi Peygamber Efendimizin sevgisine, şefaatine, iltifatına nail eylesin.

0: Peygamber Efendimizin has ümmeti olmanızı nasip eylesin. Dünya ve ahiretin her türlü tehlikelerinden koruyup, dünya ve ahiretin her türlü hayırlarına erdirdiği kullarından eylesin. Firdevs-i Ala'da Peygamber-i Zişanımıza cümlenizi komşu eylesin. Cennet nimetleriyle müteneim eylesin.
1: Tasavvuf sohbetleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın tercüme ederek açıkladığı, alim Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazdığı Tabakat-ü Sufiye adlı eserden hazırlanan bölümleri istifadenize sunduk. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle sizi Allah'a emanet ediyoruz.

Allah'ım, dünya ve ahirette af ve afiyet dilerim. Allah'ım, dinimde ve dünyamda, ailemde ve malımda senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, ayıplarımı ört ve beni korktuklarımdan emin eyle. Önümden ve arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden beni muhafaza eyle. Ayaklarımın altında yerin kayıp beni kapmasından sana sığınırım.

0: bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.
1: Bir Muharrem 1448 hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geldi.
2: Akra dinliyorsunuz.
3: Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Allah ve Resulullah aşkıyla yanan 3. Murat Han bir sabah namazına uyanamaz ve nefsini hesaba çeker.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O, takva sahibi kimseler ki gayba inanırlar, namazı dosdoğru, gereğine uygun kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de verirler.

Muharrem ayında bu gecelerde, gündüzlerde yapılacak neler olabilir diye kardeşlerimize hatırlatalım. Deniliyor ki bu gece

0: ileride tesbih namazı kılmak da çok sevaptır. Biliyorsunuz tesbih namazı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tavsiye buyurduğu bir namazdır. Yani hiç olmazsa insan ömründe bir defa kılması, daha çok kılabilirse her sene kılması, daha çok kılabilirse her ay kılması efendim tarzında böyle yapabildiğince çok yapmasını teşvik eden rivayetler var. Ayrıca geceliğin tabii teheccüd namazı var. Teheccüd namazına kalkarlar da teheccüd namazı kılarlarsa çok iyi olur. O da teheccüd namazının da fazileti, sevabı zaten hadis-i şeriflerde tavsiye edilmiş. Kim Allah rızası için geceliğin kalkar biraz uyuduktan sonra iki rekat namaz kılarsa dünyada ve dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlı bir iş yapmış olur. Daha büyük mükafat kazanmış olur diye bildiriliyor. Tabi Muharrem senenin yeni ayıdır, ilk ayıdır. Herhalde bu anane ta İbrahim aleyhisselam zamanına kadar gidiyor. Demek ki bu ayları Musa aleyhisselam zamanında da böylece kullanıyorlardı. Tarihi bakımdan, dinler tarihi bakımından kutsal bir gün. Zaten bizim ibadetlerimizin bir kısmı böyle tarihi olaylarla ilgilidir. Mesela hac, İbrahim aleyhisselamla, İsmail aleyhisselamla, Hacer validemize, onların başından geçen hikmetli olaylarla ne kadar ilgili olduğunu hacılar bilirler. Bu ayda çok çok tevbe ve istiğfar etmeye, yani bu aşure günü geçtikten sonra da tevbe ve istiğfar etmeye ve oruçlar tutmaya gayret edilmelidir. Böylece ibadetlerine, taatlerine gayret göstermeli.
1: Akra, akra, akra. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Sevgili dinleyiciler, hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'de kadınlar anlamına gelen ve onların haklarını anlatan Nisa suresinden söz edeceğiz bugün. Medine döneminde 7 yılda nazil olan sure 176 ayetten oluşuyor. Sure isminden de anlaşıldığı gibi kadının hak ve sorumluluklarını anlatan ayetlerden alıyor. Kadının hiçbir hakkının olmadığı bir topluma, yine böyle bir dönemde onun hak ve sorumluluklarını anlatan bir sure olarak gelmiştir. Nisa suresinin bütününde can, akıl, din, nesil ve mal emniyeti olmak üzere 5 temel emniyetin korunması anlatılıyor. Surenin ana konusu adalet ve hukuktur. Nisa suresinin bütününde aile hukuku, yetimlerin hakkı, miras ayetleri, evlilik hukuku, savaş ahlakı, kadınların hakları, boşanma hukuku ile ilgili hükümler yer alırken, son 3 ayetten birinde yine başlangıçta olduğu gibi tüm insanlığa yönelik bir hitapla imana, Kur'an'a ve ondaki buyruklara sarılmaya davet eden bir sesleniş vardır. Ey insanlar! Muhakkak ki size Rabbinizden bir delil olarak mucizelerle Muhammed geldi ve size apaçık bir nur olarak Kur'an'ı indirdik.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Çok önceki uygarlıklarda bugüne kıyasla oldukça sistematik kabul edilecek takvimler söz konusudur. Mesela eski Mısır'da bir sene 12 ay her biri 30 gün olmak üzere toplam 360 günden oluşur. Buna 5 gün ilave edilir. Gerçek güneş senesi Mısır takvimine göre 6 saat daha uzundur. Bu durum Mısırlılar tarafından bilinmektedir. Buna karşın onlar bunu bir problem olarak görmemişlerdir. Takvim hesaplamalarından bağımsız olarak gökyüzünün en parlak yıldızı Sirius'un döngüsel olarak ortaya çıkması Mısırlılar için oldukça anlamlıdır. Mesela bu yıldızın görünmesiyle Nil Nehri'nin yakında taşacağını tecrübeyle öğrenmişlerdir. Mısırlılar bu gibi önemli olaylarla takvim arasında doğrudan bir ilişki kurmadıklarından takvimlerini yenileme ihtiyacı da duymamışlardır. Mısır takviminin yanında Babil ve Musevilerin takvimi de Gregorian takvimin öncülleri olarak kabul edilebilir. Musevi takvimine göre en önemli zaman birimi haftadır. Haftayı zaman birimi olarak kullanan uygarlık M.Ö. 3. yüzyılda Babillilerdir. 7 sayısı Ön Asya'da kutsal olarak kabul edilir. Babililer haftanın 7 gününe çok ilginç bir biçimde 7 gök cisminin adını vermişlerdir. Güneş, Ay, Mars, Merkür, Jüpiter, Venüs ve Satürn. 7 günlük hafta anlayışı M.Ö. 3. yüzyılda Museviler tarafından da kullanılmaya başlanmış, haftanın günleri cumartesiye kadar yani Şabat'a kadar numaralandırılmıştır. Son 1000 yılda mevcut takvim sisteminde birçok reform yapılmış. Eskiler yenilerle değiştirilmiş. Bazen günler eksik kabul edilmiş. Bazen artık günler oluşmuş. Bazen de dönemler farklı ölçütlere göre değerlendirilmiştir. Bu bağlamda sadece hafta zaman birimi kendini hemen hemen bütün takvimlerde korumuştur. Hafta yaklaşık 2000 seneden beri zaman birimi anlamında değişmeden kalabilmiştir. Eski Roma'nın kullanmış olduğu takvimde başlangıç olarak Roma'nın kuruluşu kabul edilmiştir. Buna rağmen senelerin sayılması sırasında Roma'nın kurulmasına rakamsal olarak bir değer verilmediğinden dolayı takvimin başlangıç tarihi tam olarak tespit edilememektedir. Sene isimleri genel olarak o dönemde iktidarda olan kralın ismini atıfla verilen eski Roma takviminde hesaplar ay yılına göre ayarlanır ve sene 10 aya bölünürdü. Bu takvimdeki ay isimleri Martius, Aprilis, Maius, Junius, September, Oktober, Novemberi, Juniarius, Februarius ve Quintilis'tir. Bu takvimde Musevilerden farklı olarak haftanın başlangıç günü pazar olarak kabul edilir.

edilmiştir. Bu zamandan beri pazar günleri dirilmenin hatırlanması olarak Hristiyanların kutsal günü olarak kabul edilmiştir. Bunlardan başka Çinlilerin, Budistlerin, Kıptilerin, İranlıların ve Bahailerin kendilerine has birer takvimleri varsa da Gregorian takvimi tüm dünya ülkeleri tarafından kabul görerek kullanılmakta olup uluslararası ilişkiler, ticaret, kültür ve sanat faaliyetlerinin ortak takvimi haline gelmiştir. Sözlük diliyle doğrultmak, düzeltmek, değerini belirlemek anlamlarına gelen takvim kelimesi, terim olarak bir olayın belli bir başlangıca göre akıp giden zaman içerisindeki yerini, boyutlarını verme ve bunu veren belge demektir. Söz konusu boyutlar yıl, ay, gün sayısı ve gün adı şeklinde belirlenmiş olduğundan takvim, kısaca zamanı günlere, aylara, yıllara bölme metodudur denilebilir. İnsanlar zamanı ölçerken ölçü aracı olarak güneşi ve ayı kullanmışlardır. Güneşi kullananlar dünyanın güneş etrafındaki bir tam dönüşünü esas almışlardır ki bu süre 365 gün ve 6 saattir ve bu şekilde oluşturulan takvimlere de güneş takvimi denilmektedir. Ayı kullananlarsa ayın dünya etrafında 12 kez dönmesini 12 çarpı 29,5 eşittir 354 günü esas almışlardır. Bu şekilde oluşturulan takvime de ay takvimi denilmektedir.

İslam peygamberleri. Hazreti Adem aleyhisselamdan son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam peygamberleri programında.

Akre FM frekanslarından sizlere seslenirken bugünkü programımızda 6 Ülülazm peygamberlerden üçüncüsü olan Nemrut'un ateşe attırdığı ancak Allah'ın dilemesiyle yanmayan İbrahim Aleyhisselam'ı anlatmaya gayret edeceğiz efendim. Değerli dinleyenler, hayatıyla ilgili hayli bol bilgi içeren kaynaklar olması, menkıbeleri dilden dile dolaşan peygamberlerin önde geleni olması nedeniyle İbrahim Aleyhisselam'ı iki bölüm halinde anlatmaya gayret edeceğiz. Tabii ki buna rağmen eksik ve kusurlarımız elbette olacaktır. Sürçülisan edersek affola diyor ve bugün vereceğimiz ilk bölüme başlıyoruz efendim. Hazreti İbrahim Aleyhisselam. Kur'an-ı Kerim'de ismi bildirilen peygamberlerden, Ulul Azm adı verilen 6 peygamberden üçüncüsü olup, Keldani kavmine gönderilmiştir. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra peygamberlerin ve insanların en üstünüdür. İbrahim aleyhisselamdan sonra gelen bütün peygamberler onun neslindendir. Allahü Teala ona Halilim, dostum buyurduğu için Halilullah veya Halilurrahman olarak bilinir. Hazreti Nuh'un vefatıyla Hazreti İbrahim arasında iki peygamber, Hazreti Hud ve Hazreti Salih vardır. Bu fasıla rivayete göre 1143 senedir. Hazreti Hud'la Hazreti İbrahim arasında da 630 yıllık bir fasıla olduğu bildirilmiştir. İbrahim aleyhisselamın soyu kadim kaynaklarda şöyle sıralanmaktadır. İbrahim bin Tarah veya Azer, bin Nahur, bin Saruk veya Şaruk, bin Rau veya Ergu, bin Falı, bin Abir, bin Şali, bin Şalı, bin Erfahşet, bin Sam, bin Nuh aleyhisselamdır. Hazreti İbrahim ve soyunun seçilmişlerden olduğu ayeti celilelerde şöyle anlatılmaktadır. Allah, Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini birbirinin soyundan gelen bir nesil olarak alemler üzerine seçkin kıldı. Soylarından peygamberler getirdi. Allah her şeyi işitendir, bilendir. Andolsun ki biz Nuh'u ve İbrahim'i peygamber olarak gönderdik. Peygamberliği ve kitabı da artık onların nesillerine verdik. Onlardan bir kısmı doğru yolu bulmuştur. Fakat çoğu da yoldan çıkmışlardır. İbrahim'i, İshak'ı ve Yakub'u da hatırla. Doğrusu biz onları halis olarak ahiret yurdunu düşünen, ihlaslı, gönülden bağlı kimseler yaptık.

Çünkü onlar katımızda seçilmiş hayırlı kimselerdir. Hazreti İbrahim, orta boylu, ak benizli, ela gözlü, ak saçlı, güzel ve güler yüzlü, yumuşak huylu, açık alınlı, uzunca yanaklı, ak sakallıydı. Ayak izlerine varıncaya kadar şekil ve şemailce Peygamberimiz, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme insanların en çok benzeyeniydi. Hazreti İbrahim, geçimi için kumaş ve elbise ticaretiyle uğraşmış. Yaşadığı yeri değiştirince de çiftçilik yapmaya başlamıştır. Hazreti İbrahim'in yumuşak huyluluğu Kur'an-ı Kerim'de şu ayeti celilelerde haber verilmektedir. Gerçekten İbrahim çok içli, çok yumuşak huyluydu. Çünkü İbrahim hakikaten çok yumuşak huylu, çok duygulu ve kendisini Allah'a vermiş bir kimseydi. Bazı kaynaklarda İbrahim aleyhisselam henüz doğmadan, annesi ona hamileyken babası Tarah'ın vefat ettiği, annesinin de Tarah'ın kardeşi Azer'le evlendiği, yani Azer'in aslında amcası olduğu, asıl babasının mümin bir kimse olan Tarah olduğundan bahsedilmekteyse de Tarah'la Azer'in aynı kimse oldukları belirtilmektedir. Geçimini put yaparak temin eden bir put yapımcısı olup Nemrud'un yakınında bulunurdu. Onun bir dediğini iki etmezdi. Nemrud'un Azer adlı putunun bakıcısı olduğu, onu çok sevdiği nedeniyle ona bu adın takıldığı ve daha çok bununla tanındığı da tefsir alimlerince kaydedilmektedir. Aslında konu net olarak Kur'an-ı Kerim'de açıklanmakta, Hazreti İbrahim'in atasından, babasından Azer olarak bahsedilmektedir. Bir zaman İbrahim, atası Azer'e, "Sen putları ilah mı ediniyorsun? Doğrusu ben seni ve halkını apaçık bir sapıklık içinde görüyorum," demişti. Bu ihtilafın çözümünü ancak evvel ve ahir, malik ve kerim olan Allah bilir. İbrahim aleyhisselamın babası Tarah, Azer, bugün Şanlıurfa'ya bağlı bir ilçe olan ve Suriye sınırında bulunan Harran halkındandı. İbrahim aleyhisselamın annesi ise Ehraşet bin Sam, bin Nuh oğullarından, Kenba bin Kusa'nın kızı Nuna ve Efraim bin Ergu, bin Falı, bin Abir, bin Şalı, bin Ehraşet, bin Şam, bin Nuh'un kızı Ebyuna'ydı. Hazreti İbrahim, Peygamber Efendimizin dedelerindendir. Çünkü ilk oğlu Hazreti İsmail Arapların, ikinci oğlu Hazreti İshak da İsrail oğullarının ceddi yani dedesidir. Hazreti İbrahim'in Keldani memleketi olan Babil'in doğu tarafında ve Dicle ile Fırat nehirleri arasındaki bölgede doğduğu, 175 veya 200 yaşlarındayken Kudüs'te vefat ettiği kaydedilmektedir. Değerli dinleyenler, Hazreti Nuh'dan çok sonra Babil'de hüküm süren, yıldızlara ve putlara tapan Keldani kavminin o devirdeki kralı Nemrut'tu. Nemrut ilk defa kötü yol açan, ilk defa başına taç giyen, ilk defa yıldızların durumunu ortaya koyan ve onlar hakkında nazargeler kuran ve ameliyeler yapan, Kabil'den sonra ilk defa ateşe tapan kimseydi. İnsanları kendisine tapmaya ilk defa davet eden de oydu. Rivayete göre bir gece gördüğü rüyayı, müneccimler doğacak bir erkek çocuğun yeni bir din getireceği ve onun saltanatını yıkacağı şeklinde tabir edince, Nemrut yeni doğan erkek çocukların öldürülmelerini ve hamile kadınların hapsedilmelerini emretti. Doğan çocuklar erkekse öldürülecek, kızsa bırakılacaktı. Bu suretle 100.000 masum bebeğin öldürüldüğü nakledilmiştir. O sırada Hazreti İbrahim'e hamile olan annesinin hamileliği zayıf fiziğinden dolayı belli olmadığı için fark edemediler. Doğum vakti gelince gizlice şehir dışında bir mağaraya gitti ve orada Hazreti İbrahim'i dünyaya getirdi. İbni Asakir'e göre İbrahim aleyhisselam bugünkü Irak topraklarında Babil'in Kusa köyünde halen kendisine nispet edilen makamda doğmuştur. Annesi, yeni doğan bir çocuk için ne yapmak lazımsa hepsini yaptıktan, sarıp sarmaladıktan sonra mağaranın kapısını kapatarak evine döndü. Durumunu bilen Azer'e, "Çocuk çok zayıf doğdu ve hemen öldü," dedi. Bundan sonra gizli gizli mağaraya gelip Hazreti İbrahim'i emzirip geri eve dönerdi. Böylelikle oğlunu

ve babasına sorduğu sorular ve aldığı cevaplar şöyle rivayet edilmektedir. Hazreti İbrahim mağaradayken annesine "Benim Rabbim kimdir?" diye sordu. Annesi "Benim" dedi. İbrahim aleyhisselam "Senin Rabbin kimdir?" diye sordu. Annesi "Babandır" dedi. İbrahim aleyhisselam "Babamın Rabbi kimdir?" diye sordu. Annesi "Nemrut'tur" dedi. İbrahim aleyhisselam "Nemrut'un Rabbi kimdir?" diye sordu. Annesi "Sus" dedi ve Hazreti İbrahim sustu. Hazreti İbrahim'in annesi kocası Azer'in yanına dönüp Hazreti İbrahim'i nasıl dünyaya getirdiğini, onu nasıl büyüttüğünü ve bugünkü sorularını anlattı. "Gördün mü? Halkın dinini değiştireceği söylenen çocuk işte senin oğlundur" dedi. Azer, Hazreti İbrahim'in yanına gidince ona da "Ey babacığım, benim Rabbim kimdir?" diye sordu. Azer, "Annendir" dedi. Hazreti İbrahim, "Annemin Rabbi kimdir?" diye sordu. Azer, "Benim" dedi. Hazreti İbrahim, "Senin Rabbin kimdir?" diye sordu. Azer, "Nemrut'tur" dedi. Hazreti İbrahim, "Nemrut'un Rabbi kimdir?" diye sordu. Azer, ona bir tokat vurup "Sus" dedi. Bir vakit geldi Azer, gidip Hazreti İbrahim'i mağaradan dışarı çıkardı. Hazreti İbrahim mağaradan çıkınca yeryüzünde gezen, dolaşan hayvanlara, yaratıklara bakıyor. Bakıyor da deve hakkında "Bu nedir?" diye soruyor. Babası da onun deve olduğunu haber veriyor. "Bu devedir" diyordu. Hazreti İbrahim ineği görünce soruyor. Babası "İnektir" diyordu. Hazreti İbrahim atı görünce soruyor. Babası "Attır" diyordu. Hazreti İbrahim koyunu görünce soruyor. Babası "Koyundur" diyordu. Nihayet Hazreti İbrahim yeryüzünde gezip dolaşan hayvanları görünce kendi kendine "Herhalde şu yaratıkların bir Rabbi olması gerekir" diyordu. Hazreti İbrahim mağaradan çıkışında gün bitimiydi. Hava kararınca yıldızlara, sonra aya, sabah olduğunda da güneşe bakan Hazreti İbrahim, bunları yaratanın eşi ve benzeri olmayan bir yaratıcının olduğunu anladı. Hazreti İbrahim hakkında Allahu Teala "Halilim" demiştir. Bu da onun Allah'ı arayıp bulmasındandır. Bundan sonra Hazreti İbrahim Keldani kavmine gelerek taptıkları putların ve yıldızların ilah olmadığını anlayabilecekleri açık delillerle anlatmaya başladı. Hazreti İbrahim'in bu dönemini anlatan ayeti celileler şöyle sıralanmaktadır. Böylece kesin bilgi ve imana erenlerden olması için İbrahim'e göklerin ve yerin melekutunu, muhteşem varlıklarını ve sırlarını akıl ve kalp gözüyle gösteriyorduk. İbrahim gecenin karanlığı üzerine çökünce bir yıldız gördü. Babasının ve kavminin putlara, yıldızlara, aya ve güneşe tapmaları sebebiyle "İddianıza göre demek ki Rabbim bu he" dedi. Yıldız batınca "Ben batıp kaybolanları ilah olarak sevmem" dedi. Doğmakta olan ayı görünce "Öyleyse Rabbim bu he" dedi. O batınca bunu da beğenmeyip kendisinin tasarladığı ve ulaşmak istediği yüce varlığı kastederek "Rabbim beni doğru yola eriştirmeseydi andolsun ki şimdi ben de doğru yoldan sapan topluluklardan olurdum" dedi. Nihayet güneşi doğarken görünce "Demek Rabbim bu he? Bu daha büyüktür" dedi. Çünkü o Rabbin büyük olduğunu düşünüyordu. O da batınca dedi ki "Ey kavmim, bu varlıklar fanidir. Muhakkak ki ben Allah'ı eş tanıdığınız şeylerden uzağım. Doğrusu ben yüzümü hanif, Allah'ı birleyici olarak tamamen gökleri ve yeri yaratan Allah'a çevirdim. Ben müşriklerden değilim." Bu hadise bir bakıma Hazreti İbrahim'in peygamberliğinin başlangıcıdır. Artık bu olayla birlikte Hazreti İbrahim kavmine Allah'ın emirlerini tebliğ etmeye başlamış ve birçok delil göstererek onları tevhid dini İslam'a çağırmıştır. Hazreti İbrahim'in dininin hakikat dini olduğu, onun seçilmiş olup dünyada ve ahirette iyilerden olduğu Kur'an diliyle şöyle anlatılmaktadır. Kendini bilmeyen ahmaklardan başka kim İbrahim'in dininden yüz çevirir? Hakikat biz onu dünyada peygamberlik için seçtik. O ahirette de şüphesiz iyilerdendir.

Değerli dinleyenler, Hazreti İbrahim her fırsatta kavmine putları kötüleyip Allah'ın birliğini anlatmaya başlayınca Babil halkı çocuk yaşta olan ve putlarına karşı çıkan Hazreti İbrahim'i Azer'e şikayet ettiler. Azer, Hazreti İbrahim'i azarlayarak bu işten vazgeçmesini istediyse de Hazreti İbrahim onun sözlerini hiç aldırmayıp "Benden delil isteyin göstereyim. Bana hidayet veren, doğru yolu gösteren Allahu Teala beni sizden ayırdı. Sizin içinde bulunduğunuz sapıklığa düşürmedi. Sizi ve putlarınızı sevmiyorum." dedi. Putlara tapmanın manasız olduğunu Azer'e de söyledi. Azer hiddetlenip Hazreti İbrahim'in yanından uzaklaşmasını istedi. Hazreti İbrahim ile babası arasında geçen bu olay Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmaktadır. Kitapta bildirdiğimiz gibi İbrahim'i de onlara hatırlat. Çünkü o dosdoğru bir peygamberdi. Hani o babasına demişti ki, "Babacığım, işitmeyen, görmeyen ve sana hiçbir fayda vermeyen şeylere niçin tapıyorsun? Babacığım, kesin bilesin ki bana sana gelmeyen bir ilim gelmiştir. Bana uy da seni doğru düzgün bir yola eriştireyim. Babacığım, şeytana tapma. Çünkü şeytan Rahman'a asi olmuştur. Babacığım, doğrusu ben sana Rahman'dan bir azabın dokunmasından, böylece şeytana dost ve arkadaş olmandan korkuyorum." Babası, "Ey İbrahim, sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer onları kötülemekten vazgeçmezsen mutlaka seni taşa tutar, fena yaparım. Uzun bir zaman benden uzaklaş, gözüme görünme bir daha." dedi. Bir zaman İbrahim de babasına ve kavmine demişti ki, "Doğrusu ben sizin taptıklarınızdan uzağım. Sadece beni yaratan Allah'a ibadet ederim. Çünkü o beni doğru yola eriştirecektir." İbrahim bunu ancak "beni yaratana ibadet ederim" cümlesini daima kılacak bir söz yaptı. Ta ki insanlar hak dine dönsünler. "Resulüm, onlara İbrahim'in haberini de oku. Hani vaktiyle o babasına ve kavmine neye tapıyorsunuz demişti. Onlar da putlara tapıyoruz ve tapmaya da devam edeceğiz demişlerdi. Peki" dedi, "siz dua ettiğiniz zaman sizi işitiyorlar mı? Yahut size taparsanız bir fayda veya tapmazsanız bir zarar veriyorlar mı?" "Hayır" dediler. "Biz atalarımızı böyle ibadet yaparlarken bulduk" dediler. İbrahim, "şimdi gördünüz mü siz ve geçmişteki atalarınız neye tapıyormuşsunuz" dedi. "Doğrusu alemlerin Rabbinden başka o tapılanların hepsi benim düşmanımdır." Genç yaştayken Keldani kavmine peygamber olarak gönderilen ve kendisine 10 suhuf verilen Hazreti İbrahim, Allahu Teala'nın emriyle büyük küçük herkesi Allahu Teala'ya iman etmeye çağırdı. İnsanlara topluca ve açık bir tebliğde bulunmayı, putların manasızlığını ve acizliğini, onlara tapmanın sapıklık olduğunu gayet açık bir şekilde göstermek istedi. Hazreti İbrahim'in bu tevhid ve tebliğ gayretleri ayeti kerimelerde şu şekilde dile getirilmektedir. İbrahim'i de gönderdik. Hani o kavmine demişti ki, "Allah'a kulluk edin. Onun emrine uygun yaşayın, karşı gelmekten sakının. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Siz ancak Allah'ı bırakıp bir takım putlara, heykellere tapıyorsunuz. Onlara bağlılık gösterileri yapıyorsunuz. Bunun içinde bir takım yalan ve bahaneler uyduruyorsunuz. Şüphesiz Allah'tan başka taptıklarınızın size rızık vermeye güçleri yetmez. O halde rızkı Allah katında arayın. İbadet ve itaatle ancak ona kulluk edin ve ona şükredin. Siz ancak ona döndürüleceksiniz. Eğer beni yalanlarsanız bilesiniz ki sizden önceki ümmetler de peygamberlerini yalanlamış ve helak olmuşlardı. Peygamberin üzerine düşen apaçık bir tebliğden başkası değildir. Allah varlıkları yaratmaya nasıl başlıyor görmediler mi? Sonra onu mahşerde aynen diriltip iade edecektir. Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır. De ki, yeryüzünde gezip dolaşın. Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın. Sonra Allah tıpkı bunun gibi kıyamette son yaratmayı da yapacaktır. Çünkü Allah her şeye kadirdir. Allah dilediğine azap eder, dilediğine de merhamet eder. Hepiniz ancak ona döndürüleceksiniz. Siz ne yerde ne gökte

Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Sizin Allah'tan başka hiçbir dostunuz ve yardımcınız da yoktur. Allah'ın ayetlerini ve ona kavuşmayı ve aynen dirilip hesabın görüleceğini inkar edenlere gelince, işte onlar benim rahmetimden ümit kesmişlerdir. Üstelik onlar için acıklı bir azap vardır. Halkı onunla delil getirerek tartışmaya kalkıştı. İbrahim dedi ki, beni doğru yola iletmişken Allah hakkında benimle hala tartışıyor musunuz? Rabbimin hakkımda bir şey, bir felaket dilemesi dışında ben ona eş tanıdığınız şeylerden korkmam. Rabbimin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Hala düşünüp öğüt almıyor musunuz? Siz hakkında hiçbir delil indirmediği put ve diğer şeyleri Allah'a eş tanımaktan korkmazken ben nasıl sizin ona eş tanıdığınız, onunla denk hale getirdiğiniz şeylerden korkarım? Şimdi biliyorsanız söyleyin, Allah'ı birleyenlerle ona eş tanıyan iki gruptan hangisi korkudan emin olmaya daha layıktır? İman edip de imanlarını zulümle, şirkle karıştırmayanlar var ya, işte korkudan emin olmak onların hakkıdır. Onlar doğru yolu bulmuşlardır. İşte bu şekilde Allah'ı arayıp bulması, kavmine karşı örnek olması için İbrahim'e verdiğimiz kesin delilimizdir. Biz dilediğimiz kimseyi kat kat derecelerle yükseltiriz. Şüphesiz Rabbin tam hikmet sahibidir. Hakkıyla bilendir.

İbrahim, içimdeki putları devir elimdeki baltayla. Kırılan putların yerine yenilerini koyan kim? Güneş, buzdan evimi yıktı. Koca buzlar düştü, putların boyunları kırıldı.

Değerli dinleyenler, Keldani kavminin her sene bir araya gelerek kutladıkları bir bayramları vardı. Bir gün her sene yapa geldikleri bayramı yapmak üzere bir yere toplandılar. Onlar gittiği zaman Hazreti İbrahim, üvey babası ve puthanenin bekçisi olan Azer, onu da bayram yerine gitmeye zorladı. Hazreti İbrahim hasta olduğunu söyleyerek gitmedi. İnsanlar bayram yerinde toplandıkları zaman 70 kadar putun bulunduğu puthaneye girdi. Getirdiği bir baltayla bütün putları kırıp parça parça etti. Sadece en iri putu kırmadı ve baltayı bunun boynuna asarak oradan uzaklaştı. Keldani kavmi bayramdan dönünce puthaneye girip putların kırılıp parça parça edildiğini görüp şaşırdılar. Bunu kim yaptı diye bağırmaya başladılar. Bu işi İbrahim yapmıştır diyerek onu yakalayıp halkın önünde sorguladılar. Ey İbrahim, putlarımızı sen mi kırdın deyince Hazreti İbrahim, bu işi olsa olsa ben varken bu küçük putlara niçin tapıyorlar diyen şu iri put yapmıştır. Siz ona sorunuz deyince putperestler, putlar konuşmaz ki, sen bize ona sor diyorsun dediler. Bunun üzerine Hazreti İbrahim, o halde daha kendilerini kırılmaktan kurtaramayan, size hiçbir faydası olmayan bu putlara ilah diyerek niçin tapıyorsunuz? Hala akıllanmayacak mısınız? Size ve bu taptığınız putlara yazıklar olsun dedi. Burada yine sözün en doğrusu ayeti celilelere dönüyoruz. Andolsun ki biz daha önce İbrahim'e de doğruyu bulup bilme kabiliyeti vermiştik. Elbette biz onun peygamberliğe ehil olduğunu biliyorduk. O zaman o babasına ve kavmine, sizin kendileri için toplanıp tapındığınız bu heykeller nedir demişti. Onlar, babalarımızın onlara tapa geldiklerini gördük dediler. İbrahim, andolsun ki siz de babalarınız da apaçık bir sapıklık içindesiniz dedi. Onlar, sen bize gerçeği mi getirdin yoksa bize oyunbazlık yapanlardan mısın dediler. O da dedi ki, hayır, Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir. Onları O yaratmıştır. Ben de buna şahitlik edenlerdenim. Allah'a yemin ederim ki siz arkanızı dönüp bayrama gittikten sonra putlarınıza elbette bir tuzak kuracağım. Derken onlar gidince İbrahim o putları paramparça etti. Yalnız büyük putu belki ona müracaat ederler diye bıraktı. Baltayı da onun boynuna astı. Onlar dönünce bunu ilahlarımıza kim yaptı? Her kimse hiç şüphesiz o zalimin tekidir dediler. Bunları diline dolayıp duran bir genci işittik. Kendisine İbrahim deniliyor dediler. Nemrut'un adamları onu insanların gözü önüne getirin. Böylece onun çekeceği cezaya şahitlik ederler dediler. İbrahim gelince ona, ey İbrahim, ilahlarımıza bunu sen mi yaptın dediler. İbrahim de, hayır, belki şu büyükleri yapmıştır. Eğer konuşuyorlarsa onlara sorun dedi. Bunun üzerine kendi vicdanlarına döndüler de içlerinden, hakikaten asıl haksız kimse sizlersiniz, sizler dediler. Sonra kafalarındaki eski inançlarına döndüler. Doğrusu bunların konuşmayacaklarını sen de bilirsin dediler. İbrahim dedi ki, öyleyse Allah'ı bırakıp da hiçbir surette size fayda ve zarar vermeyecek olan şeylere mi tapıyorsunuz? Yuh size de, Allah'tan başka taptıklarınıza da. Hala akıl erdiremiyor musunuz? Şüphesiz İbrahim de onun taraftarlarından biriydi. Hani o, Rabbine temiz bir kalple gelmişti. Hani o, babasına ve kavmine neye tapıyorsunuz demişti. Bir uydurma olarak Allah'tan başka ilahlar mı istiyorsunuz?

Alemlerin Rabbi hakkında zannınız nedir dedi. İbrahim de kehanet yapıyormuş gibi yıldızlara bir göz attı da ben hakikaten hastayım dedi. Salgın vebadan onları korkutup yanından göndermek istemişti. Derhal onun yanından çıkıp uzaklaştılar. O da gizlice onların put olan ilahlarına varıp hani yemekleri yemiyor musunuz, neyiniz var ki konuşmuyorsunuz deyip üzerlerine yürüdü. Onlara elindeki baltayla tüm kuvvetiyle vurup kırdı. Derken kavmi gelip durumu görünce koşarak onun önüne geçtiler. Neden kırdığını sordular. İbrahim, kendi ellerinizle yonttuğunuz, meydanlara diktiğiniz, kendilerini korumaktan aciz şeylere mi tapıyorsunuz dedi. Putlarını Hazreti İbrahim'in kırdığını anlayan Keldani kavmi onu hapsettiler. Durumu da ilahlık iddiasında bulunan kralları Nemrut'a bildirdiler. Nemrut, İbrahim aleyhisselamı yanına getirmelerini emretti. Hazreti İbrahim Nemrut'a götürülürken sıra sıra dizilmiş, süslenmiş meclis üyesi ve askerlerine bakarak "Ey kavim, siz neye tapıyorsunuz?" diye sordu. Nemrut da ona şöyle dedi. Ey İbrahim, sen üzerinde bulunduğum dinime gir ki seni ben yaratmışımdır ve rızkını da ben veriyorum. İbrahim aleyhisselam, ey Nemrut, sen yalan söylüyorsun. O Rab ki beni yaratan, bana doğru yolu gösteren O'dur. Bana yediren, içiren de O'dur deyince Nemrut da halk da tutula kaldılar. Nemrut'la Hazreti İbrahim arasında geçen bu olay ilahi dille şöyle anlatılmaktadır. O Rab ki beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. Bana yediren, bana içiren O'dur. Hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur. Beni öldürecek, sonra diriltecek olan O'dur. Ceza günü hatamı bağışlamasını umduğum da O'dur. O gün ne mal ne de oğullar fayda verir. Ancak Allah'a imanlı, temiz ve sağlam kalple gelenler hariçtir. O gün cennet takva sahiplerine yaklaştırılır. Cehennem de azgınlar için açığa çıkarılıp gösterilir. Ve onlara, Allah'tan başka taptıklarınız ve onların kuluymuş gibi bağlandıklarınız nerede? Size azaba karşı yardım ediyorlar mı? Yahut kendilerine yardımları dokunuyor mu denilir? Artık hem onlar, hem azgınlar, hem de iblisin askerleri, Allah'a boyun eğmeyenler, toptan tepe taklak o ateşin içine atılırlar. Orada onlar birbirleriyle çekişerek şöyle diyeceklerdir. Vallahi biz gerçekten apaçık bir sapıklıktaymışız. Çünkü biz sizi, putları, putlaştırdıklarımızı alemlerin Rabbine eşit tutuyorduk. Bizi o uydurduğumuz suçlulardan başkası saptırmadı. Artık bizim için ne şefaatçiler var ne de yakın, candan bir dost. Keşke bizim için bir kere daha dönüş yolu olsa da inananlardan olsak. Elbette bunda alınacak bir ibret, çıkarılacak bir ders vardır. Fakat yine de çokları iman etmediler. Şüphesiz Rabbin elbette mutlak galiptir, çok merhametlidir.''

Kıymetli dinleyenler, Nimrud'un huzuruna getirilen Hazreti İbrahim, Nimrud'u Allahu Teala'ya iman etmeye davet etti. Nimrud ise bunu reddettiği gibi İbrahim Aleyhisselam'ın kendisine secde etmesini istedi. Bu karşılaşma ayeti celilelerde şöyle anlatılmaktadır. Allah kendisine hükümranlık verdi diye şımarıp azarak, Rabbi hakkında İbrahim'le tartışan Nimrud'u görmedin mi? Hani İbrahim, benim Rabbim kudretiyle hem dirilten hem öldürendir deyince, o ben de yaşatır ve öldürürüm demişti. İbrahim, şüphesiz ki Allah güneşi doğudan getiriyor. Hadi sen de batıdan getir deyince, o kafir Nimrud şaşırıp kalmıştı. Allah, hakkı kabul etmeyen, gücü ve yetkiyi yalnız kendinde gören zalimler toplumunu doğru yola eriştirmez. Hazreti İbrahim, Nimrud'a secde etmeyince onu hapsettiler ve ateşte yakılmasına karar verdiler. Günlerce yığılan odunlar ateşlendi. Şiddetinden yanına yaklaşamadıkları ateşe Hazreti İbrahim'i mancınıkla attılar. Ateşe atılırken, Hasbiyallah ve ni'mel vekil, yani bana Allah'ım yetişir, o ne iyi vekildir, yardımcıdır dedi. Ateşe düşerken Hazreti Cebrail gelip bir dileğin var mı diye sorunca, var fakat sana değil, Rabbim beni görüyor, biliyor dedi. Onun bu hali Kur'an-ı Kerim'de övülüyor ve sözünün eri olan İbrahim buyuruluyor. Allahu Teala'nın dilemesiyle ateşin içi yemyeşil bir bahçe kesildi. Cebrail Aleyhisselam da kendisine arkadaş oldu. Cennetten gömlek ve yaygı getirdi ve onu cennet nimetleriyle doyurdu. Ateşte 7 gün kaldığı rivayet edilir. Rivayete göre Hazreti İbrahim'i merak edip bakan annesi onun yanmadığını görünce seslenerek onun yanına gitmek istediğini, bunun için Allah'a dua etmesini söyledi. Ateşi geçerek Hazreti İbrahim'in yanına gidip onu öpüp kokladı, konuştu ve geri döndü. Yine sözün doğrusu Kur'an-ı Kerim'e dönüyoruz burada. Nimrud'un adamları bunun üzerine, eğer bir iş yapacaksanız bırakın onu da böylece ilahlarınıza yardım etmiş olun dediler. Biz de ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet üzere ol dedik. Ona böyle bir tuzak kurmak istediler. Biz de onları dünya ve ahirette daha fazla hüsrana uğrayanlardan kıldık. Halbuki sizi de, bu yaptığınız ve taptığınız şeyleri de Allah yaratmıştır. Hiç yaratılan yaratılana tapar mı deyince onlar kızdılar. Onun için bir bina yapın da onu içinde yakılan çılgın ateşe atın dediler. Bunun için ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de onu kurtarıp onları en aşağı duruma düşürdük. Kavminin İbrahim'e cevabı onu öldürün veya yakın demelerinden başka bir şey olmadı. Kavmi onu ateşe atınca Allah da onu ateşten koruyup kurtardı. Şüphesiz bunda iman eden bir toplum için ibretler vardır. Ateşin Hazreti İbrahim'e bir şey yapmadığını gören Nimrud, onun ateşten çıkmasını istedi. İbrahim Aleyhisselam'ın ateşin içinden dipdiri çıktığını gören bazı kimseler, Nimrud'la adamlarının şerlerinden korkmalarına rağmen Hazreti İbrahim'in davetine icabet ederek Allah'a iman ettiler. İman edenler arasında Hazreti İbrahim'in kardeşi Haran'ın oğlu Lut bin Haran bin Tarah'la Hazreti İbrahim'in amcası Büyük Haran'ın kızı ve sonra hanımı olan Hazreti Sare'de bulunuyordu. Yüce Allah Celle Celaluhu İbrahim Aleyhisselam'a Hazreti Sare ile evlenmesine vahyetmişti. Hazreti Sare de hiç boşamamak şartıyla kendisiyle evlenebileceğini teklif etti. Hazreti İbrahim de bu şartla onunla evlendi. O zaman Hazreti İbrahim 37 yaşındaydı. Bu olaydan sonra Yüce Allah İbrahim Aleyhisselam'a Nimrud'un ülkesinden ayrılıp kutsal Dımaşk topraklarına doğru gitmesini emretti. Hazreti İbrahim'le kendisine tabi olan sahabeleri de küfür diyarını ve putperestleri kendi başlarına bırakarak Dımaşk'a, bugünkü Şam, bir başka rivayette de Filistin'e hicret etmiştir. Hazreti İbrahim'in bu dönemdeki tebliğ ve duaları Kur'an diliyle şöyle anlatılmaktadır. İbrahim kavmine dedi ki,
siz dünya hayatında aranızda sevgi ve dostluk olsun diye Allah'ı bırakıp bir takım heykel putlar edindiniz. Putların ve putlaştırdıklarınızın etrafında birleşip sevgi ve dostluk kurdunuz. Oysa sonra kıyamet gününde birbirinizden uzaklaşacak, putlara saygı ve tapınmada önderlik edenler ve onlara tabi olanlar birbirinize lanet edeceksiniz. Artık sizin barınağınız ateştir. Sizin için yardımcılar da yoktur. Bunun üzerine ona, İbrahim'e, önce yeğeni Lut iman etti ve İbrahim dedi ki, ben Rabbimin emrettiği yere hicret edeceğim. Şüphesiz o mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir. Biz ona İsmail'den sonra İshak'ı da, torunu Yakub'u da bağışladık. Peygamberliği ve kitapları da onun nesline verdik. Dünyada ona mükafatını verdik. Şüphesiz o ahirette de iyilerdendir. İbrahim, doğrusu ben Rabbimin emrettiği yere gideceğim. O bana yol gösterir dedi. Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet diye dua etti. Biz de

0: ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Allahü Teala Nemrut ve kavmine sivrisinekleri musallat etti. Sinekler onların kanlarını emdiler ve kuru kemik haline getirdiler. Sineklerden birisi de Nemrut'un burnundan girip beynine yerleşti. Uzun zaman azap ve ızdırap verdi. Hatta sineğin verdiği rahatsızlığı hissetmemek için başını tokmakla dövdüre dövdüre öldü. Böylece Allahü Teala nefsinin esiri olarak tanrılık iddia eden Nemrut'u en aciz mahluklardan birisi olan sivrisinekle cezalandırmış oldu. Yüce Mevlamız cümlemizi şaşırmaktan ve nefsimize tabi olmaktan muhafaza buyursun. Amin. Hazreti İbrahim programımızın ikinci bölümünde buluşmak dileğiyle efendim.
1: İslam peygamberleri. Hazreti Adem aleyhisselamdan son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam peygamberleri programında.
2: Yeni planlar, yeni beklentiler, yeni dualar, yeni atılımlar, yeni insanlar, yeni semtler, yeni ülkeler, yeni hayatlar, yeni sorumluluklar, yeni görevler. Yenilenerek, tazelenerek, aşk ve şevkle, samimi niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba. Mekke'den Medine'ye kutlu yolculuk. Hicretin başlangıcı. Hicret, kötüden iyiye dönüş. Hicret, yanlışı bırakıp doğruya yöneliş. Hicret, umudu kaybetmeyip en güvenilir olana sığınmak. Hicret, kardeşliği hatırlamak. Hicret, kurtuluş.
3: Bir Muharrem 1448 hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geldi.
4: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Akra'da yeni bir program. 90 Saniyede Edebiyat. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren temalar, terimler ve kelimelerin anlamlarını sizler için 90 saniyeye sığdırdık. Kelimelerin geçmişten bugüne taşıdığı anlamları öğrenmek, edebiyatın inceliklerine kulak vermek için siz de bize katılın. 90 Saniyede Edebiyat, her gün Akra'da.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Muhakkak ki size hem gereken şeyleri açıklayan ayetler, hem de sizden evvel gelip geçmişlerinden misaller, hem de Allah'ın emirlerine uyup azabından korunanlar için bir öğüt indirdik. İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda tehditleri, uyarıları türlü şekillerde açıkladık. Olur ki ibadet ve itaat edip günahlardan sakınanlar yahut o Kur'an kendileri için bir öğüt

0: ve ibret meydana getirir. O Kur'an, bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberlerin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Allah'ım, beni bana öğrettiğinle faydalandır. Bana faydalı olanı öğret. İlmimi arttır. Her hal üzere Allah'a hamdolsun. Cehennem ehlinin halinden Allah'a sığınırım.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

takvimi alırsınız. Takvimde kameri ayın birinci günü oldu mu, Kur'an-ı Kerim'in birinci cüzünü okursunuz. O gün hep birinci cüzle ilgili konuşmalar yaparsınız, çalışmalar yaparsınız, okumalar yaparsınız. Kültürünüzü o birinci cüze yoğunlaştırırsınız. Birinci cüzle ilgili ayetleri okursunuz, tefsir kitaplarını okursunuz. Böylece siz okuduğunuz kitaplardan ve takvime bakmış olduğunuzdan zihninizde kesin çizgiler halinde kocaman belirmiş olur. Tamam, bugün ayın biri diye. Ertesi gün ikisi olacak. Ben Kur'an'dan hangi cüze geldim? İkinci cüze geldim. Dur şunu okuyayım bugün. Buradan ezberimi tazeleyeyim. Unuttuklarımı, hafızamı kuvvetlendireyim. Tekrar ezberleyeyim filan diye. Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz 30 cüzdür. Arabi aylarda bazen 29, bazen 30 oluyor. Binaenaleyh Kur'an-ı Kerim'i ayda bir okumaya kendinizi ayarlarsanız bu bir pratik çare size. Ayda bir hatmetmeye ayarlarsanız kendinizi, her gün hangi cüzü okuyacaksınız? Arabi ayın kaçıysa onu. Arabi ayın 14'ü, tamam, 14. cüzü okuyacaksınız. Arabi ayın 27'si, tamam, 27. cüzü okuyacaksınız diye. Böyle Kur'an-ı Kerim okuyuşunuza bağlarsanız, dini kitap okuma çalışmanıza bağlarsanız, o zaman gün gibi bilirsiniz. Bir de biraz merakınız olur da, akşamleyin camiye giderken güneşin battığı tarafa bakarak, sabahleyin efendim camiye giderken gökyüzüne gözünüzü kaldırıp bakarak, sevgili dinleyiciler, kamerayı takip ederseniz, işte hilal, İşte yarım ay, işte dolunay, işte ikinci yarım ay, işte eski hilal, köhne hilal. Sabahları görünür o, sabahleyin namaza giderken. Bir nev hilal var, yeni hilal var, ay başında görünür. Bir de köhne hilal var. Birisi yeni doğmuş, gittikçe büyüyecek. Ötekisi dolunaydan sonra gittikçe küçülen, küçülen, küçülen, yok olan ayın son hilali oluyor. Ona köhne hilal deniliyor. Bunları da bilmiş olursunuz. Böylece Ramazan'ın başlangıcı ile ilgili gözlemler de yapmak gerekiyor.

0: 1 Muharrem 1448 geldi.
1: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.
2: Farkında ol, Akra dinle.

Peki şema yanan pervaneler, gelsin beraber yanalım. Aşka düşen divaneler, gelsin beraber yanalım. Yanmaktır bizim kârımız, arz edelim ahvalimiz. Cennette cemal isteriz, gelsin beraber yanalım. Efendim, tavır var, tarz var. Herkes her şeyi sevmez, sevemez, hoşuna gitmez. Bu yemektir, bu insandır, bu havadır, bu sudur, bu eserdir, bu kitaptır, bu şiirdir. Bu herhangi bir şeydir. Yani milyonlarca, milyarlarca insan, hepsi ayrı bir alem, hepsi farklı farklı, değil mi? Saati de mühim. Saati de tutmayabilir yani. Böyle bir güzel eser inşallah saatinde olmuştur. Efendim çok hoş, çok tatlı. Sözler güzel. Mana güzel. Manada anlatılanlar güzel. Hissedilen güzel. Hemen bizde ne tür çağrışımlar yaptı? Herkes almıştır, bir yere götürmüştür. Bir muhite, bir mekana, bir efendiye bağlamıştır. İşin ve ipin ucunu. Değil mi efendim? Hepimiz ipsiz değiliz. İpsiz sapsız etmesin Allah kimseyi. Herkes bir yere bağlıdır, tutunmuştur, tutturulmuştur. Böyle bir şey. Şema yanan pervaneler. Bu şema pervane işi. Pek yaman bir iş aziz dinleyenler. Kadim edebiyatımız, bilhassa tekke şuarası, evliyaullah, nutku şerif sahipleri, nefes, hikmet, ilahi sahipleri ve eski nazım müstatları bu şem-u pervane üzerinde pek bir durmuşlar. Durulmuş işte gül bülbül, şem pervane devam eder gider efendim. Yani sıralasan neler neler çıkar ama bu program edebiyat programı değil, bir türkülük. Engin ol gönül dedik. Gönülden olacak, azıcık olacak, bir yol alacağız böyle. Şema yanan pervanele, şem ve pervane ateşle kelebek. Gelsin beraber yanalım. Aşka düşen divaneler, gelsin beraber yanalım. Yanmaktır bizim kârımız. Arz edelim ahvalimiz. Cennette cemal isteriz. Gelsin beraber yanalım. Varın sorun şu bülbüle. Neden aşık olmuş güle? Allah için düşmüş dile. Gelsin beraber yanalım. Gel şehzadem gel, sen de yan. Yaş yerine tökelim kan. Hak didarın isteyen can, gelsin beraber yanalım. Efendim bu ateş nasıl tarif olunur? Bu yanmak nasıl bir yanmaktır? Hazreti Pir'in dediği gibi, datmayan bilmez. Bu datmayan bilmez ifadesini hemen araya sıkıştırmış olalım. Şuracıkta İstanbul'un hemen karşı yamacında, Bursa'nın yanı başında İznik denen güzel bir ilçe var. O ilçede yatur Hak Dost, Kadiriye'nin piri, sanisi. Efendim Eşrefiye'nin piri, Eşrefoğlu Rumi Hazretleri. Hazretin Müzekkin Nüfus denilen bir muazzam eseri var. Onun sadeleştirilmemiş halinde datmayan bilmez diyor. Türkçenin harika, lezzetli ifadelerini orada bulmak mümkün. Olanlar varsa okusunlar, olmayanlar varsa bakıversinler. Öyle diyor, datmayan bilmez. Bu yanmayı nasıl tarif edelim? Yanmışa da edemeyiz, yanmamışa da edemeyiz. Ama bu öyle bir dert ki, öyle bir tutuşma, öyle bir harlanma ki, herkeste türlü türlü farklı farklı. Tekrar dinleyelim. Yanışlarımız hayır olsun. Hoşça bakınız zatınıza.

Engin ol gönül, engin ol. Gör ki içinde neler var. Gönlümüzü ve ruhumuzu titreten irfan ve hikmet dolu türküler Engin ol gönülde.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Ölümün olduğu bir yerde herhalde kimse birisinin ona ne dediğini ya da panik atak yaşaması için, stres yapması için nelerin olduğunu dikkate almazdı. Bu şu demek değil. Her sorun yaşadığında ölümü düşün ya da ve bunu ortadan kaldır. Bu demek değil. Daha haz odaklı bir dünyayı tercih etmeye başlıyor. Çünkü değerler, dini değerler, kültürel değerler ya da ötekine saygıyı

0: ortadan kaldıran bir yapısı oluyor. Neden? Çünkü bireyselliği ve ben merkezciliği, bencil bir kültür inşa etmesine sebebiyet veriyor insanın. Şöyle düşünelim, hiç ölmeyeceğimi düşünüyor olsam ve ölümün de olmadığını düşünsem ve bu göçebelik dünya düzeninde kendimin güçlü olup ötekilere sözümün geçiyor olmasını istediğim yerde ben her şeyi hak görmeye başlarım ve bu bana istediğimi vermediği zaman da öfkelenip tehdit ya da alacakvari olarak yaşamaya başlarım. Dikkat ederseniz küresel ısınmadan bahsediyor insanoğlu. Bu biraz psikolojiyi de açıp sosyolojik bir boyuta geliyor. İnsan dünyanın alacaklısı gibi dünyayı sömürüyor. Yer altındaki petrolü aşırı şekilde çıkartıyor. Kendi konforu için jet uçaklarıyla bir yerlere gidiyorlar. Onlarca arabalar var. İşte ben bunu, dünya bana neden mutluluk vermiyor? Vallahi bana mutluluk vaat edilmedi gelirken ya da bana çok para vaat edilmedi. Dünyada kendi varoluşumun anlamını yaratacak tercihleri kendimi tanıdıkça yapabilir hale geldiğimde mutluluğun ortaya çıkabildiğini fark ettim. Ama ben zaman kavramıyla, yani şeyden bahsedilir ya, zaman geçip gidiyor ya da bir mevsim daha geldi geçti. Hayır, geçip giden şey esasında benim. Ben ölüme doğru gidiyorum. Ben bunu fark ediyor olursam tercihlerim ya da hazlarım mı yoksa uzun vadede anlam verecek olan şeyler mi bana fayda sağlayacaktır? Avusturyalı nörolog var, Viktor Frankl diye. İnsanın Anlam Arayışı diye bir kitabı var. Çok çok güzel bir kitaptır. Şeyden bahseder. Nazi topluma kamplarında günde 13-15 saat çalıştırıyorlar ve günün sonunda şeyi soruyorlar. Sen bir tas sıcak çorba mı içmek istersin yoksa 3 adet tütün mü? Adam şeyden bahsediyor. Çorba içenler hayatta kaldı. Belki tütün içmek isteyenler de vardı ama içmedi. Tütün içenlerin çoğu öldü. Neden? Çünkü 15 saat çalışmanın sonunda protein almadı ve güçsüz düştü, öldü. Buradaki zaman kavramında kişi buranın da biteceğinin farkında, algısında. Bizim tekrardan teknolojik gelişmeler ve kapitalist, yani ekonomik düzen içerisinde baktığımız şey, globalleşen bir dünya düzeninden bahsedilmişti. Dünyanın küçük bir köy olduğundan bahsedilmişti ve daha demokratik olacağından bahsedilmişti her şeyin. Dikkat ederseniz artık herkes tek tip kahveden içer olmaya başladı. Herkes aynı estetik türünü yaptırmaya başladı. Herkes aynı kıyafet türlerinin, işte telefon her yerde kullanılmaya başladı. Onun bilgisayarları kullanılmaya başladı. Bu modern hayatta insanın tüketim alışkanlığını değiştirdi. Bize ölümü, zaman kavramını ve kendi değerlerimizi bırakıp göçebe kültürde bir yerlere yerleşmemiz gerektiği öğretildiği için bize daha çok farklı ürünler satabilir hale getirilmeye başladı. Kendi benliğimizi, kendi hayatımızı, nereden geldiğimi, nereye gittiğimi, değerlerimin, kültürümün ne olduğunu düşünmeye başlamam lazım.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, size cehenneme girmeyecek kimseleri bildireyim mi? Cana yakın, uysal, yumuşak huylu ve kolay geçinilen herkes.

Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.
1: Bir Muharrem 1448 hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geldi.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bu öyle bir kitaptır ki onda ve onun ilahi kelam olduğunda hiç şüphe yoktur. O, muttakilere doğru yolu gösterendir.

Nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel

İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soru sormuşlar. O zaman Hazreti Ali Efendimiz de onun yanında oturmaktaymış. Demişler ki, Eyyü şehrin te'murini en esuma bade şehri Ramazan. Yani ya Resulallah, Eyyü şehrin te'murini en esuma bade şehri Ramazan. Ramazan orucundan başka bir zamanda oruç tutmamı tavsiye edersen, hangi ayda oruç tutayım, hangisini tavsiye buyursun demiş. Hazreti Ali Efendimiz de orada oturuyormuş. O anlatıyor. Ben orada oturuyordum, duydum bunu aynen böyle diyor. Efendimiz cevaben buyurmuşlar ki, İn künte saimen bade şehri Ramazan fesumil Muharrem. Eğer Ramazan'dan başka bir ayda oruç tutmak istersen Muharrem ayında tut. Fe innehu şehrullah. Çünkü Muharrem ayı mukaddes bir aydır. Şehrullah diye anılan aylardandır. Eşru hurumdandır. Onun için o ayda tut. Ve fihi yevmen tâbeallahu fihi alâ kavmin. Onun içinde bir gün vardır ki o günde Allah müminlere, eski kavimlerden bazı kimselere tevbe nasip etmiştir. Daha sonra da ve yetubu fihi alâ kavmin âkherin. Başka insanlara da o evvelki insana tevbe nasip ettiği gibi başka insanlara da tevbesini kabul etmeyi nasip eder. Onun için o ayda oruç tut buyurmuş. Tabi hangi kişinin tevbesi kabul olunmuş bu Muharrem ayında? Rivayete göre Ebu'l-Leysi Semerkandî'nin eserinde yazıldığına göre Hazreti Adem Aleyhisselam'ın tevbesini Allahu Teala Hazretleri bu Muharrem ayında kabul etmiş. Ona işaret ediyor Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretleri. O bakımdan yani başka kulların da günahlarını affı mağfiret eder, bu ayda tut diye tavsiye buyurmuş Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin tavsiyesi.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Men vesse'a ala iyalihi fi yevmi aşura'e vesse'allahu aleyhi fi senetihi külliha. Ebu Said el-Hudri'den İbn-i Hibban ve Tayalisi kaydetmiş. Aşure gününün faziletine dair bir hadis-i şerif ve o günde yapılacak ikrama ait tavsiye. Buyurmuş ki Efendimiz, kim ki çoluk çocuğuna bakımıyla mükellef olduğu hanesi halkına aşure gününde bir bolluk sağlarsa, fileler doldu, kucaklar dolu, eve meyve getirdi, et getirdi, sebze getirdi, şunu getirdi, bunu getirdi aşure gününde. Yani Muharrem'in onunda. Hatırınızda olsun ki kim böyle aşure gününü böyle bolluk bereket ile doldurursa evini, böyle ihya ederse hanesi halkını, Allah ona bütün senesi boyunca bir bolluk genişlik verir. Bütün sene aşure gününün mübarekliğinden dolayı. Yani o günde kucaklarımız dolu gideceğiz eve. Meyveler, sebzeler, kuru yemişler, kuru yiyecekler, etler, sütler neyse böyle dolu gideceğiz ki bütün sene öyle hoş olacak.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Yeni planlar, yeni beklentiler, yeni dualar, yeni atılımlar, yeni insanlar, yeni semtler, yeni ülkeler, yeni hayatlar, yeni sorumluluklar, yeni görevler. Yenilenerek, tazelenerek, aşk ve şevkle, samimi niyetlerle, Hicri yeni yıla merhaba. Mekke'den Medine'ye kutlu yolculuk. Hicretin başlangıcı. Hicret, kötüden iyiye dönüş. Hicret, yanlışı bırakıp doğruya yöneliş. Hicret, umudu kaybetmeyip en güvenilir olana sığınmak. Hicret, kardeşliği hatırlamak. Hicret, kurtuluş.
3: Bir Muharrem 1448 hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geldi.
4: Akra çıksa yalnız değilsiniz.
5: İslami ilimler arasında müstesna bir yere sahip olan kıraat ilminin içeriği, tarihsel serüveni, kıraat ekolleri ve kıraat imamlarının hayatları Kur'an ve Kıraat programında.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi bizi dinleyenlerin, şu anda gönülleri bizimle olanların ve cümle müminlerin üzerine olsun efendim. Akre FM'de Kur'an'ın ruhunu derinden hissedeceğimiz, kıraat ilminden ve seçkin kıraat imamlarımızdan bahsedeceğimiz yeni bir programla daha huzurlarınızdayız. Değerli dinleyicilerimiz, malumunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Rabbinden gelen ilk vahiy İgra talimatıyla başlar. Bu emrin mastarı olan kıraat kelimesinin yaygın anlamı okumak ise de tek anlamı bu değildir. İletmek, ilan etmek, duyurmak, açıklamak, anlamak, anlatmak, taşımak, toplamak anlamlarını da kapsar. İgra emri, söyleneni tekrarla, anla, belle, tebliğ et, davet et, kainat kitabını oku diye anlaşılmıştır. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'dan bölüm bölüm aldığı ilahi bilgileri kalbine yerleştiren Allah Resulü, kalk, insanları uyar, emri gelir gelmez, onları insanlara okumaya, anlatmaya, açıklamaya başladı. Resulullah sadece Kur'an'ı insanlara okumakla yükümlü değil, aynı zamanda okuduğu ayetleri tebliğ, tebyin ve talim etmek, muhataplarını Allah'a davet etmek ve davetini kabul edenleri de arındırmakla görevliydi. Kur'an-ı Kerim sonra nazil olan bölümlerinde bu hakikati sıkça hatırlatacak ve bir ayeti kerimede şöyle buyurulacaktı. Nitekim size nimetimi tamamladığım gibi içinizden, size ayetlerimizi okuyan, sizi tezkiye eden, şirkten, maddi ve manevi kirlerden ve kötülüklerden temizleyen, sizi

Size kitabı ve hikmeti ve onun hükümlerinin uygulanmasını öğreten ve bilmediklerinizi bildiren bir Resul gönderdik. Bakara Suresi 151. Ayet. Demek ki Efendimizin görevi sadece Kur'an'ı insanlara okuyup duyurmak, tebliğ ve tebyin etmekten ibaret değildi efendim. O Kur'an'ı aynı zamanda talim edip öğretiyor, tefsir edip açıklıyor ve en güzel numune-i imtisal olarak da hayatında bizzat uyguluyordu. Ona iman edenleri her türlü kötülükten, kir ve pastan arındırıyor, bu konuda onlara önderlik ve örneklik yapıyordu. Darül Erkam'da ilk Müslümanlara Allah Resulü tarafından talim edilen ayetler, onların sadece kalplerini ve düşüncelerini değil, aynı zamanda kimliklerini, kişiliklerini, sosyal, siyasi, ekonomik, kültürel düzeydeki tüm ilişkilerini de şekillendirdi. Bu evi üs olarak kullanmanın amacı ise daha organize, sistemli ve verimli bir tebliğ faaliyeti yürütmekti. Darül Erkam, uzun yıllar İslam davasının üssü ve İslami eğitimin merkezi olarak kullanıldı. Ancak Darül Erkam'daki faaliyetler gizli tutuldu. Ammar bin Yasir ile Süheyb bin Sinan'ın Darül Erkam'daki karşılaşmaları ile ilgili rivayet bunu yansıtır. Hazreti Ammar bu olayı şöyle anlatır. Darül Erkam'ın kapısında Süheyb ile karşılaştım. Süheyb'e burada ne yaptığını sordum. O da bana aynı şekilde sen niçin buradasın diye sordu. Resulullah'la görüşüp konuşmak için geldiğimi söyledi. Süheyl, ben de aynı nedenle geldim dedi ve sonra Resulullah'ın yanına girdik. O bize İslam'ı anlattı ve Müslüman olmaya davet etti. Müslüman olduk ve o gün akşama kadar Resulullah'ın yanında kaldık. İslam'ın ilk tebliğ döneminde Mekke'deki İslami eğitim ve öğretim Darül Erkam'la sınırlı kalmamış, daha pek çok evde tebliğ ve kıraat çalışmaları sahabeler tarafından yürütülmüştür. Şüphesiz Kur'an merkezli eğitimin hocası Nebiler Serveri'ydi. O, Yüce Allah'ın emrettiği şekilde gece gündüz ibadetlerde ve her vesileyle yavaş yavaş tertil üzere Kur'an'ı okuyor ve ashabına da en güzel şekilde öğretiyordu. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir. İçinde Kur'an'dan hiçbir şey bulunmayan kişi harap ev gibidir buyurarak Kur'an'ı okuyup öğrenmeyi ve yaşamayı teşvik ediyordu. Evlerin Kur'an mektebi gibi kullanılması Medine devrinde de sürdü. Hazreti Peygamber hicretten önce Medineli Müslümanlara dini anlatmak ve Kur'an öğretmek için Musab bin Umeyr radıyallahu anh'ı Yesrib'e göndermiş, o da Medineli Müslümanlara evlerinde dersler vermiş, onları eğitmişti. Ayrıca İslam tarihi kaynaklarından bazı evlerin Darül Kurra olarak tanındığını ve sadece Kur'an kıraati eğitimine hasredildiğini öğreniyoruz.

Sevgili dinleyicilerimiz, sözü bu noktada Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamıza bırakıyor, kıraat ilminin önemi ve Kur'an ehline verilen mükafatlar hakkında kaleme aldığı cümleleri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bir gün Hazreti Ayşe validemiz Resulullah'ın huzuruna geç geldi. Peygamberimiz, "Niye geciktin ya Ayşe?" dedi. Hazreti Ayşe, "Ya Resulallah, yolda geliyordum. Salim Mevla Huzeyfe radıyallahu anhuma Kur'an okuyormuş. Durdum, dinledim. Bitince gelebildim." cevabını verdi. Ses dışarıya taşıyor, şahane güzellikte okunuyor, dinleyen mest oluyor. Tabii güzel sesin, güzel kıraatin güzel tesiri oluyor. İnsanın ruhuna hitap eden tarafı oluyor. O bakımdan Kur'an-ı Kerim'i teganniye, dalgalandırmaya kaydırmadan hürmetle, ciddiyetle güzelce okumak lazım. Peygamber Efendimiz de uzatmalarını uzata uzata fakat sesini titretmeden okurmuş. Bu da malumumuz olsun, biz de o ciddiyetle okuyalım. Böyle okuyan Kur'an-ı Kerim hocalarını, üstadlarını biliyoruz. Hocamız da ehli Kur'an'a, erbabı Kur'an'a çok ihtiram ederdi, iltifat ederdi. Onları taltif eylerdi. Hemen mihraba sürerdi. Hatırlıyorum, Hendekli Abdurrahman Hoca bir gün Beyazıt Camii'nde namaz kıldırdı. Bir aşırı

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an-ı Kerim'i okurken ağlayın, ağlayamıyorsanız ağlıyormuş gibi yapın buyuruyor. Kur'an Allah'ın kelamı. Allah-u Teala eğer bu bir taşın bir dağın üzerine inseydi, dağı süklüm püklüm hürmetten el pençe divan durmuş halde, boyun bükmüş tarzda görürdün diyor. Dağın taşların o hale geleceği bir kitap insanlara inmiş. İnsanlar aldırmıyor. Allah saklasın, Allah etmesin. Allah bizi ihlaslı, has Müslüman olmaktan ayırmasın. Kur'an-ı Kerim'in değil okunması, bakılması bile sevaptır. Ama okunduğu zaman sevap çok daha fazla olur. Hatta Allah-u Teala Hazretleri her harfine 10 hasene verir. O bakımdan Kur'an-ı Kerim tilavetine ve kıraatine çok önem vermemiz, okumaya müdavim olmamız lazım. Harflerini öğrenip okumamız lazım. Kur'an-ı Kerim okunurken tertil ile okunur. Tertil ile okumak, Kur'an-ı Kerim'i kendine mahsus bir güzel eda ile okumaktır. Sahabe-i kiram öyle okumuşlardır. Peygamber Efendimiz öyle okumuştur. Yani Kur'an-ı Kerim düz bir konuşma gibi, bir nutuk gibi okunmaz. Bir güzel eda ve seda ile okunur. Lahni Arap üzere okunması, yani Arap'ın üslubuna, şivesine göre okunması, hüzünle okunması, ehli kitabın kendi kitaplarını okudukları gibi değil de, daha böyle bir ciddi, vakarlı, dokunaklı şekilde okunulması, hatta okunurken ağlanması tavsiye buyurulmuştur. Efendim, Müslümanlardan pek çok kimseler, hocamızın da belirttiği ve tavsiye ettiği şekilde, Kur'an'ın hakkını vererek okumuşlar, kendilerini Kur'an ilimlerine adamışlar, bilhassa kıraat imamları ömürlerini Kur'an-ı Kerim'in lafızlarını, okunuş şekillerini, vücuh ve edasını zapt ve talim etmeye vakfetmişlerdir. Ömrünü Kur'an yolunda vakfeden güzel insanlardan biri de kıraat imamı Süleyman bin Mihran Hazretleri'dir. Dilerseniz bugün okuduğu Kur'an tilavetleriyle dünya Müslümanlarının hafızalarında silinmeyecek izler bırakan Hafız Abdussamed'den bir aşr-ı şerif dinleyelim. Ardından Süleyman bin Mihran Hazretleri'nin hayat hikayesi ve kıraat ilmine katkıları hakkında bilgiler verelim.

Sevgili dinleyenlerimiz, Süleyman bin Mihran Hazretleri tabi'in devrinin büyük hadis, kıraat ve fıkıh imamlarındandır. İsmi Süleyman olup babasının ismi Mihran'dır. Mahlası El-Kahili, El-Esedi, El-Kufi, künyesi Ebu Muhammed'dir. Kaynaklarda Hazreti Hüseyin'in şehit olduğu gün Kufe'de doğduğuna dair bilgiler vardır. Gözlerinden çok yaş aktığından ve görme hastasının çok zayıf olmasından dolayı Ameş lakabıyla meşhur oldu. Hazreti Ameş, hadis ilminde hafızdır ki 100.000 hadisi şerifi ravileriyle birlikte ezberlemiştir. İlminin çokluğu sebebiyle kendisine Allametül İslam denilmiştir. Zamanında Kufe'de Kur'an-ı Kerim'i onun kadar iyi okuyan, onun kadar güzel söz söyleyen, onun kadar anlayışlı, sorulan her suale onun kadar süratle cevap veren biri yoktu. Onun nazarında herkes eşitti. Sohbetlerinde zenginler, fakirler, hatta sultanlar aynı safta bulunurlardı. Zengin fakir herkes huzurunda emirlerini bekleyip arzularını yerine getirmek için can atarlardı. Bununla beraber çoğu zaman bir dilim ekmeği bile bulunmazdı. Yediği lokmanın helalden olmasına çok dikkat eden, şüpheli şeylerden kaçınan zahit bir zat idi. Hep ölümü düşünür, ona hazırlıklı olmak için çalışırdı. Uykudan uyandığı zaman su bulup abdest alması gecikecek olursa derhal teyemmüm ederdi. Suyla abdest alıncaya kadar geçecek olan az bir zamanı böylece abdestli geçirmiş olurdu. Bu halini görenlere ben abdestsiz ölmekten korkuyorum. Çünkü ölümün ne zaman geleceği belli değildir buyururdu. İmam Ameş kendi döneminin en önde gelen kıraat imamlarından, hadis ve fıkıh alimlerindendi. Çok ibadet ederdi. 70 seneye yakın bir zaman bütün namazlarını cemaatle ve birinci safta kılmıştır. Kufe'de en son vefat eden sahabi Abdullah bin Ebi Evfa Hazretleri ile görüşüp ondan hadis-i şerif rivayet etmiştir. Kıraat ve hadis alimi olan İmam Ameş, İmam-ı Azam Ebu Hanife'den birçok mesele sormuş, İmam-ı Azam bu suallerin her biri

için hadis-i şerifler okuyarak cevap vermiştir. Ameş, İmam-ı Azam'ın hadis ilmindeki derin bilgisini görünce, "Ey fıkıh alimleri! Sizler mütehassıs tabip, bizlerse eczacı gibiyiz. Hadisleri ve bunları rivayet edenleri biz söyleriz. Bizim söylediklerimizin manalarını siz anlarsınız," demiştir. Yine İmam-ı Azam Hazretleri bir gün İmam Ameş'in yanına gidip, hadis-i şerifte bildirildiğine göre Allah-u Teala kimin gözlerinden görme hassasını alırsa ona karşılığını verir. "Sana ne verdi?" diye sordu. Büyük alimin dilinden şu cümleler döküldü: "Allah-u Teala mükafat olarak bana sıkıntı ve ağırlık verenleri görmekten kurtardı." "Neden gözün yaşarır?" diye sorduklarındaysa, "Ağırlık veren ahmak kimselere bakmaktan yaşarır," diye cevap verirdi. Efendim Ameş Hazretleri buyurdu ki, "Halkın işi gücü fesat olunca şerliler başlarına geçer. Nefsimi elimle tutabilseydim parça parça doğrar, hayvanların önüne yem olarak atardım. Görmeden evlenmenin sonu elem ve kederdir. Bir cenaze olduğunda bizi öyle hüzün kaplar ki kime taziyede bulunacağımızı tanıyamaz hale gelirdik. İçinizde Allah-u Teala'ya asi olanlar, işledikleri o çirkin işlerin isli bir duman olup yüzlerine çökeceğinden, mahşer günü halkın önünde başlarına böyle bir hal geleceğinden niçin korkmuyorlar? Ramazan ayında yapılan ibadetler, gelecek Ramazan'a kadar, hac zamanında yapılan ibadetler, gelecek hac zamanına kadar, cemaatle kılınan cuma namazı gelecek cumaya kadar, cemaatle kılınan vakit namazı da ondan sonraki vakit namazına kadar işlenen günahlara kefarettir. Ama büyük günah işlememek şartıyla. Bu güzel tavsiyeleri hayatımızda tatbik etmeyi diliyor, bir başka kıraat imamının kıraat ekolünü ve hayat hikayesini paylaşmak üzere yeniden huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. O vakte değin, hepiniz muhabbetle kalınız. Allah'a ısmarladık.

İslami ilimler arasında müstesna bir yere sahip olan kıraat ilminin içeriği, tarihsel serüveni, kıraat ekolleri ve kıraat imamlarının hayatları Kur'an ve Kıraat programında.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O, ölümü ve hayatı, amel, davranış bakımından hanginizin daha güzel olacağını imtihan etmek için yarattı. O, mutlak galip, çok bağışlayandır.

Ve an Ebu Hureyre radıyallahu anhu kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den de şu hadis var. Efdalu siyamu ba'de Ramazan şehrullahil muharram ve efdalu salati ba'del farida salatul leyl. Revahu Müslim'in rahmetullahi aleyh. İmam Müslim rahmetullahi aleyh sahihinde rivayet etmiş Ebu Hureyre radıyallahu anh'den ki Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş: Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur. En faziletlisi. Muharrem haram aylardandır biliyorsunuz. Senenin birinci ayıdır. Zilhicce'den sonra gelir. Haçtan sonraki ilk aydır. Sene onunla başlıyor. Takvim sonradan çıkmıştır ama haçtan sonraki ay olarak bilirim. Efendim o ayda oruç tutmak çok faziletlidir. Muharrem'in biliyorsunuz 9'unda 10'unda veya 10'unda 11'inde aşure orucu tutmak var. Başında, ortasında, sonunda da tutmak olabilir. Bunları kendim söylüyorum. Ramazan'dan sonra en faziletli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur diyor Efendimiz. Sözü bu kadar. Ben izahla dediğimde öteki sözleri söylüyorum. Ve efdalu salati ba'del farida, farz namazlardan sonra en faziletli namaz da salatül leyl, geceliğin kılınan namazdır. Gece kalkıyorsun, uykunu veriyorsun, ışık yok, kimse görmüyor, gösteriş yok. Efendim, kendi başına Mevlan ile onun huzurunda dertleşiyorsun, yalvarıyorsun, tevbe istiğfar ediyorsun, gözyaşı döküyorsun, namaz kılıyorsun. Geceliğin kılınan bu iki rekat namaz dünyada ve dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlıdır kıymetini bilene. Çocuğa çikolatayı mı vereyim, şu zümrütümü vereyim desen, çikolatayı alır, zümrütü ne yapacağım der. Çünkü çocuk bilmiyor. Kıymetini bilene geceliğin kılınan iki rekat namaz şu dünyadan ve şu dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlıdır. Hatta Rabi Bey'deki iskeleli evlerden bile. Bunu da ben söylüyorum, hadiste yok Rabi Bey filan. Yani hepimiz beğeniyoruz ya, böyle sahil, deniz kenarı, vay be, aman ya diye ağzımızın suyu akıyor. Onların hepsinden, Brisbane'ın hepsinden, Avustralya'nın hepsinden, kıtaların hepsinden, dünyanın hepsinden, dünyanın içindeki bütün mücevherattan, toprağın altından, üstünden ne varsa kıymetli şeyler hepsinden daha hayırlı geceliğin kılınan iki rekat namaz. Vay be! Neler kaçırıyormuş millet meğerse. O namazı kılmayınca çok şeyler kaçıyor elden tabii.

0: Akra dinliyorsunuz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah vahdehu la şerike le. Lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir.

Güneş takvimleri. İlk güneş takvimi Mısırlılar tarafından M.Ö. 238 yılında oluşturulmuşsa da çok yaygın kabul görmeyerek kısa sürede yürürlükten kaldırılmıştı. Bir müddet geçtikten sonra takvimsiz olmayacağını gören zamanın bilim insanları zaman ölçümlerini aynı takvimi esas alarak yeniden yaptılar ve M.Ö. 146 yılında yeni ölçümlere göre oluşturdukları yeni takvim kullanılmaya başlanıldı. Geçmiş dönemlerde her toplum kendi takvimini oluştururken kendileri için önemli saydıkları bir günü başlangıç olarak almışlardır. İyon ve Yunanlar kanalıyla batıya aktarılan güneş takviminde Roma İmparatoru Jules Caesar'ın döneminde yıl başlangıcı 1 Ocak, Hazreti İsa'nın doğum tarihine çekilmiş ve M.Ö. 46 yılında Julian takvimi adıyla yeni şeklini almış ve Quintilis olan Temmuz ayının adı Jules Caesar'dan esinlenilerek Juli olarak değiştirilmişti. Takvimlerdeki bir sonraki değişiklik M.Ö. 8.

yılda İmparator Augustus tarafından bir aya kendi ismini yani Ağustos'u verdirmek ve ayların gün sayısıyla oynamak şeklinde yaptırıldı. Julian takvimi Roma kökenli olması nedeniyle Türkçe'de Rumi takvim olarak anılmaktadır. Aynı takvim yeni çağda Papa 8. Gregor tarafından tekrar düzenletilerek 1582 yılından itibaren kullanılmaya devam edilmiş ve artık Gregorian takvimi olarak anılmaya başlanmıştır. Batı dünyasında en yaygın olarak kullanılan bu takvim 1926 yılından itibaren ülkemizde de aynı adla kullanılmaya başlanmıştır. Yine geçmiş dönemlerde 365 gün 6 saati esas alan ve bazı farklı isimlerle anılan güneş takvimleri de kullanılmıştır. Bunlardan bazıları Doğu Hristiyanlarının yani Süryanilerin kullandığı İskender takvimi, bugünkü Mısır Hristiyanları yani Kıptiler tarafından kullanılan Kıpti takvimi, eski İran'da kullanılan Yezdicert takvimi, Selçuklu hükümdarı Melikşah döneminde kullanılan Celali takvimidir. Ay takvimleri, kameri takvimler. Ay takvimleri, ayın dünya etrafındaki bir dolanımı sırasında görülen büyüyüp küçülme sürecine dayanmaktadır. Ay takviminde bazı ayların 27 veya 28. günü gökyüzünde güneşle ay, ay önde ve güneş arkada olarak birbirine yakın görünmekte ve akşamdan az önce ay, akşam olunca da güneş batmaktadır. Güneş aydan daha hızlı gittiğinden ayın 28 veya 29'unda aya yetişir ve dünya, ay, güneş bir hizaya gelir ve yerden bakıldığında güneşle ay birlikteymiş gibi görünür. Bu duruma kavuşum yani içtimai neyireyn kısaca içtima denilmektedir. Batılı gökbilimcilere göre güneş merkezinin ufuk çizgisi üzerine geldiği, şer'i hükümlere göre ise güneşin bütünüyle batıp ufuk çizgisine teğet olduğu anı izleyen alacakaranlık içerisinde ay yani yeni ay batış noktası yakınında ve ufuk çizgisinin biraz üstünde sola bakan ince bir hilal biçiminde görülecektir. Ayın bu şekilde gözlenip görülmesine rüyet-i hilal kısaca rüyet adı verilmektedir. İki içtima ya da rüyet arası süreye sinodal ay yahut içtima ayı veya rüyet ayı denilir. Bu takvimde bir ay yaklaşık 29,5 gün, 12 aylığı bir yılsa 354,5 gündür. Bunların gerçek değerleri de 29 yahut 30 gün ve 354 veya 355 gündür. Ancak hangi ayların 29, hangilerinin 30 ve hangi yılların 354, hangilerinin 355 gün çekeceği önceden belirlenememiş ve bir kurala bağlanamamış olup o zaman dilimindeki rüyete göre belirlenmektedir. Hicri takvimin, ay hicri takvimi ya da hicri kameri takvimin İslam aleminin dini takvimi olarak kabul edilmesi münasebetiyle Müslümanların ibadet vakitlerinin güneşin konumuna ve ayın evrelerine göre belirlenmesi hususu önem kazanmış, Müslüman ilim adamları ay ve güneş hareketlerini ilgi ve hassasiyetle takip etmişlerdir. Bu husustaki araştırma ve çalışmalar zamanla Müslümanları vakit hesaplamalarında ileri bir seviyeye getirecek ve astronomide öncü bir rol oynamalarını sağlayacaktı. Elbette ki bunda Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de muhtelif sure ve ayetlerde güneş, ay, aylar ve buna göre ibadetlerin düzenlenmesini bildirmesi önemli rol oynamıştır.

0: 1 Muharrem 1448 geldi.
1: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 4.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda sadaka vermedikçe asla iyiye, hayra, takvaya, Allah'ın rızasına erişemezsiniz. Her ne sarf ederseniz şüphesiz Allah onu hakkıyla bilen ve onun mükafatını verendir. Tevrat indirilmeden önce İsrail'in, Yakub'un kendisine haram saydığı şeylerin dışında İsrail oğullarına bütün yiyecekler helaldi. Onlara de ki, eğer doğru söylüyorsanız asıl Tevrat'ı getirin de onu güzelce okuyun. Yoksa haram ve helal sizin dediğiniz gibi değildir. Artık kim bundan sonra da haram ve helal hakkında Allah adına yalan uydurursa, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Ey Muhammed! De ki, Allah doğruyu söylemiştir. Helal ve haramlar, emir ve nehiler onun bildirdiği gibidir. Artık onların değil, şirkten uzak, Allah'ı bir tanıyarak İbrahim'in dinine uyun. O, müşriklerden değildi. Şüphesiz insanların ibadet ve ziyareti için kurulan çok mübarek ve alemlere hidayet kaynağı olan ilk ev, ilk mabet Mekke'deki Kabe'dir. Orada Kabe'nin mabet olduğunu gösteren apaçık deliller ve İbrahim'in makamı vardır. Kim oraya girerse emniyette olur. Oraya gitmeye bir yol, imkan bulabilen kimseye Beytullah'ı hac etmesi, Allah'ın hakkı olarak o kimseye farzdır.

Kim de bunu reddederse, küfre saparsa, küfrü kendi aleyhinedir ve şüphesiz Allah bütün alemlerden müstanidir. Kimseye ihtiyacı yoktur. De ki, ey ehli kitap, Allah yaptığınız her şeyi görüp dururken niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? De ki, ey ehli kitap, artık İslam'ın gerçekleri gösteren bir din olduğunu görüp bildiğiniz halde niçin onu eğri göstermeye yeltenerek müminleri Allah yolundan çevirmeye çalışıyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Ey iman edenler! Eğer kitap verilen Hristiyan ve Yahudilerden herhangi bir gruba uyarsanız, onların İslam'a aykırı hallerini ve yaşayış şekillerini, plan ve programlarını benimseyip kendinizi onlara benzeme ve beğendirme tavrına ve yarışına girerseniz, iyi bilin ki onlar sizi ve neslinizi imanınızdan ve manevi değerlerinizden koparıp birbirinize hasım yapar, sonra küfre, kâfirliğe döndürürler. Size Allah'ın ayetleri okunduğu ve içinizde de onun Resulü bulunduğu halde nasıl küfre, kâfirliğe saparsınız? Kim küfürden sakınıp Allah'ın dini İslam'a sımsıkı sarılırsa muhakkak o doğru bir yola iletilmiş olur. Ey iman edenler! Gücünüz nispetinde Allah'ın emrine uygun yaşayın. Aykırılıktan sakının ve ancak Müslümanlar olarak can verin. Hepiniz toptan Allah'ın ipine, Kur'an'a sımsıkı sarılın. Onu hayata hakim kılın. İhtilaf ve tefrikaya düşüp fert fert, grup grup parçalanıp ayrılmayın. Allah'ın üzerinizdeki İslam nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman kabilelerdiniz de Allah kalplerinizi İslam'da birleştirdi. İşte onun İslam nimetiyle hepiniz kardeş oldunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarındayken oradan sizi İslam'la o kurtardı. İşte Allah ayetlerini size böylece açıklıyor ki doğru yola eresiniz. İçinizden herkesi hayra çağıran, iyiliği, meşru şeyleri, tevhidi ve salih ameli emreden ve kötü olandan men eden bir ümmet, bir topluluk olsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Ey müminler! Siz kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılan ve ihtilafa düşenler gibi olmayın. İşte onlar için kıyamette çok büyük bir azap vardır. O günde bir takım yüzler ağaracak, bir takım yüzler de kararacak. Yüzleri kararanlara gelince, onlara iman ettikten sonra Allah'ın emirlerini tanımayıp inkara, küfre saptınız ha? İşte küfre sapmanıza, inkar etmenize karşılık azabı tadın denilecek. Yüzleri ağaranlarsa Allah'ın rahmeti içinde cennettedirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Ey Muhammed! İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Onları sana gerçeği bildirmek üzere okuyoruz. Allah, alemlere hiçbir surette zulmetmek, haksızlık etmek istemez. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. Bütün işler hesap için ancak Allah'a döndürülür. Ey Muhammed ümmeti! Dininiz sayesinde siz insanların iyiliği için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. Çünkü iyiliği emreder, kötülüğe engel olur ve Allah'a hakkıyla inanırsınız. Eğer ehli kitap, Yahudi ve Hristiyanlar da sizin gibi iman etmiş olsalardı, elbette onlar için hayırlı olurdu. Gerçi onlardan bir kısmı iman etmişlerdir. Fakat onların pek çoğu dinden sapmış kimselerdir. Ey Müslümanlar! O dinden sapanlar ve İslam karşıtı olanlar, eziyet etmenin dışında size asla zarar veremezler. Sizinle savaşacak olurlarsa da geri dönüp kaçarlar. Sonra onlara yardım da edilmez. Onlar
Yahudiler nerede bulunurlarsa bulunsunlar, Allah'ın ahdine ve mümin insanların ahdi ve himayesine sığınanlar hariç, üzerlerine zillet, aşağılık damgası vurulmuştur. Artık onlar Allah'tan bir gazaba uğradılar ve üzerlerine miskinlik ve aşağılık damgası vuruldu. Bu, onların Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve haksızlık yaparak peygamberleri öldürmeleri sebebiyledir. Bu da onların asi olmalarından ve haddi aşmalarındandır. Onların hepsi bir değildir. Ehli kitap içlerinden artık Müslüman olup Allah'ın emirlerini tutan, gece vakitlerinde Allah'ın ayetlerini okuyan ve secde edenler vardır. Bunlar gerçekten Allah'a ve ahiret gününe inanırlar. İyiliği emreder, kötülüğe engel olurlar ve hayır işlerinde yarışırlar. İşte bunlar Allah katında iyilerdendir. Yaptıkları hiçbir iyilik asla inkar edilmeyecek, mükafatı verilecektir. Allah, takva sahiplerini, emirlerine uygun yaşayanları çok iyi bilendir. O, küfre sapan, inkar edenlere gelince, onların ne malları ne de evlatları Allah'ın azabına karşı kendilerine asla fayda vermeyecektir. Onlar, ateş ehli cehennemliktirler. Onlar hep orada kalacaklardır. Onların bu dünya hayatında yaptıkları harcamaların hali, kendi kendilerine zulmetmiş bir topluluğun ekinlerini vurup da onu mahveden, dondurucu soğukluktaki bir rüzgarın haline benzer. Sadaka ve hayırlarının ahirette kendilerine hiç faydası olmaz. Doğrusu Allah onlara zulmetmedi. Fakat onlar kendi kendilerine zulmetmektedirler. Ey iman edenler! Sizden olmayanı sırdaş ve dost edinmeyin. Çünkü onlar sizin dininizi ve düzeninizi bozmaktan geri durmazlar. Daima size sıkıntı verecek şeyleri arzu ederler. Hakikaten onların aşırı kin ve düşmanlıkları ağızlarından taşıp ortaya çıkmıştır. Gönülde gizledikleri kinse daha büyüktür. Eğer düşünürseniz size ayetlerimizi böylece açıkladık. İşte siz müminler öyle kimselersiniz ki onlar Allah'a ve İslam'a karşı cephe alanlar, sizleri sevmedikleri halde siz onların peygamberlerini tasdik edip sever ve bütün kitaplara inanırsınız. Onlarsa ancak size rastladıkları zaman iman ettik derler. Kendi başlarına

Allah'ın emrine uygun yaşarsanız, onların hilesi size hiçbir şekilde zarar vermez. Elbette ki Allah'ın ilmi ve kudreti onların yaptıklarını kuşatmıştır. Ey Muhammed! Hani vaktiyle sen, Medine'de savaş için durulacak elverişli mevzilere müminleri yerleştirmek üzere ailenden sabah erkenden ayrılmıştın. Allah sözlerinizi hakkıyla işiten ve niyetlerinizi bilendir. Hani Uhud gazvesinde sizden iki bölük, Allah kendilerinin yardımcısı olduğu halde korkuya kapılıp ordunun iki kanadından geri çekilmeye niyetlenmişti. Halbuki müminler ancak Allah'a güvenip dayanmalıydılar. Muhakkak ki Bedir gazvesinde siz asker ve silah bakımından daha zayıfken Allah size yardım etmiş ve zafer vermişti. Allah'ın emirlerine uygun yaşayın ki şükretmiş olasınız. O vakit sen Bedir'de müminlere indirilen 3000 melekle Rabbinizin size yardım etmesi yetişmez mi diyordun. Evet, eğer sabreder ve Allah'a itaatsizlikten sakınırsanız ve bu arada onlar düşmanınız hemen üstünüze geliverirse, Rabbiniz size nişaneli, özel işaretli, teçhizatlı 5000 melekle yardım eder. Allah bunu size ancak bir müjde olsun ve kalpleriniz bununla yatışsın diye yapmıştır. Yardım, zafer ancak mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır. Bir de Allah, bu yardımı size inkar edenlerin bir kısmının veya ileri gelenlerin başlarını kessin, yahut onları perişan etsin de geri kalanlar umutsuzluk içinde geri dönsünler diye yaptı. Kullarımın işinden hiçbir şeyi sana ait değildir. Sen sadece tebliğ edici ve uyarıcısın. O Allah, ya onların tevbelerini İslam'a girmekle kabul edecek veya zalim, müşrik olduklarından onlara azap edecektir. Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. Dilediğini lütfuyla bağışlar, dilediğini adaletinin gereği olarak azap eder. Allah çok bağışlayandır ve çok esirgeyendir. Ey iman edenler! Ribayı, faizi, hele de kat kat artırılmış olarak hiç yemeyin. Allah'ın azabından korkun. Emirlerine uygun yaşayın ki kurtuluşa eresiniz. Kafirler için hazırlanmış ateşten sakının. Allah'a ve peygambere itaat edin ki merhamete nail olasınız. Rabbinizin bağışlamasına nail olmaya ve takva sahipleri için hazırlanmış genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşuşun. O takva sahibi olanlar bollukta ve darlıkta Allah rızası için sarf ederler. Öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah iyilik yapan ve güzel davrananları sever. Ve yine onlar çirkin bir iş işledikleri veya günahlarla kendilerine zulmettikleri zaman Allah'ı anarak hemen günahlarının bağışlanmasını isterler. Zaten Allah'tan başka kim günahları bağışlar ki? Bir de onlar işledikleri günah ve hatalı işlerinde bilerek ısrar etmezler. İşte onların mükafatı Rablerinden bir bağışlanma ve alt tarafından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlerdir. Böyle iyi amel yapanların mükafatı ne güzeldir. Sizden evvel nice olaylar ve şeriatlar gelip geçti. Yeryüzünü dolaşın da peygamberlerini ve getirdiklerini yalanlayanların sonunun nasıl olduğunu bir görün. İşte bu Kur'an bütün insanlara yönelik bir açıklamadır. Takva sahiplerine, Allah'ın emirlerine uygun yaşamak isteyenlere bir yol gösterme, hidayet ve öğüttür. Ey müminler! Gevşemeyin ve üzülmeyin. Eğer gerçekten müminseniz, düşmanlarınızdan çok üstünsünüzdür. Eğer siz Uhud'da yara aldıysanız, düşmanınız olan o kavim de Bedir gazvesinde benzeri bir yara almıştı. İşte biz o günleri
bazen galibiyet

ve bazen mağlubiyet şeklinde insanlar arasında döndürür dururuz. Bu da Allah'ın gerçekten iman edenleri ortaya çıkarması ve sizden şahitler edinmesi içindir. Allah zalimleri sevmez. Bir de Allah'ın müminleri seçerek günahlarından temizlemesi ve kafirleri mahvetmesi içindir. Yoksa Allah içinizden cihad edenleri ayırt edip ortaya koymadan, sabır ve sebat edenleri belirleyip meydana çıkarmadan kolayca cennete gireceğinizi mi sandınız? Andolsun ki siz savaşıp ölümle karşılaşmadan önce ölmeyi, şehit olmayı temenni etmiştiniz. Oysa Uhud'da onu gördüğünüz halde seyirci gibi bakıp duruyordunuz. Muhammed sadece bir resuldür. Ondan önce de peygamberler gelip geçti. Şimdi o ölür veya öldürülürse, ökçelerinizin üzerinde eski dininize gerisin geriye mi döneceksiniz? Kim böyle ökçeleri üzerinde geriye dönerse, elbette Allah'a hiçbir şekilde zarar veremez. Allah, şükrü yerine getiren muvahhidlerin mükafatını verecektir. Allah'ın izni olmadan hiçbir kimseye ölmek yoktur. Ölüm, vadiye yazılmış bir yazıdır. Kim dünya nimetini isterse, kendisine ondan veririz. Kim de ibadet ve itaatiyle ahireti ve sevabını isterse, kendisine de ondan veririz. Böylece şükrü yerine getirenleri fazlasıyla mükafatlandıracağız. Nice peygamberler vardır ki, onlarla birlikte Allah erleri birçok cemaat savaştı da, Allah yolunda kendilerine gelen meşakkatlerden dolayı gevşeyip yılmadılar. Zayıflık gösterip boyun eğmediler. Allah sabır ve sebat edenleri sever. Onların bu anlardaki sözleri, "Ey Rabbimiz, bizim günahlarımızı ve işlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla. Savaşta ayaklarımızı sabit kıl, bize dayanıklılık ver ve kafirler güruhuna karşı bize yardım et, zafer ihsan eyle." demekten başka bir şey değildi. İşte bu yüzden Allah onlara hem dünya nimetini, mükafatını, hem de ahiret sevabının güzelliğini, cennetini ve nimetlerini verdi. Allah güzel hareket edenleri sever. Ey iman edenler! Eğer küfre sapanlara itaat eder ve İslam'a uymayan yaşayış şekillerini benimserseniz, sizi ökçeleriniz üzerinde gerisin geri küfre çevirirler de, dünya ve ahirette ziyana uğrayanların durumuna düşersiniz. Halbuki Mevla'nız, sahip ve yardımcınız ancak Allah'tır. O halde ancak O'na itaat edin. O yardımcıların en hayırlısıdır. Hakkında Allah'ın hiçbir delil indirmediği put ve tabulaştırdıkları şeyleri Allah'a eş koştuklarından, onları ilah haline getirdiklerinden dolayı küfre sapanların kalbine korku düşüreceğiz. Onların dönüp varacağı yer ateştir. Zalimlerin varacağı yer ne kötüdür. Gerçekten Allah size olan yardım vaadini doğruladı, yerine getirdi. Hani onun izniyle onları Uhud'da kırıp geçiriyordunuz. Fakat sevdiğiniz zaferi ve bıraktıkları ganimeti size gösterdikten sonra peygamberin verdiği emir hakkında gevşediniz. Yerlerinizde kalıp kalmamak hususunda tartıştınız ve emre karşı geldiniz. Kiminiz dünyayı, ganimeti istiyor, kiminiz de emre bağlı kalarak ahireti istiyordu. Sonra Allah sınamak için onlara karşı başarıdan sizi geri koydu, yenilgiye uğrattı. Bununla beraber sizi bağışladı. Allah müminlere karşı çok lütufkardır. O vakit Uhud gazvesinde peygamber arkanızdan, "Ey Allah'ın kulları, ben Allah'ın peygamberiyim, bana gelin," diye çağırdığı halde siz sürekli savaş meydanından uzaklaşıyor, kaçıp dağa çıkıyor, kimseye dönüp bakmıyordunuz. Bunun üzerine Allah ne elinizden giden zafere ne de başınıza gelen musibete üzülmemeniz için size keder üstüne keder verip cezalandırdı. Allah'a

yaptıklarınızdan haberdardır. Sonra Uhud gazvesinden kesin zafer elde edememe kederinin arkasından Allah üzerinize öyle bir güven ve bunun yol açtığı bir uyku hali getirdi ki o hal içinizden bir kısmını sarıyordu. Münafık olan diğer bir kısmı da canlarının derdine düşmüş, Allah'a karşı cahiliye devrindeki gibi haksız bir zanda, düşüncede bulunarak "Bu işten bize ne?" diyordu. "Ey Resulüm, bütün iş, yetki ve karar Allah'ındır" de. "Onlar senin huzurunda açığa vuramadıklarını içlerinde gizliyorlar ve bu işte bizim bir payımız olsa, sözümüz tutulsa veya Muhammed'in vaadi yerine gelseydi biz burada öldürülmezdik" diyorlar. Resulüm yine de ki, "Evlerinizde olsaydınız bile üzerlerine ölüm yazılmış olanlar devrilip ölecekleri yerlere mutlaka çıkıp gideceklerdi. Bu Allah'ın gönlünüzdeki ihlas ve fitne gibi şeyleri yoklaması ve kalplerinizdeki vesveseleri temizlemesi içindir. Allah sinelerdekini hakkıyla bilicidir." Uhud gazvesinde iki topluluk karşılaştığı gün, içinizden geri dönüp gidenlerin işledikleri hatanın bir kısmından dolayı şeytan ayaklarını kaydırmak istemişti. Tevbe etmeleriyle şüphesiz Allah onları affetti. "Gerçekten Allah çok bağışlayıcıdır, halimdir. Cezada acele edici değil, mühlet vericidir." Ey iman edenler! Siz sefere çıktıkları veya savaşa gittikleri zaman ölen kardeşleri için "Eğer yanımızda olsalar ölmezler ve öldürülmezlerdi" diyen o kafirler gibi olmayın. Allah bu sözlerini onların kalplerinde derin bir hasret yarası kılmıştır. Yaşatan ve öldüren Allah'tır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Andolsun ki Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz Allah tarafından kazanacağınız bağışlanma ve rahmet onların yaşayıp da toplayacakları bütün dünyalık şeylerden daha hayırlıdır. Andolsun ki sizler ölseniz de öldürülseniz de Allah'ın huzurunda toplanacaksınız. Ey Resulüm! Genelde ve özellikle Uhud gazvesinde sen Allah'tan bir rahmetle onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın elbette onlar etrafından dağılıverirlerdi. O halde onları affet. Onlar için mağfiret dile ve umuma ait iş hakkında onlara danış. Artık karar verdiğin zaman da Allah'a güvenip dayan. Onu yap. Şüphesiz Allah kendisine güvenip dayananları sever. Eğer Allah yardım ederse artık size üstün gelecek hiç kimse olamaz. Şayet Allah ve Resulüne bağlılıktan ayrılır da o da sizi yardımsız bırakırsa ondan sonra size yardım edecek kim olabilir? Öyleyse müminler ancak Allah'a güvenip dayansınlar. Bir peygamberin ganimete, ümmetin, kamunun malına ve emanete hıyaneti olacak şey değildir. Kim hıyanet ederse kıyamet günü hıyanet ettiği o şeyle gelir. Sonra herkese kazandığı hiç haksızlığa uğratılmaksızın tas tamam verilir. Allah'ın rızasına uyan kimse, Allah'ın hışmına uğrayan ve varacağı yer cehennem olan kimse gibi olur mu? O ne kötü bir dönüş yeridir. Onlar Allah rızasını kazanmada ve fazilette Allah katında derece derecedirler. Allah onların yaptıklarını görmektedir. Hakikaten Allah müminlere büyük bir lütufta bulundu da kendi içlerinden onlara ayetlerini okuyan, onları fena huy ve günahlardan temizleyen ve onlara kitabı, hikmeti öğreten bir Resul gönderdi. Halbuki onlar bundan önce hiç şüphesiz açık bir sapıklık içindeydiler. Bedir gazvesinde kafirlerin başına musibetin iki katını getirdiğimiz halde Uhud gazvesinde size bir kat musibet gelince mi "Peygamber bizimle beraber ve biz de Müslüman olduğumuz halde bu nereden geldi?" dediniz. De ki, "O bela

kendi tarafınızdan ve peygambere itaat etmeyişinizdendir. Şüphe yok ki Allah her şeye kadirdir. Ey müminler! İki topluluğun Uhud gazvesinde karşılaştığı gün başınıza gelen musibet Allah'ın izniyle olmuştur. Bu da Allah'ın gerçek inananları ayırt etmesi ve münafıklık yapanları meydana çıkarması içindi. Münafıklara, gelin Allah yolunda savaşın veya düşmana karşı savunmada bulunun denildi de, eğer biz savaş etmeyi bilseydik elbette arkanızdan gelirdik dediler. Onlar o gün küfre imandan daha yakındılar. Onlar ağızlarıyla inanıyoruz diye kalplerinde olmayanı söylüyorlardı. Allah onların kalplerinde gizlediklerini pek iyi bilendir. Uhud'a savaşa gitmeyip evde oturanlar da savaşta ölen kardeş ve yakınları hakkında, eğer bize itaat edip Medine'de kalsalardı ölmezlerdi demişlerdi. Onlara de ki, eğer doğru sözlüyseniz ölümü kendinizden geri çevirin. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü zannetme. Bilakis onlar Rableri katında diridirler ve rızıklanırlar. Hem de Allah'ın kendilerine lütfettiği şehitlik rütbesine kavuşmaları sebebiyle sevinç içerisindedirler. Arkalarından henüz kendilerine şehit olarak katılmamış olanlara da hiçbir korku ve üzüntü olmayacağını müjdelemek isterler. Yine onlar Allah'ın nimet ve ihsanıyla ve Allah'ın müminlerin mükafatını zayi etmeyeceği müjdesiyle de sevinirler. O müminler yara aldıktan sonra müşrikleri kovalayıp geri püskürtmek için Allah ve Resulünün çağrısına uyanlardır. İçlerinden iyilik yapanlar ve muttaki olanlar, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan, günahtan sakınanlar için çok büyük bir mükafat vardır. Onlar Allah ve Resulüne bağlanmış öyle kimselerdi ki halk kendilerine, düşmanlarınız olan insanlar size karşı ordu topladılar, o halde onlardan korkun deyince, bu söz onların imanlarını artırdı da Allah bize yeter, o ne güzel vekildir dediler ve sefere çıktılar. Öyle oldukları içindir ki kendilerine hiçbir fenalık dokunmadan hem Allah'tan nimet olan sağlık ve selametle hem de ticaret yapıp bollukla Bedir'den geri döndüler. Böylece Allah'ın rızasına da uymuş oldular. Allah büyük lütuf sahibidir. O şeytan ruhlu ancak sizi kendi dostları olan müşrik ve kafirlerle korkutur. Eğer gerçek müminseniz onlardan korkmayın, benden korkun. Resulüm, İslam'a sırt dönüp küfre doğru koşanlar seni üzmesin. Şüphesiz onlar Allah'a hiçbir şekilde zarar veremezler. Aksine sadece kendilerine zarar verirler. Allah onlara ahirette bir nasip vermemeyi diliyor. Onlar için büyük bir azap vardır. İman karşılığında küfrü satın alıp değişenler, şüphesiz ki Allah'a hiçbir zarar veremezler. Onlar için çok acıklı bir azap vardır. Küfre sapanlar, onlara mühlet vermemizin kendileri hakkında hayırlı olduğunu asla sanmasınlar. Onlara ancak günahlarını artırmaları için mühlet veriyoruz. Onlar için zelil ve perişan eden bir azap vardır. Allah, müminleri içinde bulunduğunuz şu iyinin, kötünün ayrılmadığı durumda bırakacak değildir. Nihayet pis olanı temizden, münafık ve kafiri samimi olandan ayıracaktır. Allah size gaybı da bildirecek değildir. Fakat Allah peygamberlerinden dilediğini seçer. Gaybtan onu haberdar eder. O halde Allah'a ve peygamberlerine inanın. Eğer iman eder ve günahlardan korunursanız sizin için çok büyük bir mükafat vardır. Allah'ın lütfuyla kendilerine bol bol verdiği şeyde infak etmeyip cimrilik yapanlar,
asla bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Aksine bu onlar için bir şerdir. Allah'ın verdiğini Allah için verme konusunda cimrilik ettikleri şeyler, kıyamet gününde boyunlarına ateşten halka halinde geçirilir. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Bütün mülk O'nundur. Her şey yine O'na kalacaktır. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Allah fakirdir, biz zenginiz diyen Yahudilerin sözünü Allah elbette işitmiştir. Onların söylediklerini ve haksız yere peygamberlerini öldürmelerini yazacağız ve onlara tadın o yakıcı azabı diyeceğiz. İşte bu azap kendi yaptığınız günahların karşılığıdır. Şüphesiz ki Allah kullarına asla zulmedici değildir. Allah bize gökten mucize olarak inen bir ateşin yiyeceği, yakıvereceği kurban getirinceye kadar hiçbir peygambere iman etmememizi Tevrat'ta emretti diyen Yahudilere de ki, elbette benden önceki Resuller size açık delil ve mucizelerle beraber dediğinizi de getirmişti. Eğer doğru sözlüyseniz niçin onları öldürdünüz? Ey Resulüm! Şimdi onlar senin nübüvvetini yalanlarlarsa üzülme. Çünkü senden evvel açık delil ve mucizeler, hikmetli sahifeler ve aydınlatıcı kitap getiren peygamberler de yalanlanmıştır. Her canlı nefis ölümü tadacaktır. Ecirleriniz, yaptıklarınızın karşılıkları ancak kıyamet günü tas tamam verilecektir. O gün kim ateşten uzaklaştırılır da cennete konulursa artık o gerçekten kurtuluşa ermiştir. Bu dünya hayatı ancak aldatıcı bir meta, geçici zevk ve faydalanmadan ibarettir. Andolsun ki mallarınız ve canlarınızla fedakarlığa katlanma hususunda imtihan edileceksiniz. Ve üstelik sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanlardan ve müşriklerden çok incitici şeyler işiteceksiniz. Eğer sabreder ve takva üzere olursanız elbette bu davranış yapılacak işlerin en değerlisidir. Vaktiyle Allah kendilerine kitap verilenlerden onun hükümlerini mutlaka insanlara açıklayacaksınız ve onu gizlemeyeceksiniz diye söz almıştı. Ama onlar o sözü önemsemeyerek kulak ardı ettiler ve ona karşılık az bir baha olan dünyalık menfaati aldılar. Bu satın aldıkları şey ne kötüdür. Yapıp ettikleriyle şımaran ve yapmayıp yanılttıkları şeylerle övülmeyi sevenleri hesaba katma. Sakın onların azaptan kurtulacakları bir yerde bulunacaklarını da sanma. Onlar için acıklı bir azap vardır. Göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı Allah'ındır. Allah her şeye kadirdir. Muhakkak ki göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün birbiri ardınca gelip gitmesinde ve uzayıp kısalmasında, aklı selim sahipleri için Allah'ın birliğine ve kudretine ait ibret verici deliller vardır. İşte o aklı selim sahibi kimseler ayaktayken, otururken, yan taraflarına yaslanarak yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında düşünürler ve derler ki, ey Rabbimiz, bunu boş yere yaratmadın. Seni tenzih ederiz. Bizi ateş azabından koru. Ey Rabbimiz, elbette sen kimi ateşe sokarsan şüphesiz onu aşağılık ve perişan edersin. Küfre, şirke ve asiliye saparak azabı hak etmiş zalimlerin hiçbir yardımcıları yoktur. Ey Rabbimiz, gerçekten biz Rabbinize inanın diye imana çağıran bir davetçiyi işittik. Hemen iman ettik. Ey Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve canımızı iyilerle beraber al. Ey Rabbimiz, bize peygamberlerin vasıtasıyla vaat ettiğin sevabı ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Elbette sen sözünden asla dönmezsin derler.
Bunun üzerine

Rableri onların dualarına şöyle icabet buyurdu. Ben elbette sizden erkek ve kadın ayırmaksızın hayra çalışan hiçbir kimsenin amelini boşa çıkarmayacağım. Sizler hep birbirinizden hasıl olmasınız. İşte dini için hicret edenlerin, yurtlarından çıkarılanların, benim yolumda eziyete uğrayanların, savaşanların ve öldürülenlerin mutlaka günahlarını örteceğim. Ve elbette onları alt tarafından ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Bu mükafat Allah tarafındandır. Allah ise sevabın, ödülün en güzeli katında olandır. Küfre sapan, inkar edenlerin görünüşte refah içinde diyar diyar dönüp dolaşmaları sakın seni aldatmasın. Bu inanmayanların refahı pek kısa bir faydalanma ve eğlence. Sonra varacakları yer cehennemdir. O ne kötü duraktır. Fakat Rablerinin emirlerine uygun yaşayanlar için alt tarafından ırmaklar akan cennetler vardır. Allah'ın bir ikramı olarak orada ebedi kalacaklardır. Allah katında olan nimetler iyi insanlar için daha hayırlıdır. Gerçekten ehli kitaptan öyleleri var ki Allah'a, size indirilen Kur'an'a, kendilerine indirilen kitaplara, Allah'a büyük bir saygı duyarak inanırlar. Onlar Allah'ın ayetlerini az bir değere, dünyalık menfaate satmazlar. İşte onlara Rableri katında mükafatlar vardır. Elbette Allah hesabı çok çabuk görendir. Ey iman edenler! Nefsinizin arzularına, çeşitli zorluklara, her türlü düşmanlarınıza karşı dayanın. Sabır ve sebat yarışına girin. Murabıt olun. Nöbet halindeymiş gibi bekleyin. Cihada hazırlıklı olun. Ve Allah'tan korkun. Emirlerine uygun yaşayın ki kurtuluşa eresiniz. Nisa Suresi. Medine döneminde hicretin 4. yılında nazil olmuştur. 176 ayettir. Büyük bir kısmı kadınlar hakkında hükümler içerdiği için bu adla anılmıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi bir nefisten yaratan, ondan, onun özünden, maddesinden de eşini, Havva'yı vücuda getiren ve ikisinden de pek çok erkek ve kadın üretip yayan Rabbinizin emrine uygun yaşayın. Ona karşı gelmekten sakının. Kendisinin adıyla yemin edip birbirinizden isteklerde bulunduğunuz, Allah'ın emrine aykırı davranmaktan ve akrabalık bağlarını kesmekten kaçının. Şüphesiz ki Allah sizi tam anlamıyla görüp gözetlemektedir. Vasisi olduğunuz yetimlere, buluğa, rüştüne erince mallarını verin. Kendinizdeki kötüyü onlardaki iyiyle değiştirmeyin. Onların mallarını kendi mallarınızla karıştırıp yemeyin. Çünkü bu büyük bir günahtır. Eğer yetim kızlarla hoşunuza gitsin veya gitmesin, malı için evlendiğiniz takdirde aile olarak onların haklarını tam gözetemeyeceğinizden korkarsanız, sizin için helal olan başka hür kadınlardan ikişer, üçer ve dörder nikah edin. Nikahsız yaşayıp zina etmeyin. Eğer yine o kadınlar arasında da mühim olan huzur ve adaleti gözetemeyeceğinizden korkarsanız, o zaman bir taneyle veya varsa sahip olduğunuz cariye ile yetinin. Bu, sizin adaletten ayrılmamanız için daha uygundur. Nikahladığınız kadınlara mehirlerini bağış olarak cömertçe verin. Eğer nikahlandığınız kadınlar ondan size gönül hoşluğuyla bir şey bağışlarlarsa, onu da afiyetle yiyin. Allah'ın sizin geçiminiz için dayanak kıldığı yetimlere ait mallarınızı henüz aklı ermeyenlere reşit oluncaya kadar vermeyin. Kendilerine bundan yedirin, giydirin ve kendilerine güzel söz söyleyin. Gönüllerini hoş tutun.
Ey yetimlerin veli ve vasileri! Yetimleri nikah çağına erişinceye kadar gözetin ve yoklayın, deneyin. Eğer onlarda kendilerini idare edebilecek bir olgunluk görürseniz, mallarını hemen kendilerine verin. Büyüyecekler de malları sizden alacaklar diye israf ederek ve tez elden onları çarçur ederek harcamayın. İhtiyacı olmayan veli utansın, yetim malına tenezzül etmesin. Kim de fakirse, malı muhafaza etmesi ve onu gözetmesinden dolayı, örfe göre uygun ölçüde ve zaruret miktarı yesin. Mallarını onlara verdiğiniz zaman yanlarında şahit bulundurun. Tam hesap sorucu olarak Allah kafidir. Ölen ana baba ve akrabanın bıraktıklarından erkeklere hisse vardır. Yine ana baba ve akrabanın geride bıraktıklarından kadınlara da hisse vardır. Gerek azından gerek çoğundan ne varsa farz kılınmış bir hisse olarak her ikisine de verilir. Mirası taksim sırasında miras düşmeyen akrabalar, yetimler ve yoksullar hazır bulunurlarsa onlara da bir şeyler verin ve gönüllerini alarak güzel söz söyleyin. Arkalarında aciz ve küçük çocuk bıraktıkları takdirde onların hakkında halleri ne olacak diye endişeye düşenler, kendi hayatlarında himayelerindeki yetimlere haksızlıktan sakınsınlar. Allah'tan korksunlar, haklarını korumada doğru söz söylesinler. Yetimlerin mallarını haksız olarak yiyenler, karınlarına ancak bir ateş yemiş, doldurmuş olurlar. Onlar Allah'ın dilediği kadar çılgın bir ateşe gireceklerdir. Allah size çocuklarınız hakkında erkeğe, kadının, kızın hissesinin iki misli miras vermenizi emreder. Eğer geride kalan çocuklar iki ve ikiden fazla kızsalar, ölenin bıraktığının üçte ikisini alırlar. Eğer bir tek kız kadınsa yarısı onundur. Ölenin bir çocuğu varsa ana ve babadan her birinin mirastan altıda bir hissesi vardır. Çocuğu olmayıp da ona yalnız ana ve babası mirasçı olurlarsa, üçte biri anasının, geride kalan da asabe olarak babanındır. Eğer ölenin kardeşleri varsa, altıda bir anasının, gerisi babanın, baba yoksa kardeşlerinindir. Bütün bu hükümler, ölenin yaptığı vasiyet ve borcundan sonradır. Önce borç ödenir, kalanın üçte birinden vasiyet ödenir, geriye kalan taksim edilir. Babalarınız ve oğullarınızdan hangisinin fayda bakımından size daha yakın olduğunu bilemezsiniz. Bu hisseler Allah tarafından konulmuş farzlar, paylardır. Şüphesiz ki Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer çocukları yoksa, ölen hanımlarınızın bıraktıklarının yarısı sizindir. Eğer çocukları varsa, bıraktıkları şeylerden dörtte biri ancak yaptıkları vasiyet ve borcun ödenmesinden sonra sizindir. Sizin de eğer çocuğunuz yoksa, bıraktığınızın dörtte biri onların dul zevcelerinizin, eğer çocuğunuz varsa, bıraktığınız şeylerden sekizde biri yine edeceğiniz vasiyet ve borcun ödenmesinden sonra onlarındır. Eğer ölen bir erkek veya kadının çocuğu ve babası hayatta bulunmadığı halde, yani kelale olarak yan koldan mirasına konuluyorsa ve anaları bir olan bir erkek kardeşi veya bir kız kardeşi bulunuyorsa, onların her birinin hakkı altıda birdir. Eğer bunlar birden fazlaysalar, mirasçılara zarar vermeyen vasiyet ve borçtan sonra kalan üçte bire ortaktırlar. Bunlar Allah'tan size bir vasiyettir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir, halimdir, ceza vermede acele etmeyendir. Bunlar Allah'ın sınırları, kanunlarıdır.
Kim Allah'a ve

0: peygamberine itaat ederse, o da onu alt tarafından ırmaklar akan cennetlere koyar ki, orada ebedi olarak kalacaklardır. İşte bu en büyük kurtuluş ve saadettir. Kim de Allah'a ve peygamberine isyan eder ve onun hükümlerine karşı sınırlarını aşarsa, Allah onu ebedi kalacağı ateşe koyar. Onun için alçaltıcı bir azap vardır. Kadınlarınızdan fuhuş yapanlara karşı içinizden bunu ispat edecek 4 şahit isteyin. Eğer 4 kişi şahitlik ederlerse, o kadınları ölüm gelip alıncaya veya Allah kendilerine bir yol gösterinceye kadar evlerde göz altında tutun. Artık onunla ilişkiyi kesin, topluma karıştırmayın. Sizlerden fuhuş yapanların her ikisine de eziyet edin, baskı yapın. Eğer onlar tevbe eder de uslanırlarsa, artık onlara eziyetten vazgeçin. Şüphesiz ki Allah tevbeleri çok kabul eden, çok merhamet edendir. Allah katında makbul tevbe, ancak cahillikle bir kötülük, bir günah işleyip de sonra hemen pişman olup tevbe edenlerin tevbesidir. İşte Allah bunların tevbesini kabul eder. Allah her şeyi hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Kötülükleri, günahları işleyip işleyip de nihayet onlardan birine ölüm gelip yaptıkları kötü amelleri ve sonucu gösterilince, hakikaten ben şimdi tevbe ettim diyenlerle Allah'ın hükmünü bilerek değersiz, geçersiz görüp kafir olarak ölenlerin tevbesi artık kabul edilmez. İşte onlar için elem verici bir azap hazırlamışızdır. Ey iman edenler! Kocası ölen akraba kadınlarını eşya gibi zorla alıp onlara mirasçı olmanız size helal değildir. Kadınlarınız açıkça fuhuş, aşırı edepsizlik yapmadıkça, onlara verdiğiniz mehrin bir kısmını ele geçirmek için onları sıkıştırmayın. Bu helal değildir. Onlarla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmazsanız sabredin ve bilin ki Allah'ın onda çok hayır takdir ettiği bir şeyden hoşlanmamış olabilirsiniz. Eğer bir zevceyi bırakıp da yerine başka bir zevce almak isterseniz, onlardan birincisine yüklerle mehir vermiş olsanız bile hiçbir şeyi geri almayın. İftira ederek ve apaçık bir günaha girerek onu geri alır mısınız? Onu nasıl alabilirsiniz ki birbirinizle baş başa kalıp kaynaştınız, aynı yastığa baş koydunuz ve onlar sizden nikah sözleşmesiyle kuvvetli bir teminat almıştı. Cahiliye devrinde geçmiş olanlar hariç artık babalarınızın evlendiği kadınlarla evlenmeyin. Şüphe yok ki o bir hayasızlık ve ilahi gazaba sebep olan çok iğrenç bir iştir. O ne kötü bir yoldur. Size analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, kardeş kızları, kız kardeş kızları gibi soyca birbirinize bağlı olanlarınız, sizi emziren süt analarınız, süt bacılarınız ve süt bakımından da diğer soyca bağlı olanlarınız, karılarınızın anaları ve kendileriyle gerdiğe girdiğiniz karılarınızdan olup artık himayenizde bulunan üvey kızlarınızla evlenmek haram kılındı. Eğer onların analarıyla zifafa girmemişseniz, o kızlarla evlenmenizde üzerinize bir günah yoktur. Kendi sulbünüzden gelen öz oğullarınızın karılarıyla evlenmeniz, iki kız kardeşi bir arada almanız da yine haram kılındı. Geçmişte olanlar hariç şüphesiz ki Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 4'ü dinlediniz. En büyük şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

Allah'ın gökten bir su indirdiğini görmedin mi? İşte biz o indirdiğimiz su ile renkleri çeşit çeşit meyveler çıkardık. Gökten de bereketli bir su indirdik. Onunla da bahçeler ve biçilecek taneli ekinler bitirdik. Kullara rızık olsun diye küme küme tomurcuğu olan uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Biz o su ile ölü bir memlekete can verdik.

0: verdik. İşte kabirden dirilecek çıkış da böyledir. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri bitkileri çıkarmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir. Söyleyin bana, içmekte olduğunuz suyu, onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Eğer dileseydik, onu tuzlu, acı bir su yapardık. O halde şükretmeniz gerekmez mi?
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren, tayyiben, mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hediye hediye seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnâr. Ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal:
2: La yemine aleyke ve la nezre fî masiyetillâh ve fî katî'atir rahimin ve la fî mâ la temlik. Bu hadis-i şerif de arkasındaki hadis-i şerifle çift gidiyor. Onu da okuyalım. La yemine lüveledim ma yeminil valid ve la yemine li zevcetim ma yemini zevç ve la yemine li memlukin ma yemini melik ve la yemine fî katî'atin ve la nezre fî masiyetin ve la talâka kable nikâh ve la itâkate kable meleke ve la sumte yevmen sumte yevmin ile leyl ve la muvasaleten fissiyam ve la yutme ba'de hulm ve la radaa ba'de fitam ve la taarruba ba'de hicre ve la hicrete ba'de feth. Bu ikisi hadis-i şerif. Birisini başlayalım izaha. Peygamber Efendimiz diyor ki Allah'a günah yolunda yemin ve nezir olmaz. Adak adamak olmaz. Adamışsa tutmak gerekmez. Yani mesela yemin ediyor mesela. Vallahi billahi ben o adamı öldürürüm. Öldüreceğim. Öldürürsen katil olursun. Bir Müslümanı müteammiden öldürürsen ebedi cehenneme gidersin. Kur'an-ı Kerim bildiriyor. Öldürmeyeceksin. Canım öldürmeyeceğim de vallahi billahi evinin camlarını şangır şungur aşağı indireceğim. Yapma. Bu doğru bir şey değil. İslam'da la darara ve la dırar. Mala zarar vermek yok. Adama kızıyorsan polise söyle. Mahkemeye ver. Ama camından ne istiyorsun? İslam onu şey yapmıyor. Yemin ettim. Bırak da hocam şu camları taşlayayım. Yok. La yemine aleyke fi masiyetillah. Allah'a isyan yolunda yemin edilmez zaten. Etmişsin. Ettiysen tutmakta gerekmez. Kefaretini verirsin. Yemini tatbik etmezsin. Tamam mı? Günah yolunda söz verdim. Allah'a ille yapacağım demek yoktur yani. Günahtan dönmek asıl sevaptır. Yalnız yersiz yere dilini kullandığın için boş yere yemin ettiğinden ceza olarak kefaretini vereceksin tabii. Yemin kefaretini vereceksin ama onu icra etmek doğru olmaz. İcra etmeyeceksin. Sonra velâ nezire fî masiyetillah, Allah'a isyan yolunda nezirde yoktur. Eğer efendim filanca adamı köşe başına